CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri bugün toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. İki seçeneğin masada olduğunu belirtti. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 52. oturum sona erdi. Duruşmada eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin avukatı savunmasını bitirdi. Ardından Metin Bal ve Ramazan Gülten'in savunmalarına geçildi. Heyetin bugün sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin inceleme yapması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen nükleer müzakereye ilişkin yeni açıklama yaptı. Tahran'ın nihai anlaşmayı kabul edeceğini düşündüğünü söyledi. ABD basını İran'la üzerinde uzlaşı sağlanan 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı. Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından yaptırımların hafifletilmesine kadar birçok başlığı içerdiği belirtildi. Nihai anlaşma için ise 60 günlük müzakere süreci öngörülüyor. Soykırımcı İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da zulüm artarak devam ediyor. İsrail işgalciler bir cami ile Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. İşgalci unsurların baskınlarında da 4 Filistinli yaralandı. Lübnan'da da ateşkesi ihlal eden katil İsrail unsurları ülkenin güneyindeki Sur ile Nebatiye şehirlerini bombaladı. İsrailli ırkçı bakan Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ın güneyindeki evleri yok etmeyi durduramayız şeklinde skandal bir açıklamada bulundu. Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklara kısa bir yağış molası veriyoruz. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Spor. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay'la oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. 19.30'daki mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuk başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan. Bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefonlarınızı bekliyoruz.

Sevgili dinleyenler, Batı Trakya yıllardır kültürel belleğin, kimliğin ve ana dilin korunması adına pek çok hikayeye ev sahipliği yapan özel bir coğrafya. İşte bugün bu hikayelerin sanatla nasıl yaşatıldığını konuşacağız. Konuğumuz Batı Trakya'da Türkçe tiyatroyu bir sanat üretiminin ötesinde kültürel bir dayanışma

0: alanına dönüştüren Tohum ve Çekirdek Toçek Tiyatro Topluluğu'nun oyuncularından Öznur Mehmet. Sayın Mehmet, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Sayın Mehmet, Toçek Tiyatro Topluluğu kurulduğundan beri, yani 26 yıldır bu toplulukta yer alıyorsunuz. Bize kendinizden söz etmeniz mümkün mü acaba?
1: Tabii ki, seve seve. Ben Öznur Mehmet, Gümülcine'de yaşıyorum. İlkokul eğitimimi Gümülcine'de aldım. Yine orta lise eğitimimi de Gümülcine Celal Bayar Ortaokul Lisesi'nde tamamladım. Daha sonra üniversite sınıf öğretmenliği bitirdim. İki çift ana dalda hem Türkçe müfredatı hem Yunanca müfredatı sınıf öğretmeniyim. Evliyim. Bir kızım var 17 yaşında. Tiyatro üniversite yıllarımda başladı. Ondan önce çok büyük bir tutkuydu benim için. Çok seviyordum ama tabii ki Gümülcine'de alan dar olduğu için çok fazla ilgilenme fırsatımız olmuyordu. Daha sonrasında okuma tiyatroları, orta lise döneminde okuma tiyatrolarıyla başlama şansım oldu. Daha sonrasında da en büyük şansımız, hem benim hem diğer bütün oyuncu arkadaşlarımın, Sayın Şükran Raif oldu. O böyle bizim adımıza, kendi adına çok büyük, çok güzel bir hayal kurmuş ve gerçekleştirmede de çok sıkı çalıştı.
0: Evet.
1: Çok zor şartlarda çalıştı. Ve böylece üniversite döneminde biz de artık tiyatroyla daha ciddi anlamda uğraşmaya başladık. Bu şekilde gelişti.
0: Evet, peki Toçek Tiyatro Topluluğu'nun hikayesini nasıl anlatırsınız bize?
1: Toçek Tiyatro Topluluğu önce Tohum Tiyatro Topluluğu olarak başladı 99 yılında. Gümülcineliydi oyuncuların tamamı. Gümülcine Yunanistan'ın küçük bir şehri ve azınlığın çok yoğun yaşadığı bir şehir. Yine aynı şekilde İskeçe'de yine azınlığın çok yoğun yaşadığı bir şehir. Daha sonrasında İskeçe'den oyuncu arkadaşlar katıldı aramıza. Bu şekilde onların da grubu Çekirdek Tiyatro Topluluğu oldu. Sonrasında bu iki grup bir araya gelip Toçek Tiyatro Topluluğu'nu oluşturdu.
0: Evet.
1: 99 yılından beri her zaman yönetmen Şükran Raif dörlüğünde oyuncular değişiyor. Her oyunda yeni arkadaşlar katılıyor aramıza, eski daha önce tiyatroyla uğraşmış, ara vermiş arkadaşlar tekrar dönüyorlar. Yani kocaman bir aileyiz aslında. Bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz.
0: Evet Sayın Mehmet, peki Toçe'yi kurarken temel hedef neydi?
1: Şimdi Toçe'yi kurarken temel hedef, en temel hedef tabii ki 1967 Albaylar Cuntası'ndan sonra 30 yıl gibi uzun bir süre Batı Trakya Türk azınlığında tiyatro çalışması maalesef yapılmadı, yapılamadı. Bu azınlık için takdir edersiniz ki çok büyük bir eksiklikti.
0: Hı.
1: En önemli temel hedef buydu. Yani bütün motivasyonumuz buydu bizim.
0: Evet.
1: Bu şekilde kültürel kimliğin korunması adına, onun öneminin farkında olarak biz tiyatroyu hayata geçirdik.
0: Hı hı.
1: Tabii ki daha sonraki hedefler gençlikti, Türk dilini yaşatabilmek, duyurabilmek, daha çok duyurabilmekti.
0: Evet.
1: Gençleri sanatla buluşturabilmekti. Bütün halkı sanatla buluşturabilmekti. Bu şekilde yani belki ilk biz kurulduğunda tabii ki Şükran Hanım bu hedeflerin hepsinde çok bilinçli, çok kararlıydı. Biz tabii ki o dönem çok küçük yaşlardaydık. Haliyle belki biz birazcık farkında değildik ama zamanla bu kadar yıl içerisinde

0: halkın ilgisini, sevgisini gördükçe, yaptığımız işin ne kadar güzel bir iş olduğunun farkına vardıkça biz de ne kadar önemli bir şey yaptığımızı hissettikçe daha sıkı sıkıya sarıldık.
1: Evet. Peki Sayın Mehmet, Batı Trakya gibi kültürel kimliğin korunmasının öncelikli olduğu bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Böyle bir coğrafyada tiyatro yapmak neden önemli?
0: Sizin de dediğiniz gibi öncelikle kültürel kimliğin korunması için önemli. Kültürel kimliğimizi korumak için tiyatro önemli. Zaten bu yüzden de yönetmenimiz ve topluluğun kurucusu Sayın Şükran Raif Türk oyun yazarlarının yazdığı oyunları sahneye koyuyor her zaman. Onların yani Türk yazarların oyunlarını oynuyoruz ki insanlar hem yazarları tanısın, hem Türkçe oyun izleyebilme şansına ulaşsın, hem de sanatla daha çok iç içe olabilsinler. İlgisi, isteği olanlar bize katılabilsin. İçinde ukde kalmış bu işi yapmak isteyen kişiler bizlere katılabilsin. Bunlar hepsi bu coğrafyada tiyatro yapmanın önemli nedenlerinden diye düşünüyorum.
1: Oyun seçerken hangi kriterler gözetiliyor desek ne dersiniz Sayın Mehmet?
0: Oyun seçerken dediğim gibi öncelikle Türk oyun yazarlarının oyunlarını seçiyoruz. Daha sonrasında değişkenlik gösteriyor tabii ki. Pek çok parametre göz önünde bulunduruluyor. Şimdi bizde oyuncu sayısı önemli çünkü amatörce yapıyoruz bu işi ve arkadaşlarımın hepsi çok büyük emek sarf ediyor. Çünkü hepsinin bir mesleği var, aileleri var, tabii ki değişik hayat içinde sorumlulukları var. Onlardan feragat ederek zaman ayırıyorlar ve de bu yani ciddi bir zaman. Haliyle oyuncu sayısı, kadın erkek oyuncu sayısı, bir de tabii ki çok önemli seyirci.

0: yılda bir oyun izleyecek, bir tane Türkçe oyun izleyecek. Biz de işte eğlensin, hoş bir anı olsun onlar için diye daha çok komedi oyunu tercih ediyoruz.
1: Sizin anlattıklarınızdan oyuncuların amatör olduğu, yani gönüllü olduğunu anlıyorum, değil mi? Gönüllüler genelde oynuyorlar. Profesyoneller değiller.
0: Evet.
1: Peki topluluk içinde
0: Evet.
1: oyuncu yetiştirme süreci nasıl gelişiyor?
0: Topluluk içinde oyuncu yetiştirme süreci şimdi Toçek Kültür Evi'nin aktivitelerinden bir tanesi de bizim Tohum Tiyatro Topluluğu, Toçek Tiyatro Topluluğu dışında drama çocuk atölyemiz var. Orada ilkokul seviyesindeki çocuklar drama dersleri görüyorlar yıl boyunca. Sene sonu gösterileri oluyor. Küçük skeçlerden, çocuk oyunlarından oluşan bir gösteri oluyor. Bu şekilde temelden aslında oyuncu yetiştirme çabasındayız aynı zamanda. Daha sonrasında gençlerimiz eğitimlerini tamamladıklarında tekrar dönmek istiyorlarsa Toçe'ye dönüp büyük grupta tiyatro hayatlarına devam ediyorlar. Drama Çocuk Atölyesi yine tiyatro gibi, tiyatro kadar önemli bir aktivite azınlık için. Çünkü çocukları sosyalleşmeye teşvik ediyor, dili geliştiriyor, toplum karşısına çıkabilme yeteneğini geliştiriyor çocukların. Bu anlamda da çocuklarımız için çok önemli bir aktivite,
1: Evet.
0: drama çocuk atölyesi.
1: Sayın Mehmet,
0: Bu
1: Türkiye'deki
0: şekilde.
1: sanat çevreleriyle ya da tiyatro topluluklarıyla bir temasınız oluyor mu? Bu bağlar sizin için ne ifade ediyor, Türkiye ile olan bağlar?
0: Evet, Türkiye ile olan bağlar bizim için her zaman her alanda çok önemli. Aynı şekilde tabii ki Toçek tiyatro grubu için de çok önemli. Yönetmenimizin büyük tiyatro ustası Müjdat Gezen ile yakınlığı var. Sayın Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile temas halindeyiz. İhtiyaç durumunda bize her konuda yardımcı oluyorlar kendileri, sağ olsunlar.
1: Evet.
0: Bu şekilde yardım alıyoruz yani onlardan gerektikçe.
1: Size başarılar diliyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. Hattımızda Tohum ve Çekirdek Toçek Tiyatro Topluluğu'nun oyuncularından Öznur Mehmet vardı.

0: Sevgili dinleyenler, son dönemde Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ivme kazandı. Bulgar Türk İş Kadınları Derneği, iki ülke ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen kuruluşlardan biri. Dernek, Türkiye ve Bulgaristan'daki girişimciler arasında ticari köprüler kurmasının yanı sıra önemli sosyal sorumluluk projeleriyle de biliniyor. Hattımızda konuğumuz Bulgar Türk İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Türker var. Sayın Türker, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Sayın Telin Hanım, merhabalar. Öncelikle konuk olarak davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, Antalya'dan.
0: Biz de konuk olduğunuz için size teşekkür ediyoruz Sayın Türker. Derneğiniz tekstil, gıda ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren iş kadınları için görüşmeler ve ticari forumlar düzenliyor. Bize bu yöndeki çalışmalarınızdan söz edebilir misiniz?
1: Tabii ki efendim. Bulgar ve Türk İş Kadınları Derneği olarak Türkiye'den ve Bulgaristan'dan olan üyelerimizle beraber birçok ikili ilişkileri geliştirmekte, iki ülke arasındaki kadınlara köprü olabilmek adına yaptığımız birçok faaliyet var. Size Antalya'dan dedim. Çünkü şu anda da tam böyle bir organizasyonun içindeyim. İçindeyiz yine. Bulgaristan'dan 30 tane iş kadınıyla beraber Antalya'da zirvedeki Ankalar uluslararası bir business forum'a yer alıyoruz. Forumda yer alıyoruz. Ve 19 ülkeden ama en çok da Türkiye ve Bulgaristan arasındaki iş kadınları arasında görüşmeler yapıyoruz. Farklı sektörlerde, turizmde, tarımda, sağlık turizminde, gıdada ve birçok alanda iş arkadaşımızla, dernek üyelerimizle beraber burada Antalya'da bulunuyoruz. Geçen hafta ise Banskoda, Bulgaristan'da yine Türkiye'den misafirlerimize Balkanları konuştuk. Balkanlarda ne yapabiliriz, nasıl bir ilişkiler daha gelişebilir, ticaret nasıl daha kolaylaşabilir diye panellerimiz ve görüşmelerimiz vardı. Yine bu Türkiye'nin organizasyonunda beşincisi düzenlenen Bansko İş Forumu'nda Balkanlar konuydu ve Balkanları masaya yatırdık ve konuştuk. Bir araya geldikçe aslında daha çok güçleniyoruz, fikir paylaşıyoruz, neler yapabileceğimizi görüyoruz. Bunları söyleyebilirim şu an için.
0: Türkiye'de kadınların güvenliği için geliştirilen KADES, yani Kadın Acil Destek Uygulaması sisteminin Bulgaristan'da da hayata geçirilmesi amacıyla girişimleriniz olduğunu biliyoruz. Peki bu

0: Bu
1: Evet.
0: girişimler ne aşamada Sayın Türker?
1: Aslında bazen hayatımızda yaşadığımız zor ve kötü anlar bizleri bu hayatta başka insanlara nasıl yardım edebiliriz diye bizi yola çıkarıyor. Biliyorsunuz ki bu şekilde bizim derneğimizin göz bebeği, sizlerle de bunu paylaşmıştık herkesle. Hatay'da açtığımız okuldu. Şimdi de benim hayatımda aslında yaşadığım büyük bir trajedi, bir yıl önce ben teyzemin kızını kadın cinayetinden kaybettim.
0: Çok çok çok
1: Bunları
0: üzücü bir durum.
1: söylemek,
0: Gerçekten başınız sağ
1: çok
0: olsun.
1: teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Bunları söylemek aslında çok zor herkes için. Genelde herkes saklıyor, gizliyor ama biz bunları sesle, cesurca söyleyebilmeliyiz ki daha fazla cinayet olmasın. Olmaması için neler yapabiliriz? Hepimiz ufacık da olsa ben ne yapabilirim diye gayret ederse bence daha güvenli, kadınlar için daha güvenli bir dünyada yaşarız. Biz de Türkiye'deki kadet uygulamasını ilham aldık. Ve Bulgaristan'da bir yıldan beri bu uygulamayı anlatıyoruz. Ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, ne kadar hayatı kolaylaştırdığını, bir kadını saniyeler içinde kendini sesli telefonla arayıp 15 dakika anlatmayıp bir tuşa basarak kendini anlatabileceğini ve o yardım çağırabileceğini anlatmamız biraz zaman aldı ama sanıyorum başardık. Biz 12 Aralık'ta büyük bir konferans düzenledik. Bu konferansta Sayın İlker Bey, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın Sofya'daki müşaviri bizi sağ olsun Sayın Sibel Özdemir'le karşılaştırdı. Davet ettik. Sayın Sibel Özdemir geldi Sofya'da meslektaşlarına bu uygulamanın nasıl çalıştığını, ne kadar faydalı olduğunu anlattı.
0: Yanlış
1: Ve
0: hatırlamıyorsam da Sayın Türker, KADES uygulaması Türkiye'de 8 milyon kadın tarafından indirilmiş bir uygulama, telefonuna indirilmiş bir uygulama. Umarız Bulgaristan'da da tabii ki karşılık bulur.
1: İnşallah görüşmelerimiz iyi yönde ilerliyor. Güzel haber. Bizleri İçişleri Bakan Yardımcısı ve bütün kadına şiddete karşı olan kurumlar başındaki müdürüyle beraber 1,5 ay önce görüşmeye davet ettiler. Biz tekrar anlattık derdimizi ve şu anda bir çalışma ekibi kuruluyor. Biliyorsunuz Bulgaristan'da çok uzun süreden beri bizim sabit bir hükümetimiz yoktu. Seçimler geçti. Şu anda inşallah uzun sürekli olacak bir hükümet kuruldu. Tabii ki bu da çok sebep, olumsuz sebepti. Biz anlatamıyorduk kendimizi. Ama şu anda karşımızda bir bakan var, bir hükümet var. Ve bir çalışma ekibi Ankara'ya gelecek. Ankara'da yerinde de inceleyecek bu uygulamanın nasıl çalıştığını ve biz Bulgaristan'dan Türkiye'ye ilham alarak inşallah KADES uygulamasının benzerini Bulgaristan'daki kadınların güvencesi için uygulamaya alınır diye ümit ediyoruz. Sadece bekliyoruz, artık inanıyoruz çünkü yolun yarısını kat ettik diye düşünüyoruz.
0: Yolunuz açık olsun. Peki
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: iki ülke arasında kadın girişimciler özelinde nasıl bir işbirliği potansiyeli var Sayın Türker?
1: Aslında o kadar çok potansiyel var ki ve biz Balkanlardaki insanlar, Türkiye ve Bulgaristan, ben az önce sahnedeydim. Burada bir sahne kurulmuş Antalya'da ve sözlerime şu şekilde başladım. Özellikle Türkiye ve Bulgaristan söz konusu olunca sanıyorum komşu diye Türkiye'de bu kadar sıcak karşılanan tek ülkeyiz. Bulgaristan için de aynı şekilde. Komşu derken böyle kalpten ve içten Türkiye için komşum denir. Başka hiçbir ülke için bu söz kullanılmaz. Bu da bizim Bulgaristan ve Türkiye arasında iş ilişkilerimizin çok daha kolay el sıkışıldığına, çok daha kolay olduğuna, güvenilirliğin çok daha yüksek olduğuna ve bu kurulan yeni hükümetler aslında sunulan birçok olanak var. Ve bunlardan da yararlanarak bence yapabilecek çok ama çok güzel şeyler var. Ve
0: Evet.
1: aslında bunu da rakamlar da gösteriyor. İki ülke arasındaki hacim hayli yükseldi ve her yıl yükseliş gösteriyor. Bu da bunun bir kanıtı diye düşünüyorum.
0: Sayın Türker, size son olarak şunu sormak istiyorum. İş dünyasına atılmak isteyen kadınlarımıza önerileriniz neler olur?
1: Aslında bu tip yaptığımız organizasyonlar her zaman birazcık da kadınlara ilham olmak ve cesaret vermek için. Biz Bulgar ve Türk İş Kadınları Derneği olarak biliyor musunuz büyük şehirde çok az organizasyon yapıyoruz. Bizim forumlarımız daha çok küçük şehirlerde. Biz Bulgaristan'ın küçücük şehirlerinde dolaşıyoruz. Bir forumumuz örneğin Tutrakan'daydı. Tutrakan'ın çok küçük bir şehri olmasına rağmen bugün Antalya'da iki tane iş kadınımız, bir tanesi biraz sonra tarımla ilgili bir anlaşma yapmak üzere. Ve bu şekilde kadınlara cesaret veriyorsunuz, ilham veriyorsunuz. Siz de yapabilirsiniz diyorsunuz. Onlar sizin başardığınızı görünce gözlerinde önce bir ışıltı görüyorsunuz. Daha sonra böyle bir cesaretlerin toplanıp omuzlarının yükseldiğini görüyorsunuz. Ve daha sonra da adım atıyorlar. Bence bu tip derneklerin, bu tip toplulukların, kadınların bir araya gelmesi inanılmaz bir imkan ve kadınlara birbirimize ilham veriyor.
0: Evet, biz de size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz ve programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımızla.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda Bulgar Türk İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Türker vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Balkanlara yolculukta, Balkanlarda Bektaşilik ve Bektaşi tekkelerini konuşuyoruz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fahri Madenle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.

0: Sayın Maden, bektaşilik nedir? Temel öğretilerini kısaca anlatarak başlayalım mı söyleşimize?
1: Elbette Bektaşilik 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli ile ortaya çıkmış ve Hacı Bektaş Veli'nin fikirleri, düşünceleri, inanç dünyası üzerinde şekillenmiş ve o günden bugüne kadar gelen bir yol. Bu yolun özellikleri, temel özellikleri elbette ki Alevilik İslam'ın bir yorumuydu. İslam tarihi içerisinde çok önemli bir konuma sahipti. Ta Hazreti Peygamber zamanında, Hazreti Ali zamanında fikirsel olarak, inanç modeli olarak ortaya çıkıp Türk dünyasına da sirayet etmiş bir yorumdu. İslamiyet'in bir değerlendirmesiydi. İşte Bektaşilik de Alevilik içerisinde ortaya çıkan ve 13. yüzyıldan bugüne kadar uzun bir tarihi süreçte bugüne dahi insanlara mesajlar içeren bir yol. Temel öğretileri elbette ki İslamiyet'in Hazreti Peygamber, onun Ehli Beyti ve onun ahlakı, düşünce sistemi, daha ziyade İslamiyet'in dış görünüşe, zahire değil de insanın ahlakına, iç dünyasına hitap eden bir İslami yorum olarak ön plana çıktı. Anadolu'da ortaya çıktı. Anadolu'da, yani bugün Nevşehir ilinin Hacı Bektaş ilçesinde, eski ismiyle Suluca-Karayük diyoruz. Buraya Hacı Bektaş Veli gelip yerleşmişti. Orada dergahını kurmuştu ve faaliyet göstermişti. Oradan dünyanın dört bir tarafına bu düşünce, bu inanç yayıldı. Balkanlara da tabii ki Anadolu'dan 13. yüzyıldan itibaren 14. yüzyılda yoğunlukta olmak üzere Hacı Bektaş Veli'nin fikirleri, düşünceleri, öğrencileri, yolunu sürenler tarafından taşındılar. Zaten o isimlerden bahsedeceğiz biraz daha yoğun olarak. Ne düşünüyorlar, neye inanıyorlar? Elbette ki İslamiyet'in ahlaki öğretilerine, inanç öğretilerine, bunların pratik olarak insan hayatındaki yansımalarına, dürüstlük temelli olarak, ahlaki temelli olarak, yani bir takım Hünkar Hacı Bektaş Veli atfedilen motto sözler vardır. Nedir? Eline, diline, beline hakim olmak. Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmamak. Kadınlarınızı ta o çağda okutunuz, ilimden mahrum etmeyiniz. Çünkü ailenin temel yapı taşının kadın olduğunu, ana olduğunu biliyor. Ve bu konuda dergahlarda da ana bacılar, yani yine Balkanlarda da sadece biz burada yolu süren erenlerin isimlerini anıyoruz. Her biri erenler bunlar, ama bir de o dergahlarda asıl mutfağı, lokmaları hazırlayan, sofraları hazırlayan, mihmanlara, misafirlere efendim hizmetler üreten orada kadınlar var, bacılar var. Bunlar da çok ön plana getirmemiz gereken hususiyetler. Bu arada Bektaşilik yolunda da şu anda içinde bulunduğumuz, dünden itibaren idrak ettiğimiz Muharrem ayının çok önemli bir hususiyeti bulunuyor. Kutsal bir ay, aynı zamanda bir yas ayı. Neden? Çünkü bu ayda, bu ayın 10'unda, 10 Muharrem 680 yılında Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edilmişti hunharca bir şekilde. Bektaşiler onun yasını da bu ayda yaşarlar. Onun için oruç tutarlar, oruca niyetlenirler. Bunu çeşitli yollarla, mersiyeler okuyarak ve bugün bu Balkanlarda da halen yaşıyor. Balkanların muhtelif Bulgaristan Deli Orman Bölgesi'nde, Makedonya'da Kanatlar Köyü'nde, Arnavutluk'un neredeyse bütün vilayetlerinde, Elbasan'da, Tiran'da, Ergiri'de şu anda lokmalar Muharrem ayı içerisinde İmam Ali, İmam Hüseyin için paylaşılıyor. Bektaşiliğin tabii ki dört kapı, 40 makam

0: olarak ifade edilen bir eğitim metodu var. Ve bu eğitimden geçen dervişler nihayetinde topluma faydalı, ailesine faydalı, ülkesine faydalı birer bireye dönüşüyorlar. Çok yönlü olarak yetiştiriliyorlar. Bu dergahlar bir eğitim kurumuydu. Başta Hacı Bektaş Veli Dergahı olmak üzere. Ama tabii tarihsel süreçler herkesi, toplumu etkilediği gibi buraları da etkiledi. Savaşlar oldu, göçler oldu, neler yaşandı. Aynı şey Balkanlar üzerinde de söz konusu.
1: Maalesef evet.
0: Evet, bu
1: Ve
0: şekilde bir...
1: Balkanlarda Bektaşiliğin yayılmasında öne çıkan isimlere geçelim. Biraz isimlere değinelim. Ne
0: Evet,
1: dersiniz?
0: bunlar da doğrudan yine 13. yüzyıldan itibaren Balkanlar, yani Osmanlı'dan da önceye gidiyor aslında. Daha Anadolu Selçuklu döneminde İslamiyet tarihi açısından, Müslümanlık tarihi açısından Balkanların Bektaşilik özelinde ya da Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri noktasında şekillenmeye başladığını anlıyoruz. 1260'larda Balkanlara bu noktada ilk olarak adımını atan Sarı Saltık Baba var. 1263 yılında Rumeli'ye, Balkanlara Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin işaret etmesiyle, göndermesiyle geçiş yapıyor. Sinop'tan Dobruca'ya, Dobruca'dan da bütün Balkanlara. Bugün Arnavutluk'ta makamı var, yani mezarı yeri. Korfu Adası'na kadar ya da Edirne'ye kadar Balkanların pek çok yerinde Sarı Saltık Baba adına mezarlar, ziyaret yerleri, ibadet yerleri bulunuyor. Buralar günümüzde de özellikle yaz aylarında ziyaret edilir. Oralarda tabii bu Sarı Saltık Baba'dan sonra da bu süreç devam etti. İsim isim bazılarını vermeye çalışacağız. Ama şu var, Sarı Saltık Baba'nın üzerinde neden bu kadar duruyoruz? Çünkü o bölgeye göç ettiğinde bölgede yerli halklar, diğer inançlardan insanlar var. Onlarla olan temasları çok dikkatimizi çekiyor. Çünkü o günün iptidai şartlarında topluma sağlık hizmeti veren bir zat, aynı zamanda bir hekim, o hizmeti de veriyor. Ayrıca farklı noktalarda yapısal olarak bir Gaziyanu Rum, yani tahta kılıçlarla insanların kalplerini fethetmeye çalışan, yani bu Erenler, Alevi, Bektaşi diye bugün isimlendirdiğimiz Balkanlarda bugün yaşayan bu Erenler, ordular gitmeden önce bölgeye gidip yerleşmiş. Sarı Saltık Sultan bunların başında geliyor. Akabinde Hacı Bektaş dergahında yetişmiş, yine Rumeli'ye göç etmiş. Bugünkü Dimetoka, yani Batı Trakya olarak isimlendirdiğimiz Yunanistan'da dergahı külliyesi bulunan Seyit Ali Sultan ya da namı diğer Kızılderili Sultan o bölgeleri aydınlatmış. Sadece Müslümanlar için değil, bölgedeki Hristiyanlar için bile bir birleştirici isim olmuş. Buralar tamamen fethedilip Türk yönetimi altına girdikten sonra o bölgedeki Hristiyanlar mesela bu Erenlerin mezarlarını birer Hristiyan azizdir diyerek ziyaret etmişler. Hala da bugün etmeye devam ediyorlar. Sarı Saltık Sultan bunlardan en bilinen örneklerden bir tanesi. Kızılderili Sultan yine aynı şekilde bunlardan bir tanesi. Bu süreç ta Arnavutluğa kadar kendini gösteriyor. Diyebiliriz ki Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda yerleşmesi, iskan siyaseti uygulaması, o bölgeleri siyasi olarak yönetmesi, Anadolu'dan Balkanlara acı tecrübeler de var burada. Gerek sürgünlerle götürülen nüfus da var. Bu gerçeği de tarihsel süreçte görüyoruz. Herkes gönüllü olarak bu göçü, bu iskanı yaşamadı. Siyasi problemlerin olduğu Anadolu'da çeşitli kargaşaların yaşandığı süreçlerde bu göçleri de zorunlu olarak Osmanlı yönetiminin uyguladığını biliyoruz. Özellikle Osmanlı-İran savaşları sırasında, mücadeleleri sırasında Türkmen bazı nüfusun Osmanlı yönetimi tarafından Rumeli'ye göçer ettirildiğini biliyoruz.

0: Onlar böylece zorunlu bir göçe tabi oldular. Çünkü Osmanlı ile Safevi arasında bir noktada kalmışlardı. Osmanlı da savaşı kazanıp galip olunca ve bütün Anadolu'ya hakim olunca doğal olarak bu nüfusu Rumeli'ye doğru kanalize etti. İşte bu süreçlerde Rumeli'ye yapılan göçlerde her göç obasının başında birer Alevi Bektaşi erenine rastlıyoruz. Bunların bir kısmı Hacı Bektaş Veli dergahında yetişmiş. Mesela Arnavutluğa Bektaşilik inancını, görüşünü, İslamiyet'in bu yorumunu götüren Horasanlı Ali Baba, Arnavutluk Elbasan'a orada vefat tarihi 1543 gibi çok erken bir tarihte İslamiyet'in onlar kanalıyla Arnavutluk'ta temsil edildiğini, böylece Arnavutlar arasında da Müslümanlığın peyderpey yaygınlaştığını, hızlandığını daha sonraki süreçlerde 18. yüzyılda da ciddi oranda Arnavutluk nüfusunun artık Müslüman birer nüfus olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Nasıl insanlarla temasları? İşte dertlere deva olmaya, Hızır olmaya çalışıyorlar. Hastalara şifa vermeye çalışıyorlar. Yolculara, fakirlere, miskinlere İslamiyet'in öğretilerini, ki bunlar Kur'an ayetlerinde de çok zikredilir. Yani ikramda bulunmak, sofrası açık olmak, bunlar aynı zamanda Ahmet Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi geleneğinden gelen bir düşünce dünyasıdır, inanç dünyasıdır. Yani daha pratik olarak bu erenler o bölgelerdeki yerli, o bölgelerdeki daha önceki unsurlarla temaslarında, ilişkilerinde bir hoşgörü, bir beraber yaşayabilme inanç dünyasını taşımışlar. İşte düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın diyen Hacı Bektaş Veli'nin bu öğretisini yaşanılır orada kılmışlar. Pek çok isimler vardır. Otman Baba gibi, Demir Baba gibi, Akyazılı Sultan gibi, Bulgaristan'da, bugün Yunanistan'da, efendim Üsküp'te, Makedonya'da Harabati Baba gibi, mesela yine 16. asırda Bektaşiliği temsil eden babalar, dedeler bulunuyor. Bugün bunların mezarları, türbeleri, geride bıraktıkları miras hala oralarda canlı. Bütün Balkanlarda yaşanan bu büyük sıkıntılardan sonra bunları çok inceledik. Yani Girit'ten örnek vereyim size. Girit de neticede Balkanların bir parçasıdır, bir Ege adası, Akdeniz adası olarak. Orada örneğin 19. yüzyılın sonlarında bu milliyetçilik, 19. yüzyıldaki dalgalarının ortaya çıkması, bir takım isyanlarla, çatışmalarla kendini göstermesi, yani gidin Kandiye'de Horasanlı Ali Baba'nın yine aynı isimle bir dergahının olduğunu görüyoruz. 1897 çatışmalarında bu dergah o bölgedeki sadece Müslüman nüfusun sığındığı bir dergah olmamış, Rum ahalinin de o iç savaş sırasında gelip oradan hizmet aldığı bir dergah olmuş. Bunları görüyoruz Balkanlar özelinde. Pek çok isim var dediğim gibi. En adları bilinen işte Macaristan'a geçtiğimiz zaman Gül Baba. Budapeşte de Gül Baba, Macaristan bölgesinin fethi sırasında Osmanlı ordusuyla beraber, bir derviş topluluğuyla beraber Budapeşte'ye gitmiş, Viyana kuşatmasına katılmış, daha sonra Budapeşte'ye yerleşmiş ve bugün hala türbesi orada, yine belirttiğimiz gibi sadece Müslümanlar tarafından değil, Hristiyanlar, Macarlar tarafından da sık sık ziyaret ediliyor. Adeta bir kültür inanç elçisi gibi işte bu Bektaşi babaları ve yolunu sürenler. Bu da Peşte için Gül Baba da onlardan bir tanesi. Yani Yunanistan coğrafyasında bugün sayısız böyle tekkeler var.
1: Bu tekkelere herhangi bir şey olmamış değil mi? Yani zamanla
0: Bunlar içerisinde elbette ki mübadeleden sonra o bölgedeki Müslüman Türk nüfusun Anadolu'ya tokuş yapıldıktan sonra nüfus kaderlerinle baş başa kaldı.

0: yaptılar. Bazıları buradan mübadille giden Rum Hristiyan nüfus tarafından kiliseye çevrilerek yine bir ibadethane olarak kullanılmaya, oralar yine bir Hristiyan azizinin orada yatmakta olduğu inancıyla tanzim edilmeye devam edildi. Böyle şanslı olanlar bulunuyor ama tamamen viraneye terk edilip veya zaman zaman yine 20. yüzyılın getirdiği iç çatışmalarda, ki iki dünya savaşı görmüş bir yüzyıldan bahsediyoruz ve o savaşların en acı sahneleri Balkanlar'da yaşandı.
1: Ne yazık
0: Daha
1: ki.
0: yakın zamanda işte yaşanan olaylar, Saraybosna'da, Sırbistan ve etrafında yaşanan olaylar, Yugoslavya'nın dağılması sırasında, yine Bulgaristan'la Yunanistan arasındaki İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan olaylar, buralardaki silahlı çatışmalarda çok etkilendiler. O yüzden bir kısmı bunlarda yıkıldı, bombalandı. Ayakta kalanlara bugün Türkiye'de oradaki kalmış olan nüfusta sahip çıkmaya çalışıyor. Böyle bir mirasla karşı karşıyayız.
1: Evet, bir kısaca almak istiyorum da Bektaşi tekkelerinden biraz daha detaylı bahsetmek isterdik ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Ama sadece dini merkezler miydi buralar, yoksa sosyal işlevleri de var mıydı?
0: Çok yönlü olarak
1: Hı.
0: topluma, insanlara faydası olan kurumlar bunlar.
1: Hı.
0: Sadece dini hizmetler, ibadet yerleri değiller. A'dan Z'ye insan hayatında ne lazımsa üretim yapan, tarımsa tarım, işte az önce Girit'ten örnek verdim. Sözünü ettiğim dönemlerde Girit Horasanlı dergahında zeytinyağı, ufak bir zeytinyağı fabrikası var mesela. Dervişler orada zeytin sıkımı yapıyor, zeytin üretimi, zeytinyağı üretimi yapıyor ve topluma böyle katkı veriyor. Demin bahsettiğim, isimlerini zikrettiğim Akyazılı'da, Sarı Saltık'ta ta 17. asırda Evliya Çelebi oraları görmüş. O dergahlarda misafir kalmış. Her biri diyor dervişlerin birer zanaatkar erbabıydı. El hüneriyle yaptıkları ürünleri çarşıda pazarda satıp hem topluma hem dergaha, yani Bektaşi dergahı böyle işlevsel yönleri çok olan dergahlar ve bunu Balkanlarda da çok örneklerini görüyoruz. Tabii ki buyurduğunuz gibi çok geniş
1: Evet.
0: bir konu. Bu şekilde kısaca bir özet geçmiş olalım.
1: Farklı bir programımızda yeniden ağırlamak isteriz. Çok sağ
0: Teşekkür
1: olun.
0: ederiz.
1: Ağzınıza
0: Ben de
1: sağlık.
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden konuğumuz Profesör Doktor Fahri Madendi. Ve bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Balkanlara yolculukta haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu

0: yine yani hala şu dünyayı gezme hayalinden çıkamadın. Okulda da şey
1: Ama
0: paran olsa
1: hayallerim neden
0: gideceksin.
1: sınırlandırılıyor benim? Senin altınların oluyor. Güzellik sırların oluyor da ben niye dünyayı gezemiyorum?
0: Mesela uçan alıyla gezme kursu almak ister miydin? Yani
1: Bu uçan alıyla mı gidiliyor bu gezme?
0: bedavaya
1: Olur olur
0: getireceğim.
1: olur. Uçan alıyla gezme kursu. Tamam olur.
0: Evet.
1: Senin peki başka yok mu rüyalar okula dışında hayalin?
0: Var tabii
1: Ne var?
0: mesela ders çalışmadıysam zamanı durduracağım bir okulda okumak isterdim. Sınava istediğim
1: Vakit kazanmak
0: kadar
1: mı?
0: hazırlanacağım. Teneffüslerin 2 saate kadar olacağı bir okulda
1: Dersler 10
0: okumak
1: dakika,
0: isterdim.
1: teneffüsler 2
0: Tabii
1: saat.
0: tabii tabii.
1: Tamam.
0: Tam işte o yaştaki benim, senin, çocukların istediği şey değil midir o?
1: Peki buraya niye geldik? Bu konuyu neden konuşuyoruz seninle? Bunu istersen bir dinleyicilerimize
0: Hemen
1: açıklayalım.
0: açıklayalım. Malum okullar 26 Haziran'da kapanıyor. Biz de okulları öğrencilere anlatalım deyip araştırma yaparken öyle okullarla karşılaştık ki bunun da okulu mu olurmuş diye hayretlere düştük.
1: Ve biz de acaba ne okulunda okumak isterdik dedik. Yani ben demedim de Feray'la sen dediniz. Siz de düşünebilirsiniz sevgili
0: Sen de düşün
1: dinleyicilerimiz.
0: istersen. Hala
1: Ben
0: doğru
1: buldum
0: dürüst bir
1: buldum.
0: şey söylemedin.
1: Bana buldu, çok güzel buldu. Uçan alıyla dünyayı gezme okulu. Tamam. Ben
0: Peki tamam.
1: yeter. Ben öyle çok fazla yerim, kafam karışıyor. Bugün okulları, öğrencilik yıllarımızı, okulda öğrendiklerimizi konuşacağız. Siz de katılmak isterseniz WhatsApp iletişim hattımızı hatırlatalım. Artı 90 507 458 85 89. Artı 90 507 458 85 89'dan bize ulaşabilirsiniz. Okullarınızı, öğrencilik yıllarınızı, anılarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
0: Evet, bu hatırlatmadan sonra mesela benim aklıma bir şey daha geldi. Kopya çekmenin serbest olduğu bir okulda. Ben kopya çekmezdim. Ben çalışkan bir öğrenciydim ama en azından arkadaşlarım bana gösterirlerdi diye düşünüyorum.
1: Yine sorumlu olacaksın hayalinde de.
0: Ha bak Feray diyor ki bunlar klasik okul sistemi içerisinde olmuyor diyor.
1: Oldu.
0: Peki bahane okulu olmaz mı? Ha olur bak onu beğendi. Bahane okulunda okumak isterdim. Derslere niye çalışmadığımı bilimsel olarak açıklamasının öğrenileceği bir
1: Yok,
0: okulda
1: elektrik kesildi
0: öğrenmek
1: yoksa
0: ister.
1: kesildi
0: Tabii
1: falan gibi
0: tabii
1: standart
0: bu
1: bahaneler değil.
0: bilimsel. İşte bunu da hayata uygulardım diye düşündüm.
1: Fiber optik kesildi. Ve ilginç okullarla başlayalım dilersen.
0: Başlayalım. Palyaço Koleji varmış Amerika'da. Gerçekten de palyaço yetiştirirmiş bu kolej. Ringling Bros. And Burnham and Bailey Clown Kolej diye
1: Ne zormuş.
0: geçiyormuş.
1: Nerede okuyorsun?
0: Gerçekten.
1: Ringling Bros and Barnum and Bailey Clown College.
0: Oh
1: Çok
0: güzel.
1: artistik
0: Bence de. Öğrenciler burada komedi, akrobasi, mimik, düşme teknikleri, sirk performansları öğreniyorlarmış. Hatta bazı yıllar başvuru o kadar çok olurmuş ki okula kaydolabilmek çok zormuş. Bu okul 1968 yılında açılmış ve 1997 yılına kadar yüzlerce profesyonel palyaço yetiştirmiş.
1: İkinci okulumuz Noel Baba Okulu. Düşünsene iyi gün, CV'nde şöyle yazıyor. Meslek Noel Baba. Mezun olduğu okul Charles W. Howard Santa Claus School.
0: Bu da kolay değil söylemesi.
1: Bir daha
0: Evet.
1: söyleyeyim. Charles W. Howard Santa Claus School. Yani Santa Claus'un Charles Howard tarafından geliştirilmiş okul herhalde. 1937'den bu yana faaliyet gösteriyormuş. Öğrenciler burada çocuklarla iletişim, sakal kullanımı, Noel hikayeleri anlatma, ses tonu, hediye dağıtım senaryoları gibi unsurları öğreniyor. Hatta eğitimlerde gerçek ren geyikleri bile kullanılabiliyor.
0: Sınavlarda bacadan inemeyen de bütünlemeye
1: Düşünsene.
0: kalıyormuş
1: Ya da ren geyiğiyle hareket edemeyen o arabalar
0: herhalde.
1: önünde
0: Evet,
1: duracak ya,
0: tabii.
1: onları bir türlü hareket ettiremiyor.
0: Ve deniz kızı okulu. Bazı insanlar çocukken deniz kızı olmak isterlermiş. Bazıları büyüyünce de istemeye devam ederlermiş bunu. Bu yüzden bazı ülkelerde profesyonel deniz kızı eğitimleri veriliyormuş. Öğrenciler deniz kızı kuyruğuyla yüzme, nefes kontrolü, su altı performansları, gösteri teknikleri öğreniyorlarmış. Turistik tesislerde ve gösterilerde çalışan profesyonel deniz kızları bile varmış.
1: Büyücülük okulu var.
0: Aa, enteresan.
1: Yalnız bu okul gerçekten var. Yani Hogwarts

0: Artısına karıştırmamaları gerekiyor
1: Hı.
0: dinleyicilerimizin. Harry Potter yetiştirilmiyor burada. Gerçekten büyücülük okulu bu. Adı da Grey School of Wizardry. 2004 yılında kurulmuş. Dersleri şunlar: mitoloji, folklor, simge ve semboller, ezoterik gelenekler, tarihsel büyü. Bunları öğretirken kendini ciddi bir eğitim kurumu olarak da tanımlıyor ve okul diploma da veriyor. Ama asa sallayıp ateş topu atmayı öğretmiyor.
1: Ve köpek kuaförlüğü okulu var. Bazı ülkelerde köpek tıraşı ve bakımı başlı başına bir uzmanlık alanıymış çünkü. Öğrenciler tüy kesimi, ırklara göre bakım, hayvan psikolojisi ve hijyen öğreniyorlarmış. Birçok ülkede sertifikalı eğitim programları bulunuyormuş bununla ilgili. Tabii müşteri memnuniyeti de kuyruk sallamayla ölçülüyordu herhalde, değil mi?
0: Köpek kuaförlüğü okulu ya. Bir de kovboy okulları var. İnsanlar gerçekten kovboy olmayı öğreniyor bu çiftlik akademilerinden Nilgün. Dersler kement atma, at sürme, sığır yönetimi, çiftlik yaşamı. Bu okullardan hangisine gitmek isterdin sen? Yani bunları saydık. Palyaço Koleji, Noel Baba Okulu, Deniz Kızı Okulu, Büyücülük Okulu, Köpek Kuaförlüğü Okulu bence en ilginç oydu. Kovboy okulları.
1: Ben at sürmeyi isterdim mesela, özgürlük hissi. Ruhumda var ya
0: Kovboy
1: birazcık.
0: okuluna gideceksin yani.
1: Kovboy okuluna ve çiftlik yaşamını isterdim. Düşünsene, şehirden kaçıp kafa dinlemek istediğinde gittiğin bir yer olarak
0: Ben
1: güzel bir
0: senin
1: okul olurdu.
0: büyücülük okulunu tercih edeceğini düşünürdüm.
1: Aa,
0: Bir
1: neden?
0: anda
1: Çok mu?
0: elinle her yerin altın olacağı, cildinin bir anda güzelleşeceği, makyaja hiç gerek kalmadan
1: Ama
0: istediğin rengi
1: sen
0: üzerinde
1: büyüyle güzelliği karıştırdın.
0: denenebileceği. Gerek yok diyorsun zaten. Hayır.
1: Yani
0: O anda ne giymek istiyorsun? Mesela düşünüyorsun, düşünüyorsun, bulamıyorsun. Büyücülük okulundan mezunsun ya. Zaten istediğin kıyafeti o anda üzerine oturtabileceğin şekilde.
1: büyü başka bir şey. Yani sen tatlı cadı gibi bir şey olsa öyle bir okula gitmek isterdim, onu yapardım ama büyü hani kötülük yapılan bir şey bence.
0: Yok,
1: Yani
0: onlar öğretilmiyor. Bak sen ama dinle. Bak.
1: kaçırdın mı diyorsun?
0: Mitoloji öğretiliyor. Mitoloji hep kötülüklerden mi ibaret? Folklor öğretiyor. Yani tüm kültürel değerleri öğretiyor. Halk bilimi öğretiyor yani sana.
1: Yok, yine de ben
0: Simgeleri
1: adını
0: öğretiyor.
1: sevmedim ya. Nereden mezunsun? Büyücülük okulundan. Yok, sevmedim.
2: Cadı
1: Yani
2: derler.
1: cadı derler bana.
0: Ha.
1: Ya yok, sevmedim ben büyücülük
0: Tamam,
1: okulunu.
0: kovboy desinler sana.
1: Yani
0: Tamam.
1: palyaço kolejini bile tercih edebilirim ama sen niye beğenmedin benim seçtiğimi? At sürme ve
0: Ben
1: çiftlik
0: onu
1: yaşamı.
0: beklerdim dedim. Ya beğendim.
1: Ha.
0: Tamam, sen kovboy ol. Ben kesinlikle Noel Baba okulunu tercih ederdim. Ülke ülke dolaşır. Bacılardan hediyeleri
1: Ama bak,
0: atardım.
1: yani bacalardan atlayabilmek önemli.
0: Ama o kadarını öğreneceğim.
1: İnemezsen
0: Gezeceksen madem
1: öğreneceksin.
0: o
1: Ha,
0: kadar bir
1: peki.
0: zahmet öğreneyim yani. Acaba tarihte ilkokul ne zaman açıldı? Sayın tarih uzmanımız, bu bilgi sizin bilgi denizinizde mutlaka vardır.
1: Aa, olmaz
0: Olmaz mı
1: mı?
0: diye
1: Tabii
0: istedim.
1: ki var. Şimdi tarihi kayıtlara göre bilinen ilkokul benzeri kurumlar bugünkü Irak bölgesinde yaşayan Sümerlerin kurduğu Edubba Tablet Evi adlı okullarmış. Bu okullarda öğrencilere çivi yazısı öğretiliyormuş. Dersler kil tabletler üzerinde yapılıyormuş. Matematik, muhasebe ve resmi yazışmalar öğretiliyormuş. Öğretmenler oldukça sertmiş. Bulunan bazı tabletlerde öğrencilerin dayak yediğine dair ifadeler var. Bir Sümer metninde öğrenci şöyle yakınıyor: "Öğretmenim beni dövdü, gözetmen beni dövdü. Yazım güzel olmadığı için yine dövüldüm." Bu tarihin ilk öğrenci şikayetlerinden biri sayılıyor.
0: Öğrenci de yazısını düzeltmek yerine, öğretmeniyle arasını düzeltmek yerine gitmiş bunu kil tablete mi yazmış üşenmeden?
1: Evet, bak yazmış ve tarihe
0: Yani
1: de not
0: şikayet
1: düşmüş.
0: etmeyi biliyor, onu kil tablete yazıyor ama kendini düzeltmeyi bilmiyor.
1: Belki de
0: Öğrenci o
1: düzeltti.
0: zaman da
1: Belki de
0: öğrenciymiş.
1: düzeltti. Ama önce onu bir
0: Bir
1: şikayet
0: şikayet mi?
1: etti.
0: Bir
1: Tabii.
0: rahatlasın
1: Sonra
0: diyorsun.
1: bilmiyoruz.
0: Tamam,
1: Bak,
0: tamam.
1: onu kil tablete yazmadığı için onu öğrenemedik.
0: Kil tablet acaba düzgün yazabildi mi?
1: Düzelttim. Sonra Antik Mısır'da devlet görevlileri yetiştirmek için okullar kuruluyor. Papirüs üzerine yazı yazmayı öğretiyorlarmış. Geometri, hesap ve yazışma dersleri veriliyormuş. Ama sadece zengin çocukları gidiyormuş bu okullara.
0: Sadece zengin çocukları.
1: Evet.
0: Yani hep aynı. Tarihte de aynı, bugün de aynı. Fırsat eşitliği nedense hep kayboluyor. Zenginler eskiden de şanslı, şimdi de yine zenginler en iyi okullarda okuyarak şanslı.
1: Evet, fakirler eskiden de eziliyordu.

0: yoktu şimdi de diyorsun yani.
1: Maalesef.
0: Evet, öyle baktığımızda antik Yunan'a gelirsek onlar eğitim anlayışını baştan aşağı değiştiriyor. Özellikle Platon tarafından kurulan Akademia ve Aristoteles'in kurduğu Likion sadece yazı öğretmiyor, felsefe, bilim ve düşünmeyi de öğretiyor. Bugün kullandığımız akademi kelimesi de Akademia'dan geliyor. Romalılar döneminde ise ilkokul benzeri okullar açılıyor, güzel konuşma çok önemseniyor, hukuk ve devlet yönetimi okullarda öğretilmeye başlanıyor. Orta Çağ Avrupa'sında eğitimin merkezi kiliseler ve manastırlar oluyor. Din adamı yetiştiriliyor. Bu dönemde daha sonra üniversitelere dönüşecek eğitim kurumları ortaya çıkıyor. Aynı dönemde ise İslam dünyasında bilimin altın çağı yaşanıyor. Medreselerde din eğitiminin yanı sıra matematik, astronomi, tıp, kimya eğitimi veriliyor. O dönemde yazılan İbn Sina'nın tıp kitapları ve el-Biruni'nin çalışmaları yüzlerce yıl ders kitabı olarak okutuluyor Avrupa'da bile.
1: Şimdi sen dedin ki kitaplar var ama el yazması hepsi.
0: Evet.
1: Yani yine zenginler değerlendirecek çünkü çok pahalı. Peki ne yapıyor bu öğrenciler? Nasıl kullanacaklar el yazması kitaba ulaşamazlarsa bu ders notlarını?
0: Ezberliyorlarmış.
1: Ha, iyi bir yöntem.
0: Öğretilen her şeyi ezberleyip akıllarında tutuyorlarmış. Ama not tutanlar da var. Mesela Sümerler'de öğrenciler derse girmeden ıslak kile hazırlayıp çivi yazısıyla not tutuyorlarmış. Sonra da kurutup saklıyorlarmış.
1: Binlerce yılda değişen hiçbir şey yok yani.
0: Nasıl yok?
1: O zaman da tablet var, şimdi de tablet var. O
0: Ha.
1: zaman kil tablet, şimdiki elektronik,
0: O
1: dijital
0: anlamda
1: tablet.
0: diyorsan evet haklısın. Antik Yunan ve Roma'da öğrenciler bal mumu kaplı tahta levhalar kullanıyorlarmış. Üzerine sivri kalemle yazı yazıyorlar. Ders bitince de bal mumunu düzleştiriyorlarmış.
1: Neden yapıyorlar bunu? Hepsi silinip gider o zaman diye düşünüyorum.
0: Gidiyormuş zaten. Çünkü o bal mumu kaplı levhalar kıymetliymiş ve azmış.
1: Allah
0: Evet. Sen çok şaşırdın. Biraz müzik
1: Allah. Hayır,
0: arası
1: niye böyle
0: verelim.
1: mantıksız bir şey yaptıklarına şaşırdım tabii de neyse. Ben şaşırmaya devam edeyim bir öğrenci olarak. Sen
0: Peki.
1: bir tarih uzmanı olarak beni şaşırtmaya devam et ama dediğin gibi önce bir müzik dinleyelim.

0: Sırada unutulmayan bilgiler var. Unutulmayan bilgilerle devam edeceğiz. Okul yıllarında öğrendiğin ve şimdiye kadar unutmadığın bilgilerden ilk aklına geleni söyle lütfen.
1: Laz Cafer Japon Haşim.
0: Laz Cafer.
1: Japon Haşim.
0: Neydi o?
1: Bunların ilk harfleriyle Türkçe sözcük başlamıyor.
0: Laz
1: Cafer
0: Cafer.
1: Japon Haşim. Türkçe köklü Öztürkçe hiçbir sözcük bu ünsüz harflerle başlamıyor. L ile bana bir tane Öztürkçe sözcük söyle. Ya da
0: Öztürkçe.
1: C ile bir tane istisnası var, cirit. Geri kalan tüm sözcükler ya Arapça, ya Fransızca, ya Farsça, ya Batı dillerinden birinden.
0: Sen bunu bizim TRT kurslarında mı öğrendin
1: Yo,
0: yoksa
1: ilkokulda
0: ilkokulda?
1: öğrendim.
0: Bak ben onu
1: Hiç unutmadım.
0: öğrenmemiştim mesela.
1: Türkçe
0: Güzel.
1: sözcükler nereden gelir, nasıl söylenir diye öğretmenimiz öğretmişti. Çocuklar demişti,
0: Ya.
1: H harfiyle mesela bütün sözcükler
0: Bak ne
1: yabancı
0: kadar
1: dillerden gelmiştir demiş.
0: önemli öğretmenlerimizin öğrettiği şeyler değil mi o yıllarda? Mesela benim bu mesleği seçmemde bile
1: Etkisi oldu değil mi?
0: ilkokul öğretmenimin çok çok Allah rahmet
1: İkincisi
0: eylesin
1: de fıstıkçı
0: payı
1: Şahap.
0: var. Evet,
1: Onu da
0: fıstıkçı Şahap çünkü sert sessizler
1: sessizler, evet.
0: onu biliyoruz. Benim de neydi biliyor musun? Sosyal bilgiler dersindeyiz. Öğretmenimiz Fırat ve Dicle arasında kalan bölgeyi sormuştu ve not defterinden sırayla. Hiç kimse bilemedi. Otur sıfır, otur sıfır, not defter elinde. Beni de kaldırdı, ben de bilemedim. Ki başarılı bir öğrenciydim benim. Okul birincilik
1: Hiç
0: madalyalarım falan
1: unutmadın ondan
0: vardı.
1: sonra tabii
0: Söylemesi
1: mutlaka. Evet,
0: ayıp
1: evet, evet.
0: yani. Evet, Mezopotamya. Sonra hiç unutmadım mesela onu. Yani. İşte böyle.
1: Tamam.
0: Böyle bilgilerimiz var. Yıllar geçiyor. Arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin adına hatta akşam yediğimizi bile unutuyoruz ama bazı bilgileri hiç unutmuyoruz.
1: Sen
0: Acaba
1: Mezopotamya'yı hiç
0: neden? Hiç
1: unutmayacağım mesela.
0: unutmayacağım.
1: Gittin mi peki oralara?
0: Hayır,
1: Irak,
0: gitmedim.
1: Suriye.
0: Yok, gitmedim.
1: Peki Diyarbakır'a falan gitmişsindir.
0: Tabii,
1: Fırat Dicle'yi
0: tabii,
1: oradan
0: tabii, tabii,
1: görmüşsündür en
0: tabii,
1: azından.
0: tabii, tabii.
1: Tamam, Mezopotamya senin aklında yer etti.
0: Yer etti. O hiç unutmadığım bir şey mesela.
1: Biz de internetten araştırdık, daha doğrusu Feray araştırdı. Kimler neleri unutmamış? Çok eğlenceli notlar yazmışlar ve biz de başlayalım diyoruz okumaya. İlkini fıstıkçı Şahap olarak biraz önce ben söylemiştim. Sert sessizler bu en çok yazılanlardan biri.
0: Biri de Hasan 2 Salak Osman 4 diye sülfürik asitin formülünü
1: Bunu ben
0: yazmış.
1: de kullanırdım.
0: Ben de böyle hatırlıyorum. Öğretmenimiz bize böyle öğretmişti ki çok barışık değildim ben
1: Matematikle mi? Ha, fizikle pardon.
0: fizikle ama Hasan 2 Salak Osman 4'ü
1: Sülfürik
0: hiç
1: asit yalnız
0: unutmadım.
1: fizik konusu değil, kimya konusu değil
0: Kimya,
1: mi?
0: kimya
1: Kimya
0: tabii
1: konusu.
0: bak Feray da kimya,
1: Ben
0: kimya
1: de
0: diyor. Yani bu
1: acaba...
0: kadar barışıktım fizikle
1: Ben de bu kadar
0: kimyayla.
1: barıştım matematikle. Ama kimya konusu olduğunu biliyorum ben. Ben de bir an şaşırdım fizik dedin ama... Ya benim işte mühendis olma hayalim burada bitiyor zaten. Almanya yenilince bizim de yenik sayılmamız. Evet, bütün Birinci Dünya Savaşı kitap yani anlatımında bu önemli. Almanya yenildi, Osmanlı da yenilmiş sayıldı.
0: Niye orada yaşayan çok vatandaşımız var diye mi acaba?
1: İttifak ve İtilaf diye iki devlet grubu var.
0: Peki,
1: Hatırlarsın.
0: evet
1: Tamam.
0: hatırlıyorum, hatırlıyorum. Dahi anlamındaki de
1: Evet,
0: öyle bir
1: dahi
0: vurgularlardı ki
1: diyenler var.
0: öğretmenlerimiz o D'yi bitişik yazmamıza bile imkan yok demişler.
1: Yalnız bitişik yazmıyorlar fakat dahi diyorlar. Lütfen buna aynı zamanda dahi diyelim. Hem ayıralım
0: Hem
1: hem
0: de
1: dahi
0: dahi
1: diyelim.
0: diyelim, evet.
1: Elleri yumruk yapıp hangi ayın 30, hangi ayın 31 çektiğini bulmak. Tümsekler 31, çukurlar 30 şeker.
0: Ama hep öyle hesaplardı.
1: Evet, hep öyle
0: Evet.
1: hesaplardık.
0: Ormanda yön bulmak için ağaçlara bakmalıyız. Yosun tutan taraf kuzeydedir.
1: Doğru. Bunların hepsini biz de öğrendik gerçekten
0: Evet.
1: ve bu şekliyle. Plüton'un en son gezegen olması, o da yalan çıktı. Sonradan gezegenlikten attılar garibimi diyor. Biz öyle öğrenmiştik. 9 gezegen var ve 9 gezegenin sonuncusu Plüton'du. Artık Plüton öğretilmiyor çocuklara.
0: Evet. Alp Ertunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Ödlek Oçin aldı mı? Emdi yürek yırtılır. İslamiyet öncesi Türk şiirinin de önemli bir örneği Divan-ı Lügati Türk'ten. Belli bir yaş üzerindeki herkes bilir değil mi bu dörtlüyü?
1: Güle naz, güle naz, bülbüleyler güle naz. Girdim dost bağına, ağlayan çok, gülen az. Ezbere yazdım, o kadar beynime kazınmış. Kaç yıl geçti aradan, hala aklımda diyor.
0: Karıncaların yaptıkları yuvalar daima güney yönünü gösterir. Eğer bir gün ailem Hansel ve Gretel misali beni ormanda bıraksaydı evi bu yöntemle bulacaktım. Ne kadar etkilemiş değil mi Oduncu'nun çocukları?
1: Bir de kartal kalkar, dal sarkar var. Tekerlemeler çok zorlardı insanları ve
0: Evet.
1: bunları hızlı okumaya
0: Tabii onun
1: çalışırlardı.
0: için bir öncekini söylemedin, bana
1: Ondan
0: bıraktın onu değil mi?
1: öncekini koyu renk olduğu için söylemedim. Onun daha uzunu var, onu söyleyeceğim sana.
0: Ha peki. Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
1: Biz onu daha uzunlu kullanıyorduk.
0: Nasıl?
1: Afyon Karahisarlılaştıramadıklarımızdan mısınız?
0: Afyon Karahisarlılaştıramadıklarımızdan mısınız?
1: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan
0: Ha,
1: mısınız? Gördüğün gibi
0: söyleyebiliyorsun yani.
1: söyleyebiliyorum.
0: Evet,
1: Sadece
0: peki.
1: koyuları sen oku, açıkları sen oku dedi Feray. Ben öğretmenimin ders konulu, öğrencilik konulu bu programında tüm kurallara uyarım.
0: Uyarım diyorsun.
1: Çalışkan ve düzenli bir
0: Peki.
1: öğrenci olarak. Ayrıca karamsar olmayacağım. Ve ne olacaktım ben? Yavaş olacaktım. Dikkat edersen olabildiğince tane tane ve yavaş
0: Ha.
1: konuşmaya özen gösteriyorum.
0: O yıllara gittin.
1: Öğretmenimin isteği üzerine.
0: Peki. Akdeniz bitki örtüsü makidir demişler ki bu da unutmadığımız bilgilerden.
1: Yazlar sıcak ve kurak,
0: Evet.
1: kışlar soğuk ve yağışlı olur. Karasal iklim.
0: Ve
1: D
0: devam ediyoruz.
1: vitamini eksikliğinde raşitizm hastalığı görülür. Ya böyle bir şey mi öğrendik gerçekten? Ben öğrenmedim böyle bir şey. Sonradan bir öğrendim de ilkokulda böyle bir şey öğretmemişlerdi. Raşitizm mi öğretmiyor?
0: Sağlık kolejindeydi belki.
1: Ha,
0: Nereden
1: olabilir. Ya
0: biliyorsun?
1: bana hiç öyle bir şey öğretilmedi yani.
0: Malazgirt Meydan Muharebesi, Anadolu'nun kapıları Türklere açıldığı, zihninde altın varaklı dev bir kapı hayal etmeyen bizden değildir demiş biri. Sen öyle mi hayal ederdin o kapıyı?
1: Onlardanım diye düşünüyorum ama hiç altın varaklı diye bir kapı hayal etmedim.
0: Evet.
1: Yani,
0: Ya.
1: ya bu çok genelleme olmuş.
0: Evet.
1: Bir bahçe duvarındaki resimde gördüm diye devam eden bir resimdeki Atatürk şiiri. İlkokul 2'de nasıl olduysa ezberimde kalmış. Sene 93 ya da 94. Sene olmuş 2026. Hala ezbere okuyabilirim. Matematiği böyle öğrenemedim diyor.
0: Ama bunu yazan 2014'te hala ezbere okuyorum demiş.
1: Biz
0: Yani
1: yalnız
0: sen
1: 2026 yılında okuyoruz bunu.
0: ama hala
1: Ben
0: okuyoruz
1: editör
0: diye
1: olduğum için her şeyi böyle
0: düşünerek
1: düzelterek
0: düzelterek.
1: gidiyorum.
0: Ama tabii yani 2014'te
1: Ki
0: hala ezbere okuyan 2026'da da
1: şiiri sana
0: okur.
1: okuyalım bu
0: Evet.
1: arada. 2014'te de 2026'da da aynı şekilde okunuyor.
0: Peki.
1: İzmir'e girişini Atatürk'ün bir kahve duvarındaki resimde gördüm. Bir ılık güz öylesinde şanlı haki urbası üstünde. Koymuştu kılıcına içine kınının, yürüyordu arasında sevgili halkının. Böyle devam ediyor şiir ve Sebahattin Kudret Aksal yazmış.
0: Ne de güzel yazmış. Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar denize paralel uzanır.
1: Ege'de nasıl uzanır? Dik
0: Dik
1: uzanır.
0: uzanır. Evet.
1: Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Bunu istesem de unutamıyorum, kafamın içinde kalıplaşmış çıkmıyor. Bunlar namazın şartlarıydı, din dersinde öğretilmişti.
0: Sübhaneke. Hoca demişti duayı isteseniz de unutamazsınız diye 20 sene geçti. Hala virgülüne kadar ezberimde.
1: Sirrüs, kümülüs, stratus. İlkokul 3'te bunları öğretmelerin sebebi neydi ki? Bulut çeşitlerini niye böyle öğretirlerdi diye soruyor gerçekten. Sirrüs, kümülüs, stratus. Şimdi baksam acaba hangisi kümülüs, hangisi stratus hatırlar mıyım bilmiyorum
0: Ben de hatırlamam herhalde. Çanakkale Savaşı'nın tarihi altın harflerle
1: ben.
0: yazılması.
1: Bunu unutan yoktur ya,
0: Evet,
1: gerçekten.
0: kesinlikle.
1: İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin ya nice okumaktır. Yunus Emre. Tabii okuyan arkadaşın ya nice okumaktır cümlesini ya nice okumaktır.

0: E tabii
1: Gelirmez.
0: İngilizce öğrenmeye başlamış normal.
1: Böyle okumuş ve tokat yemiş. Ya nasıl kulaktır?
0: İlcigillersiz. Bunlar özel isimlere geldiği zaman kesme işaretiyle ayrılmaz. Muhtemelen 3. veya 4. sınıfta öğrenmiştim ve hala yazı yazarken hızlıca aklımdan geçirdiğim oluyor diye
1: Bir de bu
0: yazmışlar.
1: gileki var ya, hayatımda hiç kullanmadım.
0: Ben de sevmem.
1: Nilgün
0: Ablamgiller bize gelecekler. Niye ablamlar gelecekler?
1: Ablam.
0: Nilgünler yani.
1: Feraygiller bize yazı yazmışlar. Feray
0: Feraygil.
1: hocamlar. Evet, onu da yanlış kullandım. Gile bir de ek
0: Feraygil geldi.
1: yapıyorum, doğru mu?
0: Yapıyorsun.
1: Ve çok zor söylenen bir ikilemeyi okuyorum. Endoplazmik retikulum.
0: Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bakınız anayasanın dördüncü maddesi.
1: İlkokuldayken sınıf öğretmenimin ders sırasında konuşanları uyarırken kullandığı "mütemadiyen konuşuyorsun" cümlesi. Mütemadiyen kelimesini ilk kez duyunca şaşıranlara şahit oluyorum bazen, ama ben 8 yaşımdan bu yana bildiğim bir kelime bu,
0: Tabii
1: mütemadiyen.
0: şimdiki gençler 500 kelimeyle konuştukları için mütemadiyeni
1: Geçen gün öyle
0: bilmekleri.
1: bir diyalog oldu. Garsona peyderpey getir demiş. Hepsini aynı anda getirmiş.
0: Aa, ya
1: Sonra demiş
0: evet.
1: ki peyderpey getir dedim. Ben nedir anlamadım ki o demiş. Keşke sorsaydın demiş o da.
0: Ya.
1: Bakmakla görmek arasındaki farkı öğrenmiştik diyor.
0: Evet, Türkçe dersinde onunla ilgili hatta bir de bir okuduğumuz
1: Metin mi
0: metin
1: vardı?
0: vardı ama şu anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Onu çok iyi anlatan bir şeydi o. Rusların tarih boyunca sıcak denizlere inmek istemesi.
1: Hala istiyorlar.
0: Hala.
1: Sigmund Freud'un ego tanımlamaları ve Pavlov'un köpeği.
0: Amasya elmasıyım, meyvelerin başıyım. Al sarı yanağım var, beni yersen kan yapar. Yerli malı haftası.
1: Mr. and Mrs. Brown, çocukluğumuzun ayrılmaz ikilisi.
0: Evet.
1: Herkes İngilizce dersi verilir, hiç kimse İngilizce öğrenemez ve akılda sadece bu kalır.
0: Mr. and Mrs.
1: Her bölümde bir yerlere gidip bir şeyler yapan hiperaktif çifttir bunlar.
0: Brown. Mr. and Mrs.
1: Akılda da sadece bu kalır.
0: Brown, go
1: Bir dairenin çevre formülünü öğretirken söylenen cümle. 2 pire zıpladı. 2 çarpı pi sayısı çarpı r, yani dairenin çapı. Daha zor öğretiliyormuş ya, bana böyle
0: library.
1: öğretilmedi hiç.
0: Evet,
1: Ya da
0: ben de
1: öğretildiyse de ben
0: hatırlamıyorum.
1: öğrenmedim.
0: Failatün, failatün, failün. Aruz vezni vardı.
1: Bunun
0: Ben
1: bir de
0: de devam
1: faülün
0: edeyim.
1: bölümü var.
0: Mefaülün, mefaülün, feülün.
1: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Bayrakşehir'i Arif Nihat Asya.
0: Elma ile armut toplanmaz.
1: Evet, elma ile elma, armutla armut toplanır.
0: Tabii.
1: Birbirine benzeyen şeyleri toplayın diye
0: Evet.
1: öğretilirdi. Kibrit kutusundan telefon yapmak. Efendim, iki kibrit kutusunu alıyoruz. Ortasından delik açıp ip geçiriyoruz. Farklı odalara geçip sesin iple iletildiğini keşfediyoruz.
0: Yaptık ama bunu.
1: Yaptık tabii. Bir de şey koy, bardak koyup yan odayı dinlemek.
0: Hatta daha da ileri gidip alt katı
1: Yemek.
0: dinlemek. Türkiye gıda bakımından kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülkeden biridir.
1: 2000 yılına kadar öğretilen bir bilgiydi. Maalesef son 25 yıl, 30 yıl değerlendirildiğinde yetmiyor.
0: Yetmiyor artık. Nüfus çoğaldı.
1: Nüfus şu anda, evet. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya, bazlar maviye çevirir. Bak,
0: Üçgenin
1: bu hangi dersin konusu?
0: kimya.
1: Ah, süpersin.
0: Bazları maviye çevirir.
1: Hayır, bazlar maviye çevirir. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya, bazlar turnusol kağıdını maviye çevirir. Doğru okudum.
0: Evet, doğru.
1: Yani,
0: Peki.
1: ama ben Türkçe biliyorum, kimya bilmiyorum ama.
0: İşte o kimya bilmemekten kaynaklandı. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece, çemberin iç açıları toplamı 360 derecedir.
1: Öyledir herhalde.
0: Evet, öyledir.
1: Asgari matematik ve geometri bilgimle. Kayıp sakal, kareyel, yıldız, poyraz, samyeli, kıble, lodos. Rüzgarların adlarının kodlanmasıymış bu kayıp sakal. Bir daha söylüyorum. Kareyel, yıldız, poyraz, samyeli, kıble, lodos.
0: Sen bilmiyordun yani
1: Hiç
0: bunları.
1: duymadım.
0: Burada öğrendin.
1: Hiç duymadım ya. Rüzgarları da böyle kodlamıyordum. Öğreniyordum ya. Ezberim kuvvetlidir yani.
0: Okyanusta meydana gelen hortumlara tayfun denir. Bak bunu da unutmamışlar hiç.
1: İlim Çin'de de olsa gidip alınız Hazreti Muhammed. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir Mustafa Kemal Atatürk. Bu iki söz hiçbir zaman unutulmuyor
0: Evet.
1: derler.

0: Mitokondri mor renkli asansör gibidir. Çizmesi en zevkli organeldi. Bir şeyler taşırdı. Oksijen.
1: Hiçbir şey ifade etmedi desem.
0: Bana da.
1: Gerçekten hiçbir şey ifade etmedi.
0: Feraya da etmemiş zaten. Demek ki bizde değilmiş şey. Sıkıntı.
1: Kasrı-Şirin Anlaşması. Ne tatlı bir anlaşma ismi diye kendi kendime düşünmüştüm. Bu kasrı. Şirin bir
0: Kasrı
1: anlaşma.
0: şirin. Alnımızda bilgilerden bir çelenk. Nura doğru can atan Türk gençleriyiz. Bunu marş olarak söyleyebilirsin demiş Feray ama ben söyleyemem. Sen söyle.
1: Alnımızda bilgilerden bir çelenk, nura doğru yürüyen Türk gençleriyiz gibi bir şeydi.
0: Güzel. Ben tam hatırlayamadım da o yüzden yani yoksa söylerdim.
1: Ben bu başındaki ışığı anlamadım. Işık kız herhalde. Işık, ılık sütiç.
0: Fiş
1: Fiş
0: fiş.
1: fiş.
0: Fişlerimiz
1: Ha,
0: vardı
1: fışta
0: ya.
1: ışık mı vardı? Hiç ışık
0: Evet.
1: diye bir ismi yazdıklarını hatırlamıyorum. Daha standart,
0: Kızın adı.
1: daha Emine yazarlardı bizden. Işık yazdıklarını hatırlamıyorum.
0: Sen de işte de. Halbuki daha
1: Gencim
0: gencin
1: değil mi?
0: daha ışık olması lazım.
1: Tamam.
0: Emine bizde yazması lazım. I ve I'yi anlatıyor ya.
1: Ha,
0: Evet.
1: ışığımı bulmuş I'da.
0: Evet.
1: O zaman ılgın diyorum ben.
0: Peki.
1: Ilgın. Ilık sütiç. Ali Atabak. Ali A'yı da anlatıyorsa o zaman Alp desin. Alp Atabak. İpek ipi tut. Emel eve gel.
0: Niye
1: Favori.
0: Ali A ile
1: Daha
0: başlamıyor?
1: modernleşiyoruz ya.
0: Ha, peki.
1: Favori fişimse Ömer Mısır severdi. Diğerleri gibi emir veren bir dil kullanmadığı için sanırım diyor. Ya emir verilmiyor ki orada. İfadeyi anlatıyor. Yani neyse. Daha çocukken
0: Do
1: başlıyor mobbing. Yani direkt bana mobbing yapılıyor diyor. İlkokulda birinci sınıfta bana emir verdiler.
0: mi? Diyorsun. Do re mi mi re mi re, re mi. Aa, bir dakika dur. Do re mi mi re do re mi do mi mi fa sol sol fa mi fa sol mi sol sol la la fa mi fa re sol sol hatırladın mı?
1: Neşeli ol ki genç kalasın.
0: Tabii
1: Bunların
0: onun
1: müziği.
0: notaları. Evet. Hiç unutmadık bunu.
1: Evet, ben şarkı söylemek istemediğim için bu kadar pesten ve
0: Yok
1: ağızdan
0: yok gayet açılmaya başladın başarılısın. İlerleyen programlarda
1: evet, daha
0: duyacağız
1: tize
0: daha
1: çıkacağım diyorsun.
0: netsin evet.
1: Yok, mümkün değil ama neyse. Mitoz
0: Düet
1: bölünmenin
0: yaparız düet.
1: safhaları... Yok, ben arkadan belki back vokal. Evet, özellikle vurguluyorum. Arkadan back vokal.
0: Vokal.
1: Hem arkadan hem
0: Hem
1: back.
0: back.
1: Ya o kadar
0: O
1: olmayacak yani.
0: kadar yani.
1: Mitoz bölünmenin safhaları ezberlenirken profaz, metafaz, anafaz, telofaz baş harfleriyle profesör Mete annesine telefon etti şeklinde ezberlerdik. Bence profesör Mete annesine telefon ettiden daha kolay profaz, metafaz, anafaz ve telofazı öğrenmek ama zorlamış kendini.
0: Yani
1: Aklıma gelmez ki benim profesör Mete annesine telefon ettiğinin baş harfleri.
0: profaz, metafaz, anafaz, telofaz biraz zor bence.
1: Fazı öğreneceksin zaten o cepte. Başına sadece pro, meta, ana, telo koyacaksın.
0: Yani Profesör Mete annesine telefon
1: Neyse,
0: etti. Yani
1: yöntem.
0: evet daha kolay olabilir bana göre de. Siz bizim sakalımızı kestiniz, biz sizin kolunuzu. Neydi ki bu?
1: Hiç bilmiyorum.
0: He,
1: Neymiş?
0: İnebahtı Savaşı'nda Osmanlı donanmasının söyledi yakılınca söylenmiş.
1: Hadi ya.
0: Feraye söyledi, ben de hatırlayamadım.
1: Konya tahıl ambarıdır. Turizm bacası sanayidir. Bunlar hep öğretildi gerçekten.
0: Klorofil hücreye yeşil rengini verir.
1: Klorofil.
0: Klorofil, pardon,
1: Sen
0: evet.
1: biyoloji de bilmiyorsun galiba.
0: Yani çok sevdiğim söylenemezdi.
1: Çıkarma işlemi yaparken komşuya gitmek. Bunu biliyor musun?
0: Biliyorum. Öyle anlatılırdı
1: Tamam.
0: çünkü. Komşuya
1: Komşuna
0: gittik. Aa, iki aldık. Gitti geldik. Falan. Kestane gürgen palamut. Altı yaprak üstü bulut. Kestane gürgen palamut. Altı yaprak üstü bulut. Gel sen burada derdi unut.
1: Orman
0: Orman ne
1: ne güzel,
0: güzel.
1: ne
0: Ne
1: güzel.
0: güzel.
1: Tamam,
0: Değil
1: bak
0: mi?
1: güzel
0: Bak
1: biliyorsun.
0: evet.
1: Denizde bizden uzaklaşan bir geminin en son bacası gözden kaybolur. Neden? Çünkü dünya yuvarlaktır.
0: Bileşik kaplar teorisi. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlamaz mıyız? Trafikte karşıdan karşıya geçmeden önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakmak kuralı ki bu karşıdan karşıya geçmek diye öğretiliyordu. Karşıdan karşıya geçerseniz aynı yerde kalırsınız. Karşıya geçmek. Bulunduğunuz yerden karşıya geçiyorsunuz. Karşıdan karşıya geçerseniz aynı yerde durursunuz.
0: Ay hayır ya, ne kadar gıcıksın. Karşıdan karşıya geçmek, orası da
1: Hayır,
0: karşı.
1: buradan karşıya geçmek. Karşıdan karşıya geçmiyorsun. Bulunduğun yerden karşı. Buna sadece karşıya geçmek demeniz yeterlidir.
0: Yeterli. Peki
1: Burada dil
0: öğretmenim.
1: yığılması, sözcük yığılması var arkadaşlar.
0: Peki. Feray diyor ki Abdullah'a gıcıklık okulunu öğretmen tayin edeceğim diyor. Sıfır yutan elemandır ve sıfırı neyle çarparsanız sonuç
1: Bir
0: sıfırdır.
1: de bir var. Etkisiz eleman.
0: Evet. İlginç bilgilerimiz de var ama önce bir
1: Önce
0: müzik
1: müzik, ilginç
0: diyelim.
1: müziklerimiz de var bizim.
0: İlginç
1: Evet.
0: müziklerimiz, hadi onlardan birini de, bir okul klasiği. Okullar kapanıyor ama Feray bunu da erken çalacak. Eylül'de geldi ama daha dur bir kapataydık okulu
1: Bir
0: da.
1: yaz tatili çıksaydı çocuklar, neyse.

0: Feraya dedim ya, erken mi çaldık Alpay'ı, daha dur okullar bir tatil olsaydı diye. Siz aşktan ne anlarsınız dedi. Onlar şimdiden girmiştir dedi.
1: Özleme.
0: Üzüntüye,
1: Ama artık
0: sıkıntıya.
1: öyle uzak kalmıyorlar ki. Yani teknoloji çok gelişti. Önceden tabii uzak kalıyordu. En fazla mektupla haberleşebiliyorlardı. Şimdi
0: Mektupta nasıl yazsın, aileleri var
1: WhatsApp
0: bilmem.
1: denilen bir şey
0: Tabii
1: var.
0: tabii.
1: Görüntülü
0: Görüntülü
1: arama diye bir şey
0: konuşmak
1: var.
0: var. Doğru
1: Yani artık
0: söylüyorsun.
1: gençler
0: Evet.
1: Eylül'ü mü bekler ya?
0: Yani. Gelelim komik sözlere. Bilmemek ayıp değil. Yeter ki çaktırma.
1: İsviçre'de bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre dünyada en fazla araştırmayı İsviçreli bilim adamları yapıyormuş.
0: Bak sen. Madem geldin dünyaya, çalış fizik kimyaya. Bu biraz bize
1: İkimiz özellikle motivasyon kaynağı.
0: söyleniyor galiba.
1: Ben senin matematiği sevme olasılığını sevdim diyor. Ya benim karım o zaman beni hiç sevmez.

0: Öyle bir olasılık yok çünkü gerçekten.
1: Öğrenci evinde kızlar 3 kişi eve çıkar, 4. senenin sonundaysa tek kişi kalır. Erkekler 2 kişi eve çıkar, 4. senenin sonunda ev mülteci kampına döner.
0: Bu sosyolojik saptama. Komik söz değil. Gerçekten doğru. Yani iki kadın yan yana durunca hemen ayrılıyorlar. Erkeklerse küsseler bile aynı evin içine toplanıyorlar. Tatlı söz öğretmeni yazılıdan caydırır. Böyle miymiş acaba?
1: Öyleymiş demek ki. Bizim zamanımızda bu kadar
0: Hiç
1: tatlı,
0: cayan öğretmen yoktu.
1: evet,
0: Tatlı sözüyle
1: değildi.
0: izin vermiyorlar. Zaten konuşturmuyorlardı.
1: Denize düşen yılana, sınava giren kopyaya sarılır. Çok ayıp. Ne demek kopya?
0: İlla hayattan bir ders çıkarılacaksa ilk matematiği çıkaralım bence. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum.
1: Yazılıdan kaçan sözlüğe tutulur.
0: Akakçe kantin içindir. E tabi. Akakçen yoksa ne yapacaksın?
1: Değil mi?
0: Akçesiz nereye gidiyor?
1: İki öğrenci bir olunca dersler teneffüs olur.
0: Öğrenci dediğin çektiği kopyadan belli olur.
1: Biraz şen, biraz deliyim. Hoş görün, ben liseliyim.
0: Ders çalışırken müzik dinleyemiyorum çünkü ders dikkatimi dağıtıyor. Evet doğru. Ya müziği tam olarak dinleyemiyor. Haklı
1: Yani
0: çocuk yani ne yapsın?
1: bence de. Sınavdan çıktığımda 95. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda 75. Kontrol ettiğimde 45. Hoca söylediğinde 25 alıyorum.
0: Bir de tersi var. Çok kötü geçti.
1: Deyip
0: 50
1: 95 alan
0: alırım
1: var.
0: ancak. Ne 90? 100 alıyor.
1: Ne ya, değil
0: Çok
1: mi?
0: kötü geçmiş. Hocam, Ankara'nın bağları kovalent bağ mı yoksa iyonik bağ mı?
1: Keşke her sabah alarm çaldığında polisler kapıyı kırıp yat yat yat diye bağırsa da geri yatsak, sabahçı olmak zor zanaat.
0: Öğreci de olsa yatmak ister ki fark etmez.
1: Şimdi yatsınlar artık, tatil başladı.
0: Ama Eylül'e kadar, hemen Eylül'de gel diyor
1: Tabii
0: Feray.
1: tabii
0: Hemen yani hiç.
1: evet.
0: İki ay nefes alacak çocuklar, aman Eylül'de gel. Neden? Biz aşktan anlamıyoruz çünkü.
1: Peki.
0: Sınavda kopya vermemek için Nazi kampında evladına sarılır gibi sınav kağıdına sarılan arkadaşım. Seni de unutmadım.
1: Pazar gününden cuma gününe geçebileceğimiz bir tünel kazıyorum. Köşeyi dönmem an meselesi.
0: Hocaya senin değerini sordum, dünyalara bedel dedi. Dünyanın değerini sordum, beş para etmez dedi.
1: Sınavları okudunuz mu hocam?
0: Hayır, başka sınıfınkini okudum.
1: Ödevler yapıldı mı?
0: Başka hocanınkini yaptık.
1: Güzel.
0: Dünyanın en güzel cümlesi seni seviyorum falan değildir. Annenin sabah bugün yorgunsan yat uyu, okula gitme cümlesidir. Ama yok öyle bir dünya.
1: Öyle anneler de yok zaten.
0: Valla öyle babalar var.
1: Ya.
0: Ben derim yani. Bugün yorgunsa gitmesin. Şart mı?
1: Hiç.
0: Okuldan verim alamayacak ki
1: Ordinar mısın
0: zaten.
1: olacak bu
0: Hayır,
1: yaşta?
0: okuldan verim alamayacak. Mutlu olması her şeyden daha önemli.
1: Hmm,
0: Gerçekten. Yani
1: evet.
0: bir bulunur bir yolu.
1: Peki.
0: Ben öyle düşünüyorum.
1: Peki, güzel düşünüyorsun. Akşam çalışırım. Neyse. Sabah erken kalkıp çalışırım. Yok yok. Serviste çalışırım. Neyse. İlk ders çalışırım. Neyse. Kopya
0: Çözme bulmuş
1: çekerim.
0: yani
1: Yani.
0: sonuçta. Öğretmen, indirin parmakları listeden kaldıracağım dediğinde oluşan o gerilim trafoda bile yoktur.
1: Vize haftası demek, az samimi olduğunuz sınıf arkadaşınızdan bile "kardeşim merhaba" lafını duymak demektir. Notları mı isteyecek Cingöz?
0: İnsanların %80'i matematikten anlamıyormuş. Neyse ki ben o %45'lik kısımdayım. Evet, matematikten bayağı anlıyor. Yani %80'i anlamıyormuş, %45'lik kısmı anlıyormuş. Toplam oluyor yüzde kaç? Sen toplayacaksın. Matematiğe iyi olan sensin. %125.
1: Ha, peki.
0: Tamam.
1: Bak yine sen topladın. Çünkü ben %15 diyor Feray. Çok iyi
0: Olur mu? 80 ile
1: anlıyormuşsun
0: 45'i birleştirsen 125 yapar.
1: matematikten. Bir şey söylüyor ama duymuyoruz şu anda.
0: %25 yapar.
2: %20'si anlar.
1: %20'si
0: %20'si
1: anlar.
0: anlar, toplamı %125 oluyor. %45 ya.
2: Hayır, o
0: Ya
1: Hayır,
0: %20'si
1: o
0: anlayacak tabii. Onu anladık. O kadar
1: %80'den.
0: da matematik bilmiyoruz diye de yüzden 80'i çıkarınca 20'nin
1: Yani
0: bulunmuş o
1: ben
0: kadar da
1: kaçırmışım o
0: bilmiyor
1: arada
0: değiliz yani.
1: konuştuklarınızı. Neyse,
0: Sana
1: matematik
0: çok zor geldi değil mi?
1: bana
0: Ağır
1: zor
0: geldi.
1: geldi. Ağır geldi bana, çok ağır. Matematik ikinci yazılımdan 80 alsam, hoca sözlüme 100 verse, insanlar el ele tutuşsa, hayat bayramı olsa.
0: Evet, bu da şarkı olsa.
1: Bence de ne güzel.
0: Parasını verip dershaneye yazılıyorduk. Hoca gelmeyince de seviniyorduk. Zengin miydik? Gerizekalı mıydık? Anlayamadım.
1: Seni ben notların için değil, bana verdiğin kopyalar için sevdim gülüm.
0: Keskin sirke küpe, uslu öğrenci sınıfına zarar.
1: Çalışkanın pek iyisi tembelin çenesini yorar.
0: Bana kopya verinin 40 yıl kölesi olurum.

0: Çalışmak çok eğlencelidir. Canım eğlenmek istemiyor.
1: Disipline beraber gittiğin sınıf arkadaşın hayat arkadaşındır.
0: Anne babanıza saygı gösterin. Onlar Google'u kullanmadan okulu bitirdiler.
1: Öğretmenlerimizin çok sert olduğunu düşünüyorsanız bir de patronunuz olsun o zaman düşünün.
0: Tarih dersi bana o kadar çok şey öğretti ki her şeyin tekrardan ibaret olduğunu anladım.
1: Okulun ilk günü her zaman bir moda gösterisidir. Diğer günlerse ne bulduysam giydim günüdür. Ama artık serbest kıyafet yok. Bu aynı kaçırmışlar. Bu üniversite falan herhalde.
0: Yok canım, bazen okulun son haftası serbest giyiniliyor
1: Okulun
0: ya.
1: ilk günü ama.
0: Ha, ilk günü. Ha, ilk günü de giyilebilir. Ne olacak? Olmaz mı? Olmaz tabii.
1: Olmaz.
0: Nerede kaldık
1: Anaokulu
0: ya?
1: öğrencisinin merakından daha büyük bir şey daha var. O da minik sırt çantası.
0: Dünyada zamanın yapılacak işten daha öncelikli olduğu sadece iki yer vardır: okul ve hapishane.
1: Büyük haksızlık okula ya.
0: Değil mi?
1: Bazı öğrenciler bilgi pınarından içerler, diğerleri ise sadece gargara
0: Bir öğretmen bir öğrenciye tam adıyla seslendiğinde bu sorun anlamına gelir.
1: Niye öyle mi çağırırlar? Nilgün Doruk, gel
0: Evet,
1: buraya. Yani
0: tabii.
1: Nilgün dediğinde daha mı sıcak oluyor?
0: Müdürüm bana öyle derdi diyor Feray, Diyarbakır'dayken adıma soyadımla seslendiği zaman sorundu diyor. Niye ki? Niye? Sorunlu bir öğrenci miydin?
1: Disipline gidecek öğrenci tipi. Öğrenciler okul yıllarını hatırlarken çoğunlukla öğretmenlerini hatırlarlar. Aldıkları dersleri hatırlamazlar.
0: Öğretmenler sınav yaptığı sürece okullarda dua da olacaktır.
1: Mezuniyet konuşmaları büyük ölçüde üniversiteden mezun olan öğrencilerin uygun şekilde sakinleştirilmeden dünyaya salıverilmemesi gerektiği inancından doğmuştur.
0: Çocukları zaman zaman evden uzaklaştıracak okullar olmasaydı akıl hastaneleri annelerle dolup taşardı.
1: Eğitim hayata hazırlık değildir. Eğitim hayatın ta kendisidir.
0: Eğitim, kendi cehaletimizi aşamalı olarak keşfetme sürecidir.
1: Eğitim paraya mal olur ama cehalet de öyle.
0: Çocuğunuzu öğretmene gönderirsiniz ama onu eğitenler okul
1: Ha,
0: çocuklarıdır.
1: yani çocuklar öğretir bir şeyleri diyor.
0: Evet.
1: Eğitir diyor. Şunu da çok
0: Ya da o
1: beğendim.
0: çocuklar büyüyüp öğretmen oluyorlar diyor.
1: Süremiz az kaldığı için bunu da okuyup bitirelim. İngilizceden 2 aldım. Acaba hoca 98 puanı nereden kırdı?
0: Acaba nereden kırdı?
1: İki aldım.
0: Çok güzel gerçekten. Bir insan okuldan nefret ettiği halde nasıl üniversite hayali kurar ki? İşte biz Türkler diyor. Daha çok var tabii ama ne yazık ki süremizin sonuna
1: Ya
0: geldik.
1: tabii öğrencilik deyince, okul deyince anlatacak da çok konu olurdu. Onları da bir başka programda anlatalım dilerseniz. Eylül'de geleceğiz ya. Eylül'de okullar başlarken ilginç bilgiler veririz. Tarihi ünlü isimlerin öğrenciliklerinden ilginç hikayeler anlatırız belki.
0: Evet, yine bugünkü programı sizler için sevgili Feray Uğuz hazırladı.
1: Teknik
0: Eline emeğine
1: masada
0: sağlık diyoruz.
1: Sefa Aktan vardı. Sefa'ya da çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, bir
1: Ben Abdül...
0: teşekkür de sana.
1: Aa, çok teşekkür ederim. İyi bir öğrencilik yaptın mı? Yavaş
0: Yaptın,
1: yavaş
0: yaptın.
1: konuşup
0: Evet,
1: sakin sakin davrandın mı?
0: davrandın,
1: O zaman
0: davrandın.
1: hoşça kalın diyeceğim. Ben Abdullah Koltuk.
0: Ve ben Nilgün Doruk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahramanlı yolculuklar.
1: Mola bitti.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5.
3: Haberler.
2: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin Ankara Büyükelçisini Beştepe'de kabul etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçisi güven mektuplarını sundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin görüşmede Türk-Rus istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkisine değindi. Bu iyi ilişkinin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. Trafik kanunu düzenlemesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazaların da azaldığını söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri bugün toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. İki seçeneğin masada olduğunu belirtti. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 52. oturum sona erdi. Duruşmada eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin avukatı savunmasını bitirdi. Ardından Metin Bal ve Ramazan Gülten'in savunmalarına geçildi. Heyetin bugün sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin inceleme yapması bekleniyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada 34. duruşma yapıldı. Duruşmada sanıkların mütalaya karşı savunmaları alındı. ABD ile İran arasında anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptı imzalandı. ABD Başkanı Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Fransa'da anlaşmaya ıslak imzasını attı. İran'da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın mutabakata imza attığı fotoğrafları yayımladı. Fotoğraflar İran resmi haber ajansı IRNA tarafından paylaşıldı. Daha önce dijital ortamda da imzalanan 14 maddelik anlaşma yürürlüğe girdi. Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklara kısa bir yağış molası geliyor. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı.
3: Spor.
2: Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. 19.30'daki mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztar, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan olacak. Instagram hesabımızı sizlerle paylaşalım. Güzel bir gün tsr. Bizi radyo.trt.net.tr adresinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyenler, Türkiye'de milyonlarca öğrenci her yıl üniversite hayalini gerçekleştirmek için yükseköğretim kurumları sınavına hazırlanıyor. Bu süreç öğrenciler için sadece akademik değil, aynı zamanda psikolojik olarak da oldukça yorucu bir dönem. Çocuklarımızın kimlik arayışının ve hormonal değişiminin zirve yaptığı hassas bir evrede girdikleri ve girecekleri önemli sınavlar sadece akademik birer test olmaktan çıkıp aile içi dinamikleri, ruh sağlığını ve sosyal yaşamı da şekillendiren psikososyal bir olguya dönüştü. Güzel bir günde psikiyatri uzmanı Göksel Bayam'la gençler ve aileleri üzerindeki sınav kaygısı üzerine sohbet edeceğiz bugün. Güzel bir günde ve konuğumuz Göksel Bayam, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sayın Bayam, sınav kaygısı nedir? İlk önce buradan başlayalım. Sınav öncesinde yaşanan kaygının temel nedeni nedir?
1: Evet. Aslında o birkaç basamakta, yani hazırlanma bölümünde ayrı, sınav yaklaşırkenki ayrı ve sınavın bizzat kendisinde ayrı, üç ayrı aşamada olmak üzere. Ama kabaca görülen belirtiler çok benzer şeyler oldukları için performans göstermeniz gereken ya da sizin sınandığınızı hissettiğiniz bir durumda yaşadığınız ruhsal ve bedensel belirtilerin toplamı gibi düşünün. Bedensel belirti olarak işte çarpıntı, hafif böyle bir hava açlığı, boğazda düğümlenme, kuruma hissi, el ayak uyuşması, karıncalanması gibi, ruhsal olarak da huzursuzluk, gerginlik, her an kötü bir şey olacakmış, iç sıkıntısı gibi ruhsal belirtilerle seyreden ve kişinin o sıradaki performansını direkt olarak etkileyebilen, yani bildikleri, tanıdıkları, çözebilecekleri gibi buna benzer sorunların tamamını aslında daha beceriksiz hale getiren bir süreç diye tarif ediyoruz.
0: Evet. Peki bu kaygının nedenleri neler? Temel nedeni nedir?
1: Aslında üç ayrı sebebi var. Yine bu insanın tarifi üzerinden yola çıkılacak olursa hep biz tıp fakültelerinin ilk sınıflarında okuturuz, öyle okuturuz. İnsan biyopsikososyal bir canlıdır deriz. O yüzden de bunun da biyolojik, psikolojik ve sosyal sebepleri var. Biyolojik olarak artık son yıllarda yavaş yavaş bazı böyle bir şeyden bahsetmeye başlar. Serotoninleri düşme eğiliminde doğmak diye bir şey. Yani bazı insanlar ister genetik faktör

0: ister bünyesel faktörlerle doğuştan zaten anksiyöz ya da böyle hafif böyle gergin, endişeli doğabiliyorlar. Yani bir bünyesel ya da genetik sebepler bunun sebebi olabilir. İkincisi psikolojik sebepler olabilir. O çocuğun gerçekten rekabeti ne kadar yönetebildiği, rekabete ne kadar hazır olduğu, bu sürecin üzerine yüklenen anlamların ne kadar olduğu ile ilgili, kendi yüklediği anlamın ve hırsın ve gerçekten yarışmacı ruhunun ne kadar hayatın, varoluşun en önemli parçası haline getirilerek büyütüldüğü ile ilgili. Bir de sosyal sebepler var tabii. Başlangıçta anne baba olmak üzere ki bugünün sanıyorum konumuzun kahramanları onlar. Anne babalar, kardeşler, yakın akrabalar, büyük ebeveynler ve artık son zamanlarda tabii bununla sınırlı kalmadık. Sosyal medya, medya, yazılı ve görsel basın bunların hepsinin yarattığı bir ortamın hakikaten o boğucu sıcaklığında çocukların kavrulması gibi düşünün birazcık.
1: Evet, yani biz aslında şimdi kaygının olumsuzluğundan bahsediyoruz ama bazen de sizin tarafınızdan
0: Kesinlikle.
1: da duyuyoruz. Birazcık da kaygı başarıyı getiriyor değil
0: Muhakkak
1: mi?
0: sağlıklı bir ruh için birazcık anksiyete olmazsa olmazdır. Sadece sağlıklı bir ruh için değil, yaratıcı bir ruh için de öyle. Sanatçılar için de mesela kaygısız sanatçı çoğu kez yaratıcılığı bir miktarda törpülenmiş birisidir. Ya da kaygısız bir sporcu, endişesiz bir sporcu performans konusunda yeterli üst seviyelerde değil demektir. Yani bir parça kaygı, anksiyete gerekir ama bütün her şeyde söylediğimiz gibi bir parça. Nasıl bir parça kan şekeri iyi bir şeyse, abartıldığında bir hastalıksa, bir parça anksiyete de onun gibi hakikaten iyidir. İnsanlar olumlu yönde etkiler ama abartıldığında gerçekten onlar için hem hayatı çekilmez hale getirir, hem gerçekten o kadar zamanlık emeklerinin boşa çıkmasına ve gerçekten bildikleri, başarabilecekleri bir şeyi halledemeler önündeki engel haline dönüşür. Hem de aileler için gerçekten baş edilmesi başlı başına devasa bir sorun haline gelir.
1: Evet, denge burada da çok çok önemli.
0: Çok, çok.
1: Peki sınav kaygısının fiziksel ve duygusal belirtileri neler hocam?
0: Şimdi aslında birkaç değişik şey. Fiziksel olanları değil mi? Bir kısmını saymaya çalıştık. Yani normalde şimdilerde çocuklar bir miktar baş etmek için daha çok enstrümana sahipler. İşte söz gelimi artık dershaneler, çok sık tekrarlanan deneme sınavları gibi. Bunlar çocukların sistematik olarak duyarsızlaşmasını sağlıyorlar. Pek bunları daha az yaşamaya başladılar ama gerçekten vaktinde yani sınav sırasında çarpıntıdan, sınav sırasında bulantı kusmadan, sınav sırasında tuvalete gitme isteğinden, yani fiziksel olarak bunların hepsi olur. Yani idrar ya da dışkı yapma ihtiyacı, zaman zaman aşırı ağız kuruması ve ciddi bir miktarda susuzluklar, bu arada yüz kızarması, işte boğazda takılma, düğümlenme hissi gibi gerçekten o sırada kişinin bedensel olarak kendini çok huzursuz, çok kötü hissettiği bir dönemdir. Bu durumda zaten dikkati sürdürme, hafıza gibi bilişsel fonksiyonlar artık yeterince enerji kalmaz oraya. Bunlarla uğraşmakta bu sıkıntılar yüzünden yani çok fazla öyle insan öyküsü biliyorum. Hani sınavların yarısında çıkmak zorunda kalan ya da sınavın yarısından itibaren o sınav yapmayı hiç bırakan yani o kadar çok gergin ki. Çünkü psikolojik olarak da şöyle bir şey diye düşünün. Hani zaman zaman bunların bir kısmı aslında bir zihinsel kaçış. Başarısız olma korkusu, yapamama endişesi, üstesinden gelememe korkusu nedeniyle insanlar bunu ruhsal olarak düşünemiyorlar. Yani işte ben başarısız olabilirim, korkuyorum, endişelenirim yerine. Bunun yerine bedensel bir belirtiye yansıtıyorlar. Böylelikle oradan kaçmış oluyor. Yani artık o başaramamış, o soruyu çözememiş değil. O sırada bulantısı gelmiş ya da çarpıntısı tutmuş birileri haline dönüşüyorlar. Bu bilinç düzeyinde değil tabii. Bilinç dışı bir şekilde oluyorlar ve insanın o bedensel belirtilerin şiddetine bağlı olarak da zaman zaman sürdürmesi gereken o sürecin işte her sene zaman zaman değişiyor. Bu sıralarda herhalde 180 dakikalık süreçler bunlar. O dönemleri yaşanmaz kılıyorlar kendilerini ve yarıda kesmek zorunda kalan o şiddete gelen çok fazlaca insan öyküsü biliyorum.
1: Evet, ne yazık ki başarı çok kısa bir zamana sığdırılıyor.
0: Tabii
1: Başarıyı
0: yani
1: ölçmek.
0: şimdi inanın 20 yıldan uzun süre birkaç kolejde danışmanlık yaptım. Bu süreçte çok sıklıkla tanıklık ettim. Yani inanın o zamanlar bir zamanlar 11'di, şimdilerde 12. sınıflardı. Zaman zaman grup terapileri yaptık. Yani o çocukların gerçekten kendini ifade etmekle ilgili ilk duyduğum ilk birkaç grupta inanın yaygın olarak en çok şunu duyardım. Yani işte bu nasıl bir haksızlıktı, işte insan hayatı bu kadarlık bir zaman sıkıştırılır mıymış, tabii onlar yarış atı mıymış gibi.

0: Yani oturup öfkelerini, yani o bu kadar sınanıyor, bu kadar noktasal sınanıyor olmaya dayan öfkelerini seslendirirlerdi. 2-3 grubu sadece bununla bitirirdik. Ve 2-3 grubun sonrasına gelirdik. Evet çocuklar, haklısınız, bunlar var.
1: Ama var. Evet,
0: ama artık var. Evet. Şimdi biz bununla nasıl baş edeceğiz peşine düşebiliyorduk ondan sonrasında. Yani işte zaman zaman eğitim sistemlerinin buna benzer kavşakları ayarlarken neyi öncelediğiyle ilgili. İşte adil bir sistem haline dönüşüyor olması için herkese benzer sorularla ya da benzer bilgilerle sınıyor olmak tercih edildiğinde böylesine aralıklara gelmek zorunda. Ama bu çocukların hani biz şimdi ağırlıklı olarak çok yaklaşmakta olan yüksek öğrenme giriş sınavı için konuşuyoruz. Ama hayatın birçok yerinde zaten bunu sınanıyorlar. Yani bu kritik yerlere geliyorlar. Bazı çocuklarda bu sınav kaygısı yüksek olanlarda bildiğiniz hani okuldaki bir sözlüğe kalkmalarda ya da işte yazılılarda ya da işte onda sıralamayı belirleyecek. Çünkü burada bir rekabeti belirleyen bir şey. Orada bir yerde yukarılarda kalmayı önemseyen ya da ona çok anlam yüklenmiş olan olgularda inanın her sene onlarca kez yaşıyorlar bunu.
1: Sanırım burada biraz da bilmiyorum, belki de yanlış düşünüyorum ama yaşın ve bedensel gelişimin de çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela bir hafta öncesinde LGS sınavı oldu. Benim de kızım da girdi. 13-14 yaşındaki bir çocuğun başarılısın ya da başarılı değilsin şeklinde sınanması da biraz aslında kaygıyı artırıcı
0: Çok
1: bir
0: doğru.
1: durum diye
0: Katılıyorum.
1: düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Bu maturasyonla, olgunlaşmayla çok bağlantılı bir şey. Ne kadar olgun olursak olayları, bazı şeyleri durdurup bekletip erteleyebilmeyi öğrendiğimiz için ya da o kadar artık hayatın içerisinde zaman zaman karşılaştığımız için ve hayatta bize dokunduğunda sistematik olarak duyarsızlaştığımız için daha becerikli hale geliyoruz. Halbuki çok daha cılızlar. Yani ilk öğretimi düşünün, ilk öğretim bitimini düşünün. Buralarda çok daha cılız baş etme becerileri var. Öyle olunca bu miktardaki kaygıyla baş edebilecek kadar güçleri yok, enstrümanları yok ellerinde. Hele buna bir de üstüne üstlük beklenti eklenirse, yani buna birinci derecede anne babaların, zaman zaman öğretmenlerin, zaman zaman işte yakın sosyal çevrenin beklentisi de eklendiğinde yüksek anlam yüklenen bu durum, işte hayatın bizzat kendisinin bu olduğu, bu olursa her şeyin yolunda gideceği, bu olmazsa bütün her şeyin darmadağın olacağına dair bir algıya sahip olan çocuklar için ne kadar devasa bir sorun, düşünebiliyor musunuz?
1: Biz ebeveynler bile böyle düşünürken, ki yani düşünmemeye çalışsak bile düşünüyoruz, sistem buna itiyor bizi. Çocuklar için daha ağır bir yük haline geliyor.
0: Çok haklısınız. Yani gerçekten buna benzeyen bir süreçte o kadar yükü kaldırmaya ne kadar güçleri yeter. Biz zaten geri kalan kısımlarda o rekabete karşı çocuğu yeterince ne kadar aslında güçlü kılabiliyoruz, hazırlayabiliyoruz. Buna benzer son derece öznel bir sürü koşul varken herkesin birden girebileceği bir yerin içerisinde ve düşün, hakikaten çocuk bazen oraya geliyor. Eğer o sınavı da başarılı olursa her şey mükemmel olacak. Annesi babası onu
1: var,
0: çok sevecek, dedesi, büyük annesi onunla çok gurur duyacak. İşte istediği bisikleti alacaklar. Ondan sonrasında eve daha geç saatlere kadar oyun oynayabilecek. O kadar çok ödül var ki bunların sonunda. Eğer alamazsa, eğer ya da başarılı olamazsa hiç kimsenin onu sevmeyeceği, onu değerli bulmayacağı ya da işte onu onaylamayacağı bir buna benzer düşünce, cezası da çok sert.
1: Evet, ne yazık ki.
0: Bu çok ciddi bir varoluş sorununa dönüşüyor yaşlarda.
1: Evet, ne yazık ki. Peki hocam, sınav kaygısı yaşayan ve bu kaygıyı yaşamayan kişiler arasında nasıl farklar var desem ne dersiniz?
0: Şimdi kişilik özellikleri olarak fark var, yetiştirilme olarak fark var ve bütün bunların dışında gerçekten doğru destekler alıp almamak, doğru tedaviler, hatta eğitimler alıp almamakla da ilgili farklar var. Ağırlıklı olarak performans odaklı aileler, çoğu kez başarılı anne babaların çocukları. Yani hayatın içerisinde başarılı eğitimler almış, başarılı, hep buna benzer süreçleri başarıyla geçirmiş anne babaların çocukları öncelikle çok ciddi bir baskı altında kalıyorlar. Yani onlara yetişebilmek, ebeveynlerine yetişebilmek, hatta onları geçebilmek. Çünkü eninde sonunda elimizdeki model bu. Ve o modeli realize etmek gerekiyor, gerçekleştirmek gerekiyor. Onun için çırpınan ve onunla ilgili yapamayacağı endişesinde bir taraftan, hani olur ya, ya yapamazsa, yapamazsa ile ilgili soruları gün içerisinde yanıtlandığında hep kötü cevaplar alan. Yani oğlum yapamazsan çok iyi aile şeyler biliyorum. Çok son derece olgun gibi görünen. Oğlum kızım bir şey olmaz, ne olacak? Olursa olur, olmazsa olmaz, dert etme. Ama yani hayatında bundan sonra belki de kiminle evleneceğini bile bu sınav belirleyecek.

0: Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet, çok ağır.
0: Yani nasıl yani işte kiminle karşılaşacağım bir süre sonra, kiminle arkadaşlık kuracağım, gelecekte nasıl, bütün bunlar sosyal geleceğimi de, hani ekonomik geleceğimi de, bir sürü şey belirleyen şey, bu nasıl önemsiz olabilir? O da ilk cümle olarak, yok oğlum canın sağ olsun, kızım boş ver, aman dert değil olursa ol denildikten sonrasında ona o kadar anlam yüklendiğini fark eden çocuk, satır aralarında ya da subliminal mesaj olarak o mesajı alan çocuk gerilmeye başlıyor zaten. Ve bu gerginlikler sürekli olarak insanları hani başlangıçta hani evet hani o koşulların kendisinin yaşanmadığı daha suni koşullarda yaşandığı durumlarda başarılar, küçük başarılar da elde edilebilir. Bunlar zaman zaman beklentiyi azaltması gerekirken, baskıyı azaltması gerekirken tam tersine bazen baskıyı arttıran durumlar var. Yani oturup da hani ne bileyim vasat sıradan birisi için oğlum hani yapılabilir hani senden geleni yap falan olur bir haline yürür ama ondan evvel hep yüksek puanlar almış birisi için artık o beklenti anksiyetesi onu almak zorunda, dereceye girmek zorunda ya da en iyi Anadolu Lisesi'ne girmek zorunda ya da en iyi üniversiteye girmek zorunda. Hani bunlar zaman zaman hani bizim aldığımız eğitimi sadece eğitim olarak algılamamızın dışında da bir kısmı var işin. Biz onu meslek sahibi olmanın bir komponenti olarak düşünüyoruz. Arkadaş biz bir mesleğe sahip olmak için okuyoruz. Halbuki eğitimin temel amacı o değil. Yani hayatı değerlendirme, problem çözme, vizyon geliştirme, sosyal anlamdaki buluştuğun insan yani gelecek değil, doğru hayaller kurma, doğru projeler üretmeyi. Eğitim böyle bir şey. Ama biz bunu meslek ve mesleğin sonrasında edinilecek, dünyada edinilecek pozisyon ve pozisyonun sonrasında yaşanacak bir hayatın standardı ve kazanılacak paranın miktarı olarak algıladığımız ya da o çocuklara bunları böyle enjekte ettiğimiz sürece evet mesele çok devasa bir şey haline dönüşüyor.
1: Peki kültürler arası farklar var mı ya da ülkelerdeki eğitim sistemi mi belirliyor acaba bu yaklaşımları?
0: Ben klinik deneyimlerim şöyle, yani çok uzun yıllardır buna benzeyen, yani bu süreçleri yaşayan çocuklar ve onların ailelerini, öykülerine tanıklık ettim. Ben sosyo-kültürel düzey arttıkça bunun tam tersine arttığına tanıklık ettim. Çok ilginçtir. Normalde eğitimli ailelerin ya da akademik anlamda daha çok şeyi öğrenmiş kişilerin aslında bu sorunu çözmek için daha becerikli insanlar olduğu düşünülebilir. Ama inanın benim bu konudaki deneyimlerim, gözlemlerim böyle değil. Yani kabaca aslında birçok yapılmış, bizde çok yaygın bir çalışma yok, saha çalışması yok. Yani ufak tefek sınırlı sayıda yapılmış saha çalışmaları var ama gerçekten sosyo-kültürel düzey arttıkça bu anlamdaki kaygının enjekte edilmesi oranı da artıyor. Çünkü zaten hani muhakkak gelinmesi gereken bir yer var. Hani onun için hayal değil, bu çok yakında duracak. Bir elini uzattığında alabilecek, o sınavı verirse olabilecek bir şey gibi düşünün. Bir hamlede bunu o kavşak haline geldiğinde gerçekten hani ne tarafa döneceğini, ne yavaş mı o kavşağa girecek, hızlı mı girecek bunları bilemediği durumlar. Allah'tan hani sosyal medyayı zaman zaman bu konudaki pompalanmış bu kaygı için sorun tutuyoruz ama son yıllarda ben bu sorunla baş etmek için de yeterince katkıda bulunduklarını da düşünüyorum. Yani nasıl baş edileceği, ne yapılması gerektiği, hani tamam belki anne babalara nasıl iyi anne babalar oluru öğretmek gibi oluyor ama bir miktar bazen kriz yönetmek, bu bazen krize dönüşürse kriz yönetmeyi öğretmek de önemli bir şeydir.
1: Geçenlerde sosyal medyada bir psikiyatri uzmanının sözüne rast geldim. Şöyle söylüyordu. Lise mezunu annelerin çocuklarını daha sağlıklı, yüksek öğrenim görmüş annelerin çocuklarını da daha sağlıksız bir şekilde yönlendirdiği üzerine. Tam cümleler bu değildi ama
0: Evet,
1: buna benzer bir
0: benim de
1: açıklamaydı.
0: gözlemim o yönde
1: Evet.
0: zaten. Yani gerçekten hayalleri ya da geleceklerimi. Gerçi bunu da çok onlara sınırlamayalım. Yani o kadar çok örnekte şimdi
1: Evet,
0: size
1: tabii
0: attık
1: ki.
0: aklıma geldi ki kendisi belli bir sınırda kalmış ebeveynlerin çocuklarının o sınırda kalmasını istememek için ciddi bir şekilde hırs pompaladıkları çok aile de biliyorum. Yani oturup da o yaşanan hayattan kurtulmak için ya da daha yüksek standartta daha iyi bir hayat yaşayabilmek için en önemli şansının bu olduğu. Oğlum senin babanın 3 tane fabrikası yok. Bir tanesinin başına geçirsin. Biz sana hazır bir tezgah vermeyeceğiz. Senin tek yolun var olmanın, senin gelecekteki her şeyinin tek yolu buradan geçiyor. Denildiğinde gördüğünüz gibi aslına bakarsanız bu ebeveyn tipi de aynı zamanda bu kaygıyı zaten enjekte ediyor çocuğa.
1: Evet. Hocam kısa bir ara verelim,
0: Tabii
1: ardından
0: ki.
1: devam edelim.
2: Belçikalı bir grup, ünlü Rus yazar Tolstoy'un

0: Şikayet ettiğiniz yaşam belki de başkasının hayalidir sözünden esinlenerek bir ay boyunca hiçbir şeyden şikayet etmeme kampanyası gerçekleştirmiş. Pozitif Kal adlı kampanyada yaklaşık 32 bin kişi bir ay boyunca yaşadıkları olumsuzluklara karşı sabredip şikayet etmemeyi denemişler ve bu deneyimden çok güzel sonuçlar elde etmişler. Kampanyanın amacı insanlara ilham vermek ve hayatlarının olumlu yönlerine odaklanmalarına teşvik etmek olarak açıklanmış. Ne dersiniz, biz de deneyelim mi?
1: Sevgili dinleyenler, güzel bir gün devam ediyor. Güzel bir günde psikiyatri uzmanı Göksel Bayam'la bu hafta sınav kaygısı üzerine sohbet ediyoruz. Hocam, en son aile yaklaşımları üzerine konuşuyorduk.
2: Evet.
1: Aşırı motive etmek de sanırım sıkıntılı bir durum,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, doğru. Doğru. Şimdi aslında birazcık çok erkenden, yani hani İsa'nın doğumuna gitmeyeceğim tabii de, yani insanların gerçekten erken çocukluk dönemlerinde, özellikle 0-5 yaş, hani bizim meslekte psikoanalitik yaklaşanların büyük bir kısmının şöyle bir düşüncesi vardır. İnsan hayatında bütün yaşayacaklarının tamamını 0-5 yaş arasında yaşar. Ondan sonrakilerin hepsi bunun tekrarı gibidir. Heyecanların en büyüğü, aşkların en büyüğü, korkuların en fazlası, sıkıntıların en büyüğü o yaşlarda olur. Daha sonra bunu değişik değişik yerlere tekrarlarız diye tarif ederler. Ha, bu kadar şey değilim, yani bu kadar abartılı bir tespite karşıyım, ama bunun yanı sıra gerçekten 0-5 yaş bizim hayatımızı bir sürü şeyi öğrenebilmek için çok değerli bir zaman dilimi. Hı hı. Yani temel güven duygusunu. Yani işte başlangıçta anneyle, daha sonra babanın da eklemlendiği o aile içerisinde kendine güven duygusunu nasıl gerçekleşeceği, gerçekten asıl güven duygusunun nereden kaynaklandığı, doğru kaynaklardan, gereksiz güven değil, gerçekten anlamı olan güveni, isteklerini durdurup bekletip erteleyebiliyor olmayı, zaman zaman özerk olmayı, özerk olmanın ne kadar zevkli bir şey olduğunu ve özerk olabilmek için neleri yapmak gerektiği, o sırada yaşanan, varsa kardeş yoksa kuzenler giren insanlarla rekabetlerin nasıl yönetileceği, oyunda nerede kimin kazanıp kaybetmenin de aslına bakarsın asıl olanın oynamak olduğu, sadece kazanmak ya da kaybetmek üzerine kurgulu bir şey olmadığını ve bütün bunların sonrasında yavaş yavaş ilkokula başlarken de işte hani birazcık daha öne çıkarak giden ve daha çabuk öğrenen, işte bazı motor fonksiyonları daha becerikli hale getiriyor olmanın, bunları değerlendirmek, yani normalde o 0-5 yaş arasında hem bu duyguları vermeliyiz, hı hı, bedensel olarak onun gerçekten bir sürü becerilerini geliştirebileceği, hani yerlerin kanlanmasını sağlamak zorundayız. Onlara ipucu vereceğiz. Yani isterseniz buna spor deyin, isterseniz güzel sanatlar deyin, oralardan ipuçları vererek, buralarda hangi ipucundan tuttuğu, nerede kendisini daha iyi hissettiği, oralardan bir yerden hakikaten parlatılabilir bir şey olup olmadığını, kendine dair veri toplamak bunların hepsi.
1: Yani 0-5 yaş arasında biz eğer bunları kaçırdıysak geri kalan zamanda olur, da şansımız var değil mi?
2: Gayet tabii ki var. Dünyanın sonu değil. Gayet, hı-hı, tabii ki var. Ama o 0-5 yaşta bunların gerçekleştiğinde çok daha kolay, çok daha ufak tefek becerilerle, çok daha hani insanları çok yormayacak bir şekilde gerçekleştirebilme şansının olduğu bir dönemdeyiz. Hı-hı. Ama gayet tabii ki bu dönmez akşamın ufku değil. 5 yaşından sonra yine rekabet gelecek önlerine, işte okuma yazmayı önce öğrenebiliyor olmak, 4 işlemi daha çabuk öğrenen, önce öğrenmek gibi rekabetin çeşitli aşamalarda karşılıkları gelecek. Ama buralarda eğer biz çocuklarımızı gerçekten normali yönetmek üzerine kurgulanan ve aslına bakarsan önüne bir şey çıktığında bunu çözmek için yeterince becerisi olduğunu, aslında buna dair bir potansiyeli, bir bilgisi olduğuna dair ya da olmayanları öğrenmekte hiçbir mahsur olmadı, bilmiyorum demeyi, demin ayıp bir şey olmadığına dair yetiştirdiğimizde çocuğun öğrenme kapasitesini orada daha geniş tutuyoruz. Ve öğrenen çocuk burada başarılı olunca ödüllenmeye başlıyor. Hmm. Ödül geldikçe bir süre sonra orada insan ruhu sıkıntıdan kaçar, hazza yaklaşır. Haz alınan bir yer haline dönüştükçe orası parlayan bir şey haline dönüşür, daha başarılı oluyorlar. Halbuki orası sıkıntı haline dönüşürse, nitekim bazı öğretmen, hani fark edilmeyen öğrenme güçlükleri ya da bazı çocuklar için nasıl öğrendiğini ona öğretemiyor olmak, bazen kendini yeterince tanımıyor olmak, yeterince güvenmiyor olmak gibi şeyler olduğunda orası başlı başına sıkıntı veren bir şeye dönüşüyor ve sıkıntıdan kaçıyoruz. Bir süre sonra kaçtıkça daha az donanımlı hale geliyoruz. Daha az donanımlı oldukça ödüllerden mahrum kalıyoruz filan. O döngü birazcık da oradan gidiyor. O yüzden belki de çok erken çocukluk döneminden itibaren başlayarak temel olarak 3-4 tane kavramın, bir temel güvenin, asıl olan kendimize güven olduğunun. Yani ben kendimi güvende hissediyorum. Ben güvenli bir ailenin içerisinde.

0: doğdum. Güvenli bir zonum var. Ben gerçekten beslenirim. Benim onlar arkamda dururlar. İhtiyacım onun da yanımda birileri var duygusunun. Bunun yanı sıra özgür olmanın, özerk olmanın, hani gerçekten kendini başına bir hayat kurabilmenin, kendi başına kararlar verebilmenin, inisiyatif kullanabilmenin çok değerli olduğu ve bunun için çabası göstermek, bunun için bir donanıma sahip olmak gerektiği. Bunun yanı sıra az önce söylediğim gibi hakikaten bazen durdurabilmek isteklerimizi. Her zaman isteklerimiz vardır. Bazen dürtüler halinde, bazen biz hayattan öğrendiğimiz, sosyal öğrenmenin isteklerimiz var. Ama bunların tamamını gerçekleştirecek gücümüz olmayabilir. Hı hı. Koşullar buna uygun olmayabilir. Bu durumda bunları bekletmek, ertelemek, ötelemek, daha uygun bir zamana bırakmak gibi o duygular doğru enjekte edildiğinde, doğru yönetildiğinde
1: evet.
0: ve buna rekabetin de doğru yönetildiği, eğer varsa bir kardeşle rekabetin, çok sert bir rekabettir kardeş rekabeti. Dünyadaki evet. en sert rekabetlerden bir tanesidir. Oranın iyi yönetildiği, adil, eşit yönetildiği durumlarda ve bunların sonrasında aslına bakarsanız hani ne olur? Hani eninde sonunda bir oyun oynadım ve bu oyunu kaybedersem ne olur? Arkadaş birkaç şey. Birincisi ben oyun oynamış olurum.
1: Evet.
0: Ben buradan bir şey öğrenmiş olurum. Bunun değil de oradan galip gelmek üzerine enjekte edilmiş süreçler yaşanırlarsa bu durumda artık nasıl oynandığı, orada ne öğrendiğimizin anlamı kalmaz. Asıl olan yenmek ya da yenilmek üzerine kurgulanmak olur. Bunların olmadığı bir tutumun, aile tutumunun ya da bunların tersi olabilecek tutumların çok işe yaradığı durumlar var.
1: Amaçları ve araçları iyi tanımlamak lazım.
0: Aynen
1: ve
0: öyle.
1: Sizin söylediklerinizden de duygu yönetimi çok çok önemli
0: çok,
1: çocuklarda.
0: Çok, çok.
1: Peki kaygı yaşayan çocuğumuza bizim nasıl yaklaşmalıyız? Sınav öncesinde, sınav sonrasında?
0: Basamak basamak bir sürü iş var.
1: Hı hı.
0: Yani ilk basamak tabii ki aile içerisinde olan. Yani gerçekten o çocuğun o süreye kadar eğer hani yeterince bu sınav kaygısıyla, anksiyetesiyle baş etmek konusunda çok güçlü ya da bu süreci yönetmek konusunda çok güçlü halde değilse bu süre içerisinde gerçekten hani mümkün olduğu kadar hayatın kendisinin olmadığı üzerine yaklaşımlar. Yani sizin onunla ilgili ilişkileriniz yani okuldan geldiğinde o gün sınavın nasıl geçtiği değil. Nasıl oldu? İyi misin? Gününün nasıl geçtiği ile ilgili. Ya da işte bir deneme sınavından çıktığında kaç net olduğu değil. Nasıl yani böyle şey hakikaten bugün serin bir gündü ya gelirken de üşüdük. Hani içerisinde çok kalabalık mıydı? Kalabalık bir sınıf mıydı? Yani ne yaşadığı, ne hissettiği ile ilgilenmek. Ne kadar nasıl bir performans gösterdiği ile odaklanmak ile o konsantrasyonunu başka bir yere almak. Hani buna benzer yaklaşımların hepsi asıl olanın bu olmadığına dair yaklaşımların tamamı çok işe yarayan durumlardır. Anne babaların bu konudaki tutumları konusunda bir ortak dil oluşturması çok önemlidir. Maalesef onlardan bir tanesinin hani acayip dürtükleyen, teleyen ve sürekli olarak bir başarı bekleyen bir tarafı olduğunda tek bebeğinin çabası o çocuğun kaygısının ekilmesine engel olamıyor. Bu konuda oturup ikisi birbirine ikna etsinler. Anne babalar. Kim kim ikna ederse, nasıl bir yöntemin çocuklar için daha iyi olacağını, nasıl bir yöntemin çocukların o süreci yönetmesini kolaylaştıracağı konusunda bir ortak dil oluşturup onun uygulanmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Hı-hı.
0: Zaman zaman büyük ebeveynlerin bu süreçler içerisinde odaklanmasını buradan uzaklaştırması, yani dedelerle babaannelerle çok başımız belada bu konuda.
1: Evet, ne yazık ki.
0: Yani harçlıkların arttırılmasından tutun, onlara oyuncakların alınması ya da bir hediyenin alınmasını sınav odaklı yaşayan birçok büyük ebeveyn biliyorum. Hani onların da buralarına döndü. Asıl olan onun geri kalan rolleriyle bugün ne kadar güzel olduğu, ne kadar yakışıklı olduğu, giydiği şeyin ne kadar ona yakışmış olduğunu düşünmek ya da vaktin nasıl geçtiğini düşünmek ya da hayallerinin, keyif şey, neler olduğu, tuttuğu takımın o hafta sonu maçın nasıl geçtiğini düşünmek. Yani bir miktar o başarının kendisinden dışına bir yere alıyor olmak çok değerlidir. Hayatın sadece bundan ibaret olmadığı hissi veren bir alt metin olsun istiyoruz onlarda. Öğretmenlerde yine benzer bir şey. Yani gerçekten hani asıl olanın onun ne kadar bildiğiyle ilgilendiğimiz, asıl bu bilmek için ne kadar, öğrenmek için ne kadar çaba sarf ettiğiyle ilgilendiğimiz üzerine odaklı öğretmen eğitim yaklaşımları önemlidir.
1: Hı
0: hı. Onun yani onun yerine o yazılıda ya da o sözde yazdıkları ya da sözde söylediklerinden değil, onu zaten ne kadar bildiği. İnanın şöyle bir hikaye hatırlıyorum. Ben hep öğrenciyim boyunca hep iyi bir öğrenci olmuştum. Genellikle işte böyle olur ya şimdi dinleyen varsa öğrenciler hatırlayacaklar böyle yazılıların sonuçları bir an evvel okunsun istersiniz.
1: Evet.
0: Bir an evvel söylensin. Genellikle de hep iyi notlar alan böyle hani birisiydim. Fakat bir ara ya evde bir sıkıntı mı vardı, benim mi bir derdim vardı hatırlamıyorum. Bir biyoloji sınavından çok düşük gelecek. Yani 10 üzerinden 3,5-4 alacak. Ben 9'lara

0: ağlamak üzere olan bir öğrenciyken bu gelecek. Nasıl okunmasını istiyorum yazılının sonuçları. Ama gel zaman git zaman yazılı sonuçları okundu.
1: Okundu.
0: Geldi. Sırayla numara numara okunurdu o zamanlar. Şimdiki dijital sistem üzerine öğrenmiyorduk. Bana sıra geldiğinde belki sınıfta bir tek benim fark edeceğim. Bir iki saniye esten sonra hocam 9 dedi. Ve devam etti. Ben o kağıdımın 9'luk olmadığını biliyorum. Fakat benim hep böyle 9'luk ya da 10'luk bir talebi olarak algılandığım için o kadar öğrenmem ya da o kadar çalışma. Hayatımda hiç çalışmadığım kadar biyoloji çalıştım. Sadece bunun için. İşte aslında onu ne kadar bildiğini, gerçekten öğrenmek için gösterdiği çabayı, noktasal olarak değil de bir toplamın parçası olarak algılayan eğiticiler çoğu kez bu sürecin yönetilmesini çok kolaylaştıran gruplardır.
1: Öğretmenlere de aslında çok çok
0: Çok.
1: görev düşüyor değil
0: Tabii
1: mi?
0: öğretmenlere, okul yönetimlerine,
1: Evet,
0: ulusal
1: sistemlere.
0: eğitim
1: Evet.
0: politikalarına ciddi sonuçlar. Yani şimdilerde maalesef tabii ki hayatımızdan çıkartamadığımız ve hep var olan yazılı görsel basın ve sosyal basınında bu konuyu, bu süreci köpürtmeden gerçekten onların ne kadar cılız baş etme becerilerinin olduğu, ne kadar zorlandıkları zaten. Hani onların dertlerini arttırmak ya da o şeyi sert sokmak yerine, kavşağı sert sokmak yerine bunu yumuşatılabileceği bir politikalar izlenmesi, daha doğru önerilerde bulunuyor olması yönetmeyi çok kolaylaştırır gibi geliyor.
1: Evet, önümüzde üniversite sınavı var hocam.
0: Evet.
1: Üniversite sınavına girecek öğrencilere ne önerirsiniz? Sınav esnasında kaygılarını yönetmeleri adına neler tavsiye
0: İki tane
1: edersiniz?
0: ince şey öğreteyim. Yani hazır buradayken. Şimdi bunlardan bir tanesi bu bedensel belirtiler dedik ya. Yani böyle elimizin ayağımızın işte hafif böyle soğuyor olması, düğüm üstü boğazımızın kuruması, bir çarpıntımızın olması ile ilgili. Onlara bir solunum egzersizi öğreteyim buradan. Bu solunum egzersizi hem o dağılmış olan dikkatlerini ya da bir kafasından takılmış olduğu bir sorundan uzaklaşmalarını kolaylaştıran bir şeydir. Hani onlar bir taraftan ben anlatırken deneyebilirler. Buradaki temel şu, yaklaşık 10 saniyelik, çok da zaman kaybettirmedikleri
1: Evet.
0: bir egzersiz bu. Alabildikleri kadar derin bir nefes alıyorlar.
1: 10 saniye boyunca.
0: 5 saniye tutuyorlar. 5 saniye sayıyorlar. 5 saniyenin sonunda vermiyorlar. İkinci 5 saniye sayarken bölerek veriyorlar. 5 saniye alabildiğine derin bir nefes. Sonra 5 saniye bölünmüş yavaş yavaş bırakma. Eğer bu egzersizi doğru yaptılarsa bunu anlamaları da mümkün. Ellerinde hafif bir soğukluk hissederlerse, kandaki karbondioksitin yükselmesine bağlı olarak o soğukluğu hissetmeliler. Hissederlerse doğru yapmışlardır. Ve bu durumda o yükselmiş olan karbondioksit kaygı merkezini, hafif ya da orta düzeydeki kaygı merkezini baskılar. O sırada takıldıkları bir sorudan yeni bir soruya geçmeleri daha kolaydır. İşte fen sorularına, matematik sorularına geçme, oralardaki geçişler çok daha kolaydır. Hem çok kısa zamanlarında alır ve daha taze bir şeyle kalkışabilirler. Yine sınavın kendisiyle ilgili bir önerim daha olacak. Bu da bir düşünce egzersizi aslında. Bizim imajinasyon egzersizleri dediğimiz şeyler. Bundaki temel ilke de şu. İnsanlar, bütün insanlar kendilerini tanıdıkları yerlerde daha güvende hissederler. Tanıdık yerlerdeki kendimizi gösterişimiz her zaman çok daha iyi olur. Bunu şöyle gibi düşünün. Yani 15-20 yıllık bir arkadaşlarınızın yanında bir fıkra anlatışınızı düşünün. Ne kadar güzel
1: Çok
0: anlatırsınız,
1: rahat, evet.
0: ballandıra, tatlı tatlı. Bir de hayatınızda ilk defa girdiğiniz bir yerde fıkra anlatışınızı düşünün. Orada daha tedirgin, daha titrek, daha zor anlatırsınız. Buradaki temel ilke, bu düşünce egzersizinin temel ilkesi de size o sınav ortamını tanıdık hale getirmek üzerinedir. Şöyle düşünsünler, yani düşünün sınava bir hafta kala, hatta bence sınava girecekleri yeri bile bilerek ya da öğrenerek yaparlarsa daha da iyi olur. Bir hafta kala, onlara hep önerimiz şu, saatlerinizi ya da telefonlarınızı 10 dakika sonraya kurun. Ve siz başlatın. 10 dakika sonunda dım deyip öttüğünde o alarmınız, siz bitirin. Sizin bir gün evvelden, sınava gireceğiniz akşamdan evvelden başlayarak o süreci hayal etmeye başladım. Akşam uyuyacağım işte, ertesi gün sınava gireceğim, uyuyamıyorum, sağa döndüm, sola döndüm, uyumam lazım, orada sızıp kalmışım sabahleyin, annemin tatlısı, hadi oğlum, hadi kızım, kalk, hadi kahvaltın hazır. Sesiyle uyandım, kalktım işte, reçelimi yedim, peynirimi yedim, kimliğimi aldım, evden çıkıyoruz, babamın arabasıyla gittik, orada bir yere park ettik, işte oradan sınav kapısına kadar yürüdüm, kimliğimi gösterdim, geldim salona, soru kağıtları geldi. En az bir hafta boyunca imajine etsinler, hayal etsinler
1: Süreci
0: istiyoruz.
1: devamlı tekrar etsinler
0: Evet, yani
1: beyinlerinde.
0: şunu yaptıklarında, o sınav salonuna geldiklerinde, evet arkadaş ben bunu daha evvel yaşamıştım sanki derlerse tanıdık hale geliyor. Çok öneririm, çok işlerini görür bu onların.
1: Evet, bizim de kulağımıza küpe olsun. Peki biraz da ebeveynlere birkaç tane

0: Tavsiye alalım sonra bitirelim hocam.
1: Ebeveynler gerçekten onların da işlerinin zor olduğunu biliyorum. Yani onların da gerçekten bunları söylerken bir sürü sorumluluğu yükü onlara atarken yani bütün her şey sanki onların yüzündeymiş, suçluyu onlar gibi göstermek de istemiyorum. Onlar da iyi anne baba olmak adına yapıyorlar bunları. Çocuklar için daha doğru bir geleceği düşündükleri, hayal etmek istedikleri için bunları yapıyorlar. Ama lütfen öncelikle kendi beklentilerini, kendi isteklerini değil, bu çocukların neyi isteyebileceklerine konsantre olmak, onlar için önemli olan ne olduğunu, onlar için keyifli olanın, gerçekten eğlendirici, mutlu olanın, yani değerli olan ne olduğunu peşine düşerlerse, zaten çocuk odaklı başlarlarsa onun ne istediğiyle bir sürü şey çok daha kolay halledecekler.
0: Evet, bu güzel ve değerli sohbet için de size çok teşekkür ediyoruz. Çok
1: Ben
0: sağ olun.
1: teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Göksel Bayamdı. Kendisiyle sınav kaygısı üzerine sohbet ettik. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün edebiyat tarihinin en büyük trajedilerinden Laurence Olivier'in hem yönettiği hem de başrolünü üstlendiği 1948 yapımı Hamlet filminden söz edeceğiz. Filmi izlemeyenlere Shakespeare'in bu ölümsüz eserinin siyah beyaz görüntülerin o derin estetiğiyle adeta bir sinema şölenine dönüştüğünü de hemen hatırlatalım. Film Danimarka Sarayı'nın güvenlikten uzak, soğuk duvarları arasında başlar. Prens Hamlet, babasının şüpheli ölümünün yasını tutarken aniden babasının hayaletiyle karşılaşır ve bu sayede amcası Claudius'un işlediği korkunç cinayeti öğrenir. Hamlet için artık hayat sadece intikam almaktan ibaret değildir. Çünkü o aynı zamanda vicdanı ve kararsızlığı arasında da sıkışıp kalmıştır. Olivier'in oyunculuğunda o meşhur olmak ya da olmamak sözü ise bir insanın içindeki en büyük acıyı ve çaresizliği anlatır. Hamlet'in hikayesi bize asıl trajedinin bir insanın zihnindeki fırtınalarda saklı olduğunu hatırlatır. Derin odaklı çekimler ve labirenti andıran dekorlar Hamlet'in kapana kısılmışlık hissini izleyiciye tam anlamıyla hissettirir. Olivier'in asıl mahareti ise Shakespeare'in ağır dilini sinemanın görsel gücüyle birleştirerek bu klasiği izleyen herkesin ruhuna dokunacak bir modernliğe taşımasıdır. Hamlet bir intikam öyküsünden ziyade insanın kendi içindeki karanlıkla ve bozulan dünya düzeniyle hesaplaşmasıdır. Bu film, adaleti ararken masumiyetin de nasıl kaybedilebileceğini ve kararsızlığın nasıl bir felakete dönüşebileceğini de gösteren unutulmaz bir sinema klasiğidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin Ankara Büyükelçilerini Beştepe'de kabul etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi, Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin görüşmede Türk-Rus istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. Yeni Başkan Kevin Warsh öncülüğündeki toplantıda politika faizi %3,5 ile 3,75 aralığında sabit bırakıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. Trafik kanunu düzenlemesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazaların azaldığını söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri bugün toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulması ile ilgili iddialara yanıt verdi. İki seçeneğin masada olduğunu belirtti. Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecine yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 52. oturum sona erdi. Duruşmada eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin avukatı savunmasını bitirdi. Ardından Metin Bal ve Ramazan Gültekin'in savunmalarına geçildi. Heyetin bugün sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin inceleme yapması bekleniyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada 34. duruşma yapıldı. Duruşmada sanıkların mütalaya karşı savunmaları alındı. ABD ile İran arasında

da üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptı imzalandı. ABD Başkanı Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Fransa'da anlaşmaya ıslak imzasını attı. İran'da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın mutabakata imza attığı fotoğrafları yayımladı. Fotoğraflar İran resmi haber ajansı İRNA tarafından paylaşıldı. Daha önce dijital ortamda da imzalanan 14 maddelik anlaşma yürürlüğe girdi. İstanbul Kağıthane'de kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılırken bitişikteki apartmanda hasar oluştu. Olayın ardından bina sakinleri korkuyla dışarı çıktı. Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklara kısa bir yağış molası veriyoruz. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. 19.30'daki mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: geçecek dedi.
1: Türkiye'nin Sesi
2: CHP Radyosu. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında üçü mevcut, üçü de eski 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özel, yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. ABD ile İran arasında üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptı imzalandı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin Ankara Büyükelçilerini Beştepe'de kabul etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi, Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Törenin ardından yeni büyükelçilerin Türkiye'deki görevleri resmiyet kazandı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Rusya ziyaretinin ikinci gününde kazandığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin görüşmede Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler dostane olarak tanımladı. İki ülke arasındaki bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde geliştiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en iyi dileklerini iletti. Bakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Putin'e ilettiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. Yeni Başkan Kevin Warsh öncülüğündeki toplantıda politika faizi %3,5'la 3,75 aralığında sabit bırakıldı. Fed üyeleri 107 günlük savaşın bilançosunu ekonomik tahminlerine yansıttı. Yıl sonu için enflasyon tahminleri neredeyse 1 puan artarak %3,6'ya çıktı. Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında sektörün bugünü ve geleceği ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşaat sektörünün ekonomik kalkınma için önemine dikkat çekti. Sektör enflasyonla mücadele programımıza da katkı sunuyor dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hizmet ticaretindeki yükselişine vurgu yaptı. Bu alanda dünyada ilk 6 ülke arasındayız dedi. Müteahhitlik sektörünün hizmetler sektörünün en önemli kalemlerden biri olduğunu belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise Hicaz Demiryolu projesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Modern Hicaz yolunu yeniden ayağa kaldıracak ciddi gayretlerimiz var dedi. Suriye ve Ürdün'de Türk müteahhitlerin inşaat sürecinde yer alması için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yapan Çiftçi, yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi.
3: 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman %83'ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda. Normalde Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
2: Bakan Çiftçi, trafik kanununda düzenleme yapıldıktan sonra trafik ihlallerinin azaldığını vurguladı.
3: Geçen sene 69 milyon araçtan 10 milyonla işlem yapılmışken bu sene 74 milyon araçtan 8,5 milyonla işlem yapılmış. Yani işlem sayılarının %16,4 gerilediğini görüyoruz. Bu da sürücülerin kurallara daha fazla uyduğunu,

0: kurallara daha fazla riayet ettiklerini gösteriyor.
1: Ticarette söz sahibi olmaya başlayan kadın girişimci sayısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın attığı adımlarla giderek artıyor. E-ticarette satış yapan kadınların sayısı 10 binin üzerine çıktı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'de yükselen kadınlar kendi işim benim izim programını başlattı.
2: 1366 kadın kooperatifine verdiğimiz desteklerle bugüne kadar 247 bin kişiye ulaştık. Proje hazırlama eğitimlerimiz sayesinde kadın girişimcilerimizin ve kooperatiflerimizin kırsal kalkınma desteklerini, erişimlerini güçlendirdik. Kadın girişimcilerini dijital ticaretin güçlü aktörleri haline getiriyoruz. Bu kapsamda 10 bini aşkın kadın girişimci e-ticaret yoluyla satış yapmaya başladı. Her biri kendi hikayesini yazan bu kadınlar üretimlerini büyütürken aynı zamanda yerel kalkınmaya, istihdama ve ülkemizin ekonomik gücüne de katkı sunuyor.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri bugün toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek.
3: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız, önceki dönem il başkanımızın özellikle mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz. Önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, Erzurum İl Başkanımız Serhat Çaneş, Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı, Bitlis İl Başkanımız iddianamede ismi geçen arkadaşımız Metin Güzelkaya. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na MYK kararıyla sevk etmiş bulunuyoruz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. İki seçeneğin masada olduğunu belirtti. CHP bizim için çok kıymetli bir parti ve A planımız burada kalmak vurgusu yapan Özel, yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Nimet Özdemir 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti listelerinden İstanbul Milletvekili olarak seçilmişti. Temmuz 2024'te İYİ Parti'den istifa eden Özdemir kısa süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Nimet Özdemir'in istifa etmesiyle CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 137'ye düştü. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 52. oturum sona erdi. Duruşmada İstanbul Eski Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin avukatı savunmasını bitirdi. Gökçe savunmasında kendisine yönelik suçlamalarının bir bölümünün görev yaptığı sürenin dışında olduğunu söyledi. İddianamede yer alan iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Ardından Metin Bal ve Ramazan Gülten'in savunmalarına geçildi. Metin Bal, ihalelerde yedek üye olduğunu, sadece teknik görüş bildirdiğini ileri sürdü. İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti. Bir sonraki oturum Gülten'in savunmasıyla sürecek. Heyetin bugün sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin inceleme yapması bekleniyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 34. oturumu İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında olduğu tutuklu sanıklarla bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Sanıkların Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalasına karşı savunmaları alındı. Ceyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Kadir Aydar'ın babası tutuksuz sanık Mustafa Aydar, savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti. Tutuklanmasının ardından Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara da savunmasında görev süresince tek bir usulsüzlüğe dahi imza atmadığını iddia etti. Beraatini

0: talep etti. 14 Mayıs'ta savcı esas hakkındaki mütalasını açıklamıştı. 34. oturumda mütalaya karşı savunmalarla devam etti. Sanıklar haklarında iddianamede yer alan suçlamaları reddetti. Dosyadaki bilirkişi raporlarının ve tanık ifadelerinin gerçeğe aykırı olduğunu iddia ederek haklarında beraat kararı verilmesini talep etti. Mütalada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapsi istenmişti. Aktaş ve iş insanı Baki Nugay'ın tutuklandıktan sonra savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edilmişti. Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbulat'ın ise 234 yıla kadar hapsi isteniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Türkiye'nin bu süreçteki dengeli dış politikasının önemine vurgu yaptı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında nihayet bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statüye dönülmüş olması hali memnuniyetle karşılanacak bir durum. Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması yine belirsizliklerle kirlenmeyip nihayete ererse Orta Doğu'da yeni bir denklemin, pozitif bir iklimin kapısı aralanacaktır. Bu vesileyle İran'ın kendi halkının refahına ve özgürlüğüne odaklanmasını, Lübnan'ın istikrara kavuşmasını, bölgenin tehditlerle değil, imkanlarla anılır hale gelmesini temenni ediyoruz. Bu süreç bize bir gerçeği daha göstermiştir. Türk dış politikasında soğukkanlılık, itidal ve temkin hayati önemdedir. Hariciyemizde bu geleneği sürdüren diplomatların bulunmasından her zaman memnuniyet duyuyoruz.
0: ABD ile İran arasında üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat saptı imzalandı. ABD Başkanı Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Fransa'da anlaşmaya ıslak imzasını attı. Trump'ın mutabakata imzasını attığı ana ilişkin görüntüler Beyaz Saray tarafından paylaşıldı. İran'da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın mutabakata imza attığı fotoğrafları yayımladı. Fotoğraflar İran resmi haber ajansı IRNA tarafından paylaşıldı. Daha önce dijital ortamda da imzalanan 14 maddelik anlaşma yürürlüğe girdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, nihai anlaşma için 60 günlük müzakere sürecinin başladığını söyledi. Bekai, İsviçre'de yapılması planlanan görüşmede imza töreni olmayacağını, görüşmenin yapılıp yapılmayacağını ise henüz teyit edilmediğini söyledi. Bekai, 60 günlük süreçte bölgede askeri varlığın artırılmaması ve İran'a yeni yaptırımlar uygulanmaması konusunda uyarılarda bulundu. Anlaşmaya ilişkin arabulucu Pakistan'dan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, mutabakat zaptının hemen yürürlüğe girdiğini, ilk etapta İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacağını, ABD'nin ise deniz ablukasını kaldıracağını bildirdi. Şerif, teknik düzeydeki görüşmelerin 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirileceğini de belirtti. Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'a süreçteki vazgeçilmez rolleri sebebiyle teşekkür etti. Soykırımcı İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da zulüm artarak devam ediyor. İsrailli işgalciler bir cami ile Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. İşgalci unsurların baskınlarında da 4 Filistinli yaralandı. Lübnan'da da ateşkesi ihlal eden katil İsrail unsurları ülkenin güneyindeki Sur'la Nebatiye şehirlerini bombaladı. İsrailli ırkçı bakan Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ın güneyindeki evleri yok etmeyi durduramayız şeklinde skandal bir açıklamada bulundu. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e Amerika Birleşik Devletleri'nden vize şoku. İsrail basınına göre ABD Büyükelçiliği vize başvurusunda bulunan Ben-Gvir'den parmak izi ve sabıka kaydı istedi. İsrail basınında yer alan haberlerde uygulamanın alışılmışın dışında olduğu ifade

0: ifade edildi. Ben Güven'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkına sahip olduğu ancak buna rağmen standart başvuru prosedürüne tabi tutulduğu belirtildi. İsrailli bakan da seyahatini iptal etti. İtamar Ben-Gvir, ABD-İran mutabakatını yok sayarak Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi değiliz ifadesini kullanmıştı. İstanbul Kağıthane'de kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılırken bitişikteki apartmanda hasar oluştu. Olayın ardından bina sakinleri korkuyla dışarı çıktı. Hasar alan apartmanda oturanlar yıkımın tedbir alınmadan yapıldığını iddia etti. Olayın ardından bölgeye giden ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklara kısa bir yağış molası veriyoruz. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı. İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu ve fırtınaya karşı dikkatli olunması isteniyor. Başkent Ankara'da 3 gün boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu riski var. Sıcaklıklar 23 dereceye kadar gerileyecek. İstanbul'da yarın günü kısa süreli yağış geçişi bekleniyor. İzmir'de ise sadece bazı ilçelerde yağış görülecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut, 3'ü de eski 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özel, yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. ABD ile İran arasında üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptı imzalandı. Spor. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi sabah 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ezeli rekabet sürüyor. Beşiktaş Gey'in ile Fenerbahçe Beko finaldeki 4. randevuda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibini deplasmanda 82-71 yenerek 2-1 öne geçti. Fenerbahçe Beko yarın oynanacak maçı da kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin 2. haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Kayseri, Çanakkale, Bursa 30, İstanbul, Düzce, Yozgat, Erzurum 27, İzmir 33, Adana, Denizli, Muğla 32, Antalya 28, Trabzon, Ordu 25, Van 26, Diyarbakır 38, Gaziantep 36 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: A Antalya Sparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: gerekiyor. Trabzon-Rize yolunun ilk 11 kilometresinde yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulmuş. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Eskiden evlerin çatılarında televizyon antenleri bulunurdu. Görüntü gelmiyorsa biri çatıya çıkar, anteni düzeltir ve sonra aşağıya bağırırdı. Oldu mu? Sabahleyin kahvaltı yapacak çocuk annesine sorar. Anne, kek oldu mu? Kahvaltı masasında baba evin hanımına sorar. Hanım, çay oldu mu? Eşi de genellikle oldu diye cevap verir. Oldu sözü bir eylemin bittiğini belirtmek için kullanılır. Gündelik konuşmada sık kullanılan oldu kelimesi şarkılarda da şiirlerde de geçer. Nazım Hikmet'in 857 adlı bir şiiri var. Belde-i Tayyip eder İstanbul'a. İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu. Rum Konstantiniyesi oldu Türk İstanbul'u. Nazım, Bizans'a fetihten sonra İstanbul denilmesini, yani bir değişimi oldu sözüyle anlatmaktadır. Halk müziğimizde 70-80 yıldır bilinen bir Edirne türküsü. Kızılcıklar oldu mu? Serelere doldu mu? Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Sözleriyle başlar. Bu türküde kızılcıklar oldu mu? Kızılcık meyvesinin toplanıp toplanmadığını, çoraplar ayağına oldu mu ise çorabın rahatça giyilip giyilmediğini sormaktadır. Oldu sözü ilk dizede toplamayı, ikinci dizede giymeyi karşılar. Cümle sonundaki her iki oldu fiili bir eylemi göstermektedir. Ol yardımcı fiil kökünden dı geçmiş zaman ekiyle yapılan oldu sözü hem geçmiş zamanı hem de tamamlanmamış şimdiki zamanı belirtir. Evleneli bir ay oldu denildiğinde geçmiş zamanı, artık gider oldum cümlesinde ise tamamlanmamış şimdiki zamanı anlatır. Bazen de ünlem sözüdür. Başka sıkıntın var mı? Yerine kullanılan oldu canım sözü ünlemdir. Oldu pişmanlık da belirtebilir. Bir kere evet demiş olduk sözündeki pişmanlık duygusu oldu sözünde gizlidir. Oldu kelimesine belirli olarak peki, evet, tamam gibi anlamlar da yüklenir. Bir kere peki demiş olduk ve bir kere tamam demiş olduk cümlelerindeki peki, evet ve tamam aynı anlamı ifade eder ve geçmiş zamanı belirtir. Oldu sözü oluşma ve başlama işini de açıklar. At da katılınca ekip tamam oldu cümlesi görevlendirilen ya da bir işe başlayan grubu anlatır. Düşman bizi sürekli gözetler oldu cümlesinde başlayan ancak devam eden bir eylem belirtilmektedir. Bir niyeti belirtmek için de oldu kelimesini kullanırız. Babam bana para verecek oldu cümlesinde bir niyet sezdirilmektedir. Bugün gidersin tamam mı sorusuna vereceğiniz oldu cevabı peki, evet, tamam dışında hay hay elbette baş üstüne olur tabii anlamlarına da gelebilir. Oldu, beklediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi sonucu kullanılan kelimedir. Nihayet oldu deriz. Oldu işte diye seviniriz. Hatta rüyalarım gerçek oldu diye de konuşabiliriz. Oldu, hayatın olağan akışındaki gerçekleşmelerde de kullanılır. Arabam tamir oldu. Üstüm başım boya oldu. Yol çok kalabalık oldu cümlelerinde olmak fiilinin gerekçeleri vardır. Ana Türkçe'de oldu yerine boldu denilmiştir. 735 yılında dikilen Orhun yazıtlarında bilgim bilmez tek boldu cümlesi bilir aklım bilmez oldu diye çevrilmiştir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Her Telden programını dinliyorsunuz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızasında bugün skor tabelalarının ötesine geçip sporun derinlerindeki o düşünsel dünyadan, yani sporun felsefesinden söz edeceğiz. Hadi gelin, neden yarışırız? Kazanmak her şey midir? Veya bir sporcunun iradesi nerede başlar gibi soruların peşine birlikte düşelim. Felsefe ve spor, tarihin en başından beri aslında iç içedir. Platon gibi büyük düşünürler, sağlam bir zihnin ancak sağlam bir bedenle mümkün olacağını savunmuştur. Onlara göre spor, sadece kasları geliştirmek değil, ruhu terbiye etmek ve disipline sokmak demekti. Uzak Doğu felsefelerinde ise dövüş sanatları, rakibi yenmekten ziyade kişinin kendi nefsi ve korkularıyla yaptığı bir mücadeledir. Bir okçunun hedefe odaklanması anında yaşadığı içsel yolculuk aslında bir tür hareketli meditasyon örneğidir. Özetle spor aynı zamanda insanın kendi sınırlarını tanıdığı dürüst bir ayna niteliğindedir. Ünlü yazar ve filozof Albert Camus'un o meşhur sözünü birlikte hatırlayalım. Ahlak ve yükümlülük hakkında ne biliyorsam bunu futbola borçluyum. Futbol sahası adalet, dayanışma ve şans gibi hayata dair temel kavramların en yalın haliyle yaşandığı yerdir. Maçın 90 dakika olması gibi hayatın da ömrün de sınırları vardır ve biz bu sınırlar içinde kurallara uyarak var olmaya çalışırız. Yenilgiyi olgunlukla kabullenmek veya zafer anında bile aşırıya kaçmamak, sporun insana öğrettiği en büyük erdemlerdendir. Bir başka deyişle, bitiş noktası sadece bir duraktır ve spor bize asıl hikayenin o durağa gelene kadar sergilenen tüm tavırlarda gizli olduğunu gösterir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin görüşmede istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde öncelikli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. ABD ile İran arasında kalıcı barış için kritik bir aşama geride kaldı. ABD Başkanı Donald Trump

0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptını imzaladı, anlaşma yürürlüğe girdi. Şimdi nihai anlaşma için 60 günde tamamlanması planlanan bir müzakere süreci başladı. Birleşmiş Milletler'in Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre soykırımcı İsrail çocuklara yönelik ağır ihlaller nedeniyle 3. kez BM'nin kara listesinde. BM verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde çocuklara yönelik doğrulanmış ağır ihlal sayısı 38.558'e ulaştı. Bu rakam BM'nin kayıt tutmaya başladığı dönemden bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti. En fazla ağır ihlal ise işgal altındaki Filistin topraklarında yaşandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri bugün toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. Trafik kanunu düzenlemesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazaların azaldığını söyledi. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Zehir tacirlerine şafak vaktinde operasyon yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 45 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen narko pars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı, 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Dikkatsizlik ve hız yine trafik kazalarına neden oldu. Yurt genelinde gece meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava yerini yağışa bırakacak. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Spor. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. 19.30'daki mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Müzik yağmuru başladı.

Merhaba değerli dinleyiciler. Savaş Mektupları programımızın 49. ve 50. mektuplarıyla karşınızdayız. Savaş, bir esir kampının demir parmaklıkları ardında, kalbi vatanına ve ailesine olan özlemle dolu bir askerin ruhunda en derin izleri bırakır. Bugün bu izlerin iki farklı yansımasını dinleyeceğiz. Biri ailesinin sessizliğine isyan eden, sitem dolu bir yüreğin feryadı. Diğeri ise gurbetteyken bile tüm sevdiklerine, hatta komşularına dahi selam gönderen, vatanıyla bütünleşmiş bir ruhun sesini. Bu iki hikayede bir mektubun ne kadar derin duygular taşıyabileceğini gözler önüne serecek. Şimdi bu dokunaklı hikayelere kulak verelim. Salih İzzet'in Yürek Sancısı. Hindistan'ın kavurucu sıcağı, Bellary'deki esir kampının tozlu toprağını çatlatırken, Salih İzzet'in kalbi de aynı şekilde çatlaktı. Ailesinden kilometrelerce uzakta, yabancı bir coğrafyada geçen günler, sadece fiziksel bir esaret değil, aynı zamanda ruhunun da hapsedilmesi anlamına geliyordu. Mektuplar yazıyor, her birine tüm umutlarını, hasretini ve ailesine olan sevgisini sığdırıyordu. Ama hiçbirine cevap gelmiyordu. Günler, haftalar, aylar geçiyor,

mektup bekleyişleri her seferinde bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyordu. Salih'in zihninde bu sessizliğin sebebi yavaş yavaş şekil değiştirmişti. Başlangıçta postanın aksadığını, mektuplarının kaybolduğunu düşünüyordu. Ancak zamanla bu düşünce yerini daha acımasız bir gerçeğe bırakmıştı. Acaba ailesi onu unutmuş muydu? Elindeki kağıt ve kalem bu kez umudun değil, öfke ve kırgınlığın bir aracı oldu. Eniştesi Osman Ağa'ya yazdığı bu mektup, bir haberleşme aracı değil, kalbinden kopan bir isyan feryadıydı. Her kelime onu hayal kırıklığına uğratan sessizliğe bir darbe gibi iniyordu. Ey eniştem Osman Ağa! Benim gibi bir fakiri sevindirmek ve kalbinizde bana karşı bir derece muhabbet beslemek yok mudur? İşte bu soru sadece bir mektubun parçası değildi. Bu bir askerin yalnızlık ve terk edilmişlik hissinin dışa vurumuydu. Salih, ailesiyle olan bağlarının bu zorlu sınavdan geçemediğini düşünüyordu. Eski günlerdeki kardeşlik ve sevgi bağlarının bu sessizlikle nasıl birer siluete dönüştüğünü anlatıyordu. Evvelce gördüğün uhuvvet böyle miydi? Mektubun sonu bir veda değil, bir kapının acı bir gürültüyle kapanması gibiydi. Kalemi bu acı gerçeği kabullenerek son satırları yazdı. Ben de öyle addederim ki ne eniştem ne de hemşirem yoktur. Bu cümleler Salih İzzet'in ailesine olan sevgisinin tamamen bittiği anlamına gelmiyordu. Aksine o derin sevginin yerini çaresizlik ve terk edilme korkusuna bıraktığının bir kanıtıydı. O mektup bir zamanlar sevdiklerini düşünen bir askerin artık kendisini tamamen yalnız hissettiğinin son mektubuydu. İşte o orijinal mektup. Huzuru ailelerine sevgili daim Süleyman Ağa. Duanız berekatıyla yakın vakitte biz de kurtulur geliriz dayıcığım. İnşallah bilhassa mahsus selam ederek ellerinizden öperim. Ve efradı iyiliğe cümlesine selam ederim. Kain biraderim Hüseyin Usta'ya selam ederim. Ciğerparem mahdumum İbrahim Ethem Efendi'nin gözlerinden öperim. Size sık sık olarak mektup yazarım. Ma teessüf sizden cevaplarına muvaffak olmam. Bari siz düşünce içerisinde olmayasınız diye tekrar olarak yine yazarım. Merhametiniz varsa bana cevap yazarsınız. Mübarek ellerinizle ve biraderim de gelmiş tezkeresini almış. Valideme ve biraderime selam ederim. Sizin sıhhatinize dair mektubunuz hayatınızın bir semeresidir. Hafız Emin Efendi'ye, Başçavuş Mehmet Efendi'ye, Hacı Hafız Efendi'ye ve orada beni sual eden komşulara selam ederim. Dayıcığım, Fi 30 Temmuz sene 35, Hindistan'da Bellary kasabası, Esir Harp karargahında 6. bölükte posta başı 1411 numaralı Salih Efendi oğlu İzzet Efendi diye yazınız. Damadınız Salih İzzet. Yıllarca süren sessizliğin ardından ailesinin onu unuttuğu düşüncesiyle sitem dolu satırlar yazan bir esirin hikayesi. O bir yandan kardeşinin terhis olmasına sevinirken kendi esaretinin getirdiği acıyla boğuşuyordu. Peki diğer yanda gurbetteyken bile sadece ailesini değil tüm akrabalarını, komşularını düşünen bir başka kahramanımız. İşte şimdi programımızın 50. mektubuyla devam edelim. Mehmet Onbaşı'nın selamları. Hindistan'ın Bellary kasabasında esir kampının tozlu toprağında bir baba kalemini eline aldığında kalbi hasretle çarpıyordu. O sadece bir mektup yazmıyordu. Aynı zamanda ailesine olan sevgisini, hasretini ve dualarını bir kağıt parçasına sığdırmaya çalışıyordu. Oğlu Ahmet Ağa'ya hitaben yazdığı mektubunda kalbinin tüm samimiyetini dile getirdi. Hakikatli gözüm nuru, aynım, ciğer köşem oğlum diye başladı. İşte bu sözler onun için sadece bir hitap değil, öte yandan oğlu için beslediği derin sevginin de bir ifadesiydi.
Mektubunda kendi sağlığının iyi olduğunu yazdı. Eğer bu taraftan sual olunur ise, vücudum sıhhatte ve rahatım fevkaladedir. Ancak onun için asıl önemli olan ailesinin sağlığıydı. Sizin de afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan talep ederim diyerek ailesi için dua etti. Mektubun en dikkat çekici yanı, o dönemin toplumsal yapısını ve bir askerin geride bıraktığı, onlarca insana duyduğu özlemi çok net bir şekilde göstermesiydi. Annesine, kardeşine, amcasına, yengesine, baldızına, halasına ve komşularına kadar herkese ama herkese selam gönderiyordu. Her bir isim onun için bir anı, bir umut feneri gibiydi. O bu selamlarla gurbetteki yalnızlığını dindirmeye çalışıyor, ailesiyle olan bağının kopmadığını kanıtlamaya çalışıyordu. Mehmet Onbaşı bu mektubu yazarak sadece bir haberleşme aracı kullanmıyordu. Aynı zamanda esaretin getirdiği acıdan, yalnızlıktan ve unutulma korkusundan kurtulmaya çabalıyordu. O, bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İşte o orijinal mektup. Hu, mahdumum. Ahmet Ağa'ya takdim. Hakikatli gözüm nuru, aynım, ciğer köşem oğlum. Bilhassa mahsus selam edip iki gözlerinden buğz ederim. Eğer bu taraftan sual olunur ise, vücudum sıhhatte ve rahatım fevkaladedir. Sizin de afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan talep ederim. Diğer mahdumum Ramazan Ağa'ya dahi mahsus selam ile iki gözlerinden buğz ederim. Hanım tarafına şefkatli, hakikatli valideciğim hanımın iki ellerinden buğz ile hayır duasını talep ederek hatrını sual ederim. Mahsus selamımı tebliğ ile hatırdan çıkarmamasını arz ederim. Valide hanım biraderim Ali Ağa'ya, halam hanıma, kayınpederim İsmail Ağa'ya, kayınvalidem hanıma, kayınbiraderim Mehmet Ağa'ya cümlesine mahsus selam ederim. Baldızım hanımlara dahi mahsus selam ederim. Halalarıma ve kerimelerine cümlesine mahsus selam ederim. Akrabayı talukata, konu komşulara, cümlesine mektubu kıraat eden efendiye, külliyen cemaate, bize selam yok mu diyen ahbap cümlesine mahsus selam ederim. Elbaki, hüsn-i teveccühatın bekasıyla hatmi kelam ederim. Fi 2 Ağustos sene 335. Pederiniz Mehmet Onbaşı tarafından Hindistan'da Beleri kasabasında esir karargahında 10. bölükte 1820 numaralı Ahmet oğlu Mehmet Onbaşı diye tahrir edin. Evet sevgili dinleyiciler, bugün esaretin getirdiği belirsizliğin ve haber bekleyişinin iki farklı yüzünü dinledik. Salih İzzet'in ailesinden haber alamadığı için sitem dolu satırlar yazan mektubu, onun çaresizliğini ve yalnızlığını yansıtıyordu. Diğer yandaysa Mehmet Onbaşı'nın gurbetteyken bile tüm sevdiklerine, tüm çevresine olan bağlılığını ve sevgisini dile getirdiği mektubu. Bu iki hikayede bir mektubun bir haberleşme aracı değil sadece, aynı zamanda bir duygu aktarımı, bir bağ kurma aracı olduğunu gösteriyor. İşte onların hatıralarını yaşattığımız sürece kahramanlıkları da ölümsüz kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi, savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kerime konuşmaktadır.

uçmaya devam eder. Ve bazen bir mektup, bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta Savaş Mektupları programımızın yeni bölümünde yine bir başka kahramanımızın mektubunda buluşmak ümidiyle. Şimdilik esen kalınız.

0: Feridun Cesur'un hazırlayıp sunduğu Savaş Mektupları haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalışıldığını söyledi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi. Putin, görüşmede istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı barış için kritik bir aşama geride kaldı. ABD Başkanı Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptını imzaladı. Anlaşma yürürlüğe girdi. Şimdi nihai anlaşma için 60 günde tamamlanması planlanan bir müzakere süreci başladı. Birleşmiş Milletler'in Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre İsrail çocuklara yönelik ağır ihlaller nedeniyle

üçüncü kez BM'nin kara listesinde. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde çocuklara yönelik doğrulanmış ağır ihlal sayısı 38.558'e ulaştı. Bu rakam BM'nin kayıt tutmaya başladığı dönemden bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti. En fazla ağır ihlal ise işgal altındaki Filistin topraklarında yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek, dedi. Trafik kanunu düzenlemesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazaların azaldığını söyledi. Ve Spor 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. K grubunda Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. L grubunda da İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. K grubunda Portekiz, beklentilerin uzağında kaldığı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün Türkiye saatiyle 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Beko seride öne geçti. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nin 3. maçında Beşiktaş Gey'ini deplasmanda 82-71 yenerek seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin 4. karşılaşması yarın yine siyah beyazların ev sahipliğinde Sinan Erdem salonunda oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 29, İstanbul 27, Bern 32, Brüksel 31, Kopenhag 22, güneşli olmak üzere Lefkoşa 27, Kerkük 42, Amsterdam 26, Tiran 34, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana ve Bakü 31, Stockholm 21, Sofya 25, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 29, Üsküp 31, Saraybosna 21 ve Paris 36 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir sabahta sizlerle birlikteyiz. 18 Haziran 2026 Perşembe'yi gösteriyor takvimler. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca sizler için bu güzel yolculuğu hazırladı. FM stüdyoda Nilay Keleş bizlere bugün eşlik ediyor ve tabii ki teknik masada

Burak Kararoğlu sesimizi sizlere ulaştırıyor ve ben mikrofon başında Gülnur Akalın. Biliyorsunuz artık sesime aşinasınız efendim. Türkçemizin güzel sesiyle sizlere seslenmeye gayret ediyorum. Bu güzel yolculuğu en güzel şekilde aktarmak istiyorum.

ve Instagram hesaplarımızdan da yine hem bizim paylaşımlarımızı takip edebiliyor hem de yorumlarınızı iletebiliyorsunuz. Efendim, sesimiz sizlere internet aracılığıyla ulaşıyor. Bir, radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle mobil uygulamasıyla. İkinci seçenek efendim, televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü TürkSat 4A Batı paketi uydusu. Üçüncü bir seçenek de yıllardır bizi dinlediğiniz efendim, kısa dalga frekansımız 19 metre 15.350 kHz üzerinden yine bizleri dinleyebilirsiniz. Nostalji severler, inanın bizleri kısa dalgadan dinleyen dinleyicilerimiz var. Bazen fotoğraf gönderiyorlar o küçücük radyolarıyla. Çok çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ediyoruz dinleyenlerimize. Efendim, güzel bir yolculuk olacak. Sağlık rehberi köşemizde. Yeni bir terimi konuşacağız efendim. Longevity. Uzun ve sağlıklı yaşammış efendim. Bunu konuşacağız. Sırrı nedir, neler içerir ve hemen ardından da birlikte yaşama sanatı bölümümüzde biliyorsunuz zarafet, görgü ve sosyal nezaket kurallarını konuşuyoruz. Yine Aksu Gülay bizlerle birlikte olacak. Şarkı ve türküler eşlik etmez mi? Eder. Tarkan mikrofonda olsun efendim. İlk şarkımız Türk sanat müziğiyle, haydi başlayalım.

Usta tiyatro ve sinema oyuncusu, ödüllü bir isim efendim, Haluk Bilginer ne güzel anlatmış incitmemek meselesini. Gelin sizlerle paylaşalım. İnsanları gözlemleyip zayıflıklarını öğrenirim ki o yerlere temas etmeyeyim. Yaralarına basıp incitmeyeyim der Haluk Bilginer. Oysa pek çok insan bu analizi, zayıf yerlerinizi öğrenip tam olarak o yaraya basabilmek ve sizi kontrol edebilmek için yapıyor. İşte ahlak da burada başlıyor. Bu etkileyici ve ahlaki duruşu vurgulayan sözler ne kadar derin ve ne kadar doğru. Bir insanın kırılgan taraflarını görmek marifet değildir. Asıl erdem gördüğün halde orayı incitmemeyi seçmektir. Çünkü herkesin içinde kimsenin bilmediği mücadeleler, sessizce taşıdığı yükler ve görünmeyen yaralar var. Çünkü bazen iyilik bir yarayı sarmaktan önce ona dokunup acıtmamayı bilmektir.

Efendim şöyle bir düşünelim. Her gün onlarca insanla karşılaşıyoruz. Yüzlerine bakıyor, seslerini duyuyor, hikayelerine ortak oluyoruz. Dikkatli bir göz, bir süre sonra karşısındaki insanın maskelerinin ardını görmeye başlar. Kimin hangi cümleden kırıldığını, hangi anıda gözlerinin dolduğunu, hayattaki en büyük korkusunun ne olduğunu anlar. İnsanları okumak bir yetenektir. Ancak asıl mesele bu yetenekle ne yaptığımızdır. Haluk Bilginer'in de söylediği gibi, bir insanın zayıflıklarını bilmek bize görünmez bir güç verir. Kötü niyetli bir zihin bu gücü bir silah olarak kullanır. İlk tartışmada, ilk çıkar çatışmasında tam da o yaraya basar. Sizi en zayıf yerinizden vurup kontrol etmek ister. Çünkü insanı en kolay kırık yerinden yönetirsiniz. Dedik ya, işte ahlak tam bu sınır çizgisinde başlıyor değerli dinleyenler. Gerçek ahlak ve asalet, birini tam da yok edebileceğiniz, onu can evinden vurabileceğiniz anı bilip, sırf o insan kırılmasın diye geri adım atmaktır. Karşındakinin yarasını öğrenip orayı bir hedef tahtası değil, dokunulmaması gereken kutsal bir emanet gibi görmektir. Gözlemlemek, birini ele geçirmek için değil, onun sınırlarına saygı duymak için yapıldığında değerlidir. Dünyayı daha yaşanır kılan şey, zayıflıkları silah olarak kullanan kurnazlar değil, o yaraları bilip de incitmeyen, sessizce etrafından dolaşan zarif insanlardır.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Sağlık rehberi köşemizde uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını konuşacağız. Uzman doktor, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı ve homeopat Yegane Kuliva Özcan'la birlikteyiz değerli dinleyenler. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şimdi hocam benim çok merak ettiğim bir konu aslında uzun ve sağlıklı yaşamın sırları aslında herkes tarafından artık çözülmek istiyor,
1: Evet.
0: üstlenen bir konu. Neler
1: Evet.
0: anlatacaksınız? Ben çok merak ediyorum. Longevity kavramı nedir? Neler içerir? Dilerseniz oradan başlayalım.
1: Şimdi şöyle, aslında son yıllarda neredeyse sanki aniden hayatımıza giren bir
0: Evet.
1: kavram, ancak son yıllarda sağlık dünyasında giderek daha fazla, daha sık konuşulan bir kavram olan longevity, yani sağlıklı ve kaliteli yaşam süresinin uzatılması demektir. Kelime olarak longevity İngilizce, yani uzun ömür anlamına geliyor. Ama böyle konuşmaya devam etmeden önce şunu da sormak isterim. Aslında bunu da sormamız gerekiyor. İnsan ömrünü uzatmak mı daha önemlidir, yoksa yaşamının son gününe kadar sağlıklı, üretken ve bağımsız kalabilmesi mi? Bu çok önemli bir soru. Şimdi günümüzde longevity sadece uzun yaşamak demek değildir. Asıl hedef, daha uzun yaşarken aynı zamanda sağlıklı, üretken, bağımsız ve kaliteli yaşam sürdürebilmektir. Çünkü önemli olan yıllara ömür katmak değil, ömre sağlıklı yıllar katmaktır. Hepimiz biliyoruz ki önemli olan kaç yıl yaşadığımız değil, yaşadığımız yılların kalitesidir. Bugün bilim dünyasında artık şu soru soruluyor. Mesela insan kaç yıl yaşar değil, insan kaç yıl sağlıklı yaşayabilir? İşte longevity bu sorunun cevabını arayan bir aslında yaşam yaklaşımıdır.
0: Evet.
1: Longevity tek bir yöntem ya da tek bir tedavi değil. Aksine birçok bilim dalını ve yaşam alışkanlıklarını bir araya getiren

0: bencil bir yaklaşımdır. Yani örnek vereyim, sağlık, sağlıklı olmak, beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku, olmazsa olmaz, stres yönetimi, hayatımızda herkes bunu yaşıyor, zihinsel ve sosyal olarak aktif kalmak, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, bunların hepsi longevity'nin temel taşlarını oluşturuyor. Yani bunun yanında düzenli sağlık kontrolleri, koruyucu hekimlik, yıllardır bunu söylüyoruz, koruyucu hekimlik uygulamaları, kişiye özel tıp, genetik risklerin değerlendirilmesi, ailesinde işte genetik hastalık, yatkınlık var mı yok mu, bağırsak mikrobiyotasının korunması, bu da beslenme demek, hormonal denge, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve gerektiğinde ve uzman hekim tarafından tamamlayıcı tıp uygulamalarında longevity yaklaşımının önemli parçaları arasında yer alıyor. Aslında longevity bize şunu söylüyor. Yani hastalık ortaya çıktıktan sonra onu tedavi etmeye çalışmak yerine hastalık oluşumundan önce sağlığı korumaya odaklanmalıyız. Kısacası longevity daha uzun yaşamanın değil, daha tabii ki daha uzun ama daha iyi yaşamanın bilimidir. Böyle evet, özetleyebiliriz.
1: Hocam çok güzel özetlediniz. Bu söylediğiniz şeyleri tabii ki herkes ister, değil mi?
0: Evet, evet ve hayatımızın bir parçası olması lazım. Şimdi özellikle son zamanlarda çok yanlış anlaşıldı. Yani aslında avuç takviye ve vitamin kullanmak, evet, değil, yaşam tarzımız. Bu çok önemli. Longevity budur işte.
1: Evet. Peki hocam, bu yaşam tarzını biraz açalım mı? Yani bunu yapmayı herkes ister. Dediğiniz gibi sağlıklı olarak uzun yaşamayı herkes ister. Kişi kendi mi yapacak bunu, yoksa her zaman sizin gibi hekimlerin bir yardımı, desteği olmalı mı?
0: Bakın, bunun altını şöyle çiziyorum. Tabii ki günümüzde o kadar çok kaliteli takviyeler var, işte vitaminler var. Kesinlikle ve kesinlikle hiç kimse kendi başına veya işte sosyal medyada ve internette gördüğü takviyeleri bilinçsiz alması, bunlar hepsi yanlış. Hı hı. Önemli olan size uygun takviyeleri kullanmak, o da mutlaka hekiminiz, yani tıp uzmanı tarafından uygun görülen vitamin ve takviyeleri kullanmak. Çünkü bitki de zararlıdır. Yani bitki bitkidir. Hiçbir zararı yoktur. Bana hiçbir zararı olmaz düşüncesi yanlıştır. Evet. Yani, bilinçsizce o kadar çok öyle hasta geliyor ki işte birisi bir şey söyledi ve o takviyeyi kullanıyor. Örnek vereyim, yani yod kullanımı, omega 3'ler avuç avuç kullanıyorlar ama daha sonra tabii ki organizmaya zarar veriyorlar. Bunların mutlaka tetkiki yapılmalı ve kişiye özel, onun ihtiyacına göre. Eğer mesela D vitamini normalse D vitamini kullanmasına gerek yok. Bu sefer fazla kullanılırsa vücuduna zarar verir.
1: Evet, çok haklısınız. Yani yine bir hekim muayenesiyle yola devam etmek gerekir. Her zaman bu böyle. Çok haklısınız. Peki hocam, şimdi bazı yerlerde uzun yaşayan, kaliteli yaşayan bu insanların ortak özellikleri ne?
0: Siz şeylerden bahsediyorsunuz. Böyle belgesellerde görüyoruz. Mavi evet, bölgeler diye adlandırılan. Evet. Şimdi mavi bölgeler dünyanın en uzun ve en sağlıklı yaşayan insanların bulunduğu bölgelerdir. Muhteşemdir. Hı hı. Bunu birçoğumuz zaten hepimiz belgesellerde görmüşüz. Hı hı. Yani bu, örnek vereyim, mesela Japonya'daki Okinawa, evet, veya İtalya'daki Sardinya, Yunanistan'da Ikaria var, Costa Rica'da Nikoya var. Böyle bir bölgeler, ama tabii ki bir de Kafkasya'da uzun ömürlü insanlar da unutmamamız gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu insanların bilim dünyası incelediğinde, yaşamlarını incelediğinde çok ilginç ortak özellikler gördük. Yani özellikler görüldü. Birincisi bu insanlar sürekli hareket ediyorlar. Yani spor salonuna gitmeleri gerekmiyor. İşte
1: Günlük
0: benim
1: hayatta.
0: zamanım yok. Günlük hayatta, günlük yaşamın içinde çok aktifler.
1: Hı.
0: Doğal ve sade besleniyorlar. Yani mevsimine göre tabii ki sebze, meyve, baklagilleri, doğal gıda ağırlıklı besleniyorlar. Katkı maddesi tüketmezler, tercih etmiyorlar. En önemlisi, hepimiz için çok önemli olan çok güçlü aile bağlarına ve sosyal ilişkilere sahipler. Yani hayatlarında bir amaçları var. Sabah uyandıklarında neden yaşadıklarını biliyorlar. Yani mutlu uyanıyorlar. Bir amaçları var. Stresle baş etmeyi biliyorlar. Dikkat ederseniz bunların hiçbirisi pahalı yöntem değil. Bunlar herkesin hayatına katabileceği alışkanlıklardır. Bu nedenle yani longevity bakımından aslında longevity bir teknoloji değil, bir yaşam kültürüdür.
1: Bunu da aslında bu söyledikleriniz çok da zor değil ki. Bu mavi bölgeler dediğimiz az önce saydığınız bölgeler örnek olacak olursa birbirinden iklim olarak dünya üzerinde çok farklı bölgeler.
0: Aynen, tabii, çok
1: Dediğiniz
0: farklı.
1: gibi alışkanlıkları aynı aslında bu
0: Evet,
1: insanların, değil mi?
0: evet, evet, evet. Yani günümüzdeki gibi ben günümüzün gençlerine çok üzülüyorum. Yani bu sosyal medyada, telefonlarda, telefona,
1: Çok vakit
0: tablete
1: geçiriyorlar.
0: bağımlı çok vakit geçiriyorlar. Postürleri bile
1: Farklı.
0: değişiyor, hastalıklı oluyorlar, dünyadan kopuyorlar. Ve en acısı şu ki bu işte bağımlı komşusu tamamen başka bir şey. Çünkü biliyorsunuz her türlü bağımlılık var. Ama şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün de kavram olarak ilave ettiği
1: Hı.
0: işte bu iletişim bağımlılığı, yani bu tabletlere ve
1: Teknoloji
0: telefonlara
1: bağımlılığı.
0: olan teknoloji
1: Evet.
0: bağımlılığı diye bir kavram var aslında. Şimdi bu gençlerimiz, tabii anne babalar küçükken ağlamasın, yemek yesin diye önüne tablet, telefon koyuyorlar ama inanın ergenlik çağına geldiğinde çok geliyor öyle çocuk. Dünyadan sanki balon içinde yaşıyorlar. Dünyadan çok kopuklar.
1: Kopuk.
0: Yani
1: Evet.
0: sanal hayatı gerçek hayat olarak sanıyorlar. Ve gerçek hayata adımlarını attıklarında çok böyle şoka
1: Evet,
0: uğruyorlar.
1: doğru.
0: Yani davranış bozukluğu, onlar sanıyor ki sanal dünyada yaşadıkları gibi gerçek dünyada da o şekilde yaşayacaklar.
1: Evet.
0: Bu çok acı bir durum. Ben, bu longevity sebebiyle bence hepimizin bir an önce toparlanmamız gerekiyor ve
1: Evet.
0: daha aktif yaşamamız, daha sağlıklı yaşamamız şart.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Tavsiyeleriniz çok kıymetli. Zaman
0: Ben
1: ayırdığınız için
0: teşekkür
1: de çok
0: ederim.
1: teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz
0: İyi
1: size.
0: yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Değerli dinleyenler, sağlık rehberi köşemizde uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını konuştuk. Uzman doktor Yegane Kuliva Özcan, homeopat ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı doktor hocamız bizlerle birlikteydi.

0: Değerli dinleyenler, bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Türkçemizi konuşacağız. Doğru Türkçe kullanımı ve doğru telaffuzun önemi. Şöyle bir düşünelim efendim. Sizce birlikte yaşama sanatı köşemizde bu konuyu neden seçtik? Birlikte yaşarken Türkçenin doğru kullanımı, doğru telaffuz ne, bu kadar önemli midir? Biraz düşünelim istiyorum. Tabii ki burada şiveleri ya da günlük kullanımı kastetmiyoruz. Az sonra konuğumuz sizlere çok güzel anlatacak bu konuyu. Zarafet, görgü ve sosyal nezaket kuralları eğitmeni Aksu Gülay stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Gerçekten doğru Türkçe kullanımı hassas bir konu ki TRT'nin de önem verdiği bir konu. Ama şimdi Aksu Hanım yayından önce bana da söyledi. Herkesin tabii ki bir spiker gibi konuşmasını beklemiyoruz. Hatta bizler de normal hayatta, evimizde tabii ki bu kadar düzgün konuşamıyoruz
1: elbette.
0: Hocam. Neyi kastediyoruz? Haydi başlayalım.
1: Bununla şunu kastediyorum. Konuştuğumuz dili hakkıyla, layıkıyla, kurallarına uygun, yerli yerinde konuşabilmeyi kastediyorum. Bunun nezaket, zarafet ve görgü kuralları konusuyla ne ilgisi var diyebilirsiniz. Her zaman tüm programlarımızda konuştuğumuz gibi nezaket insanın bilgi birikimini, donanımını, özsaygısını, entelektüel seviyesini gösteren bir bilgelik göstergesi aslında. Tam tersi kabalık ise cehalet, donanım gerektiriyor nezaket demiştik. Ve ne demiştik? Hatta ilk programımızda şöyle demiştik. Gülnur Hanım, siz bir odada yokken hangi kelimelerle anılırsınız? Siz odada yokken sizi nasıl tarif ediyorlarsa o sizin imajınızdır, marka imajınızdır demiştik. Konuşmanızda o imajı oluşturan önemli nedenlerden birisi. Neler oluşturuyordu? Beden dilimiz, davranış ve tutumlarımız ve konuşma biçimimiz. Beden diline giriş yapmıştık, davranış ve tutumlarda zarafet örneklerini konuşmuştuk. Bugün konuşmaya sıra geldi. Ve çok önemsediğimiz için bugün özel olarak sadece konuşmaya ayıralım isterim. Ünlü bir filozof, Haman, der ki,

0: Konuş ki seni görebileyim.
1: Hı hı.
0: Yani bir insanın konuşmasından konuşma biçimi,
1: artırıyor.
0: Kullandığı kelimeler, kelime dağarcığı, hitabet tarzı, o kişinin eğitimini, duygusal durumunu, zekasını ve bence hatta niyetini bile doğrudan ayna gibi ortaya serer. Aa, konuşmam benim her şeyi ortaya seren bir özelliğimse, aracımsa iletişim kurmak için. Bu yolla ben mesajlar veriyorsam insanlara, buna çok dikkat etmeliyim o zaman. Dilimi doğru kullanmalıyım. Sözcükleri doğru telaffuz etmek, vurgu ve tonlamaların kurallarına uygun olarak yapılması, konuşmanın akıcı bir biçimde yürütülmesi sizi ayrıca da güçlü bir konuşmacı yapar. Nezaket bilgelik göstergesidir demiştim. Donanımlı olmanın göstergesidir derim her zaman. Kullandığım kelimeleri yanlış bir yerde bir kelime kullandım. Bardak diyeceğim yerde yanlışlıkla değil, öyle öğrendiğim için sürahi dedim. Siz benim cehaletimle ilgili bir ipucu edindiniz.
1: Hı hı.
0: Bana duyduğunuz saygı anında azalır. Beni dikkatle ve özenle dinleme enerjiniz anında düşer. Bilgi birikiminizi bu yüzden gösteriyor. Nezaket temel olarak ne demiştik? Özen göstermekti. Hem kendimize hem başkalarına. Sosyal varlıklarız. Toplum içinde yaşıyoruz. Başkalarının varlığını hesaba katarak onlar üzerindeki etkimizi ve onların da bizi etkilediğini bilerek davranmaktı. Ben araçlarım var, iletişim araçlarım, konuşma biçimim, sesim, demek ki bunları eğiteceğim. Nasıl eğiteceğim? Yeterli donanımı olmayan kişi zaten kendini özgüvenle ifade etmekten de çok uzaktır. Bilirsiniz kimisi, çok basit bir örnek vereyim, çok sık rastlıyorsunuzdur. Gibi sesler çıkarır. Duraklarken aklına yeni kelimeler gelmez. Bunun sebebi kelime dağarcığının kısıtlı olmasıdır. Eğer günü 30 kelime kullanarak kapatıyorsanız, bir de günü 150 kelime kullanarak kapatan bir insanı getirin aklınıza. Kelime dağarcığı zengin bir insan kendini daha iyi ifade eder. Duygularını daha iyi ifade eder. Kendini doğru, özenli ifade etmek için araçlarını ve kaynaklarını eğitmiş demektir. Çoğaltmış, zenginleştirmiş demektir.
1: Duyguları ifade etmek aslında günlük hayatta en önemli konulardan birisi bu, değil mi Aksu Hanım?
0: Kesinlikle. Kendimle ilgili farkındalığım, sınırlarımı bilme ve ifade etme becerim, duygusal okur yazarlık seviyem. Kendi duygularımı eğer anlayabiliyorsam, anlamlandırabiliyorsam, bunu isimlendirebiliyorsam, bununla ilgili bir farkındalığım varsa, bu birinci adım. İkinci adım, bunu ifade etme becerimi geliştirdiysem, nezaketle ve zarafetle, duygularımı yönetme biçimim, kendimi yatıştırma biçimim. Hani nezaket en çok stresli anlarda verilen bir sınavdır diye konuşmuştuk bir önceki yayınımızda. O stresli anlarda insan kendisini nasıl yönetir? Güçlü bir insan, kontrollü, duygusal okuryazarlığı olan, kendi duygularını anlayan, ben şu anda evet öfkelendim, şu anda öfke hissediyorum, şu nedenle öfke hissediyorum. Saniyeler içinde bu beceriyi geliştirmek o kadar önemli, hayat kurtarır. Ben şu anda bu duyguyu hissediyorum. Evet, bu duygunun beni itelemesiyle bunu nasıl ifade edersem karşımdakiyle uzlaşırım. Ama ben öfkelendim, kalktım ilkel bir dürtüyle, yüksek bir sesle, uygun olmayan kelimelerle sadece öfkelendiğim durumu ve konuyu ifade edip sınırımı çizmek yerine bir büyük bir tartışmaya sebep oldum diyelim. Bunu anlatıyorum işte, duygusal okuryazarlığımızın, kendimizi ifade etme becerimizin muazzam önemli oluşuyla. İçsel kaynaklarımız bunlar, içsel donanımımız. Kendimizi, duygularımızı tanımlayabiliriz.

0: anlamak için kendi üzerimize çalışalım. Çok iyi yöntemler var. Şiddetsiz iletişim becerisi hiç duydunuz mu bilmiyorum. Marshall Rosenberg'in bir tekniğidir. Çok öneririm. Çok iyi kitapları var. Kendinizi anlamak, duygularınızı ifade etmek, uygun kelimeleri bularak, duygularınızla düşüncelerinizi ayırarak, daha sonra ifade etmek dedik. Hangi yolla ifade edeceğim? Kelimelerle, sesimle, vurgularımla, tonlarımla. Biliyorsam ifade ederim. Diksiyonum düzgün olacak. Doğru telaffuz edeceğim. Kelimeleri bozmak anlaşılmayı da zorlaştırır çünkü. Burada çok önemli bir parantez açmak isterim. Çok çok yanlış bilinen bir şey var. Nezaket, nazik olmak, zarif olmak, kibar olmak hep kelimeleri yayarak, açarak, uzatarak konuşmak zannediliyor. Kibarlık. Bir örnek vereyim ister misiniz?
1: Tabii ki. Duyalım hadi.
0: Tencere,
1: Evet.
0: tencere, benzin
1: E'leri açarak.
0: açmak. Bunu kibar konuşmak zannediyoruz. Değil. Türkçe kuralları olan bir dildir. Yazıldığı gibi okunmayan bir dildir. Ve bunu öğrenmek, bilmek her Türkçe konuşan kişinin sorumluluğudur,
1: Görevlidir. Evet.
0: görevidir. Doğru bir şekilde sesletmeliyim ben bunu. Bilgiye erişmek o kadar kolay ki, internet elimizin altında. Çok
1: Artık öyle
0: fazla
1: gerçekten.
0: ödemesiz, bedel ödemeden edinebildiğimiz, görebildiğimiz bir sürü platformda videolar var.
1: Evet.
0: Onları açıp dinlemek, doğru, iyi, temiz sesleri, TRT'yi özellikle dinlemek.
1: Yeter ki öğrenmek istesinler.
0: Kulağınıza doğru sesler gelsin. Nasıl ustalaşırız bu konuda? Özellikle diksiyon telaffuz dersleri alabilirsiniz. Doğru tonlama, vurgular, ahenkli iniş çıkışlarla konuşmak, hitap ettiğiniz herkes üzerinde etkilidir. Ve mutlaka eğitimini aldıktan sonra diyorum. Bedelsiz bir video dinleyerek bile. Mutlaka eğitimin doğrusunu öğrendikten sonra aynı karşısında konuşma egzersizleri yapabilirsiniz. Kitap veya gazete metinlerini yüksek sesle tonlamaya, vurgulara dikkat ederek okuyabilirsiniz. Dudak ve dil tembelliğini yenmek için tekerleme çalışmaları yapabilirsiniz. Çok hızlı ya da çok yavaş konuşmamak için de bu alıştırmalar geliştirici olur. Nezaketin temeli, iletişim kurduğum insanlarla onların duygularına, hızlarına iyi eşlik edebilmekti ya. İyi eşlikçilik konuşmamın hızını, yavaşlığını denetlemekle de mümkün olur. Sesinizi iyi kullanmak için ses, nefes egzersizleri, eğitimleri o kadar güzel eğitmenlerden, o kadar bilgili, donanımlı kişilerden bilgilerini ücretsiz olarak, bedelsiz olarak paylaşan videolar görüyorum ki çok faydalı. Kelime dağarcığını geliştirmeyi ama özellikle çok kıymetli buluyorum. 30 kelime kullanarak günü kapatmak dedik ya.
1: Çok
0: Nasıl
1: yanlış.
0: zenginleştiririz?
1: Evet.
0: Bolca kitap okuyarak.
1: Okuyarak, değil mi?
0: Bolca. Ben hem telaffuzumuzu hem kelime bilgimizi çok iyileştirecek bir yöntem biliyorum. Sesli kitapları dinlemek.
1: Evet.
0: Ama herkesten değil. Çok iyi tiyatroculardan, çok iyi seslendirme uzmanlarının seslendirdiği romanları, öyküleri. Özellikle roman ve öykü dedim, duygusal okuryazarlığı artırır, empati yeteneğini artırır. Sizin anlayabildiğiniz ölçüde hoşgörülü, sakin, ölçülü, kontrollü ve nazik davranmanızı kolaylaştırır. Gelelim bugünün püf noktasına. Hep bir öğüt veririz ya da bir öneri sunarız ya. İkili konuşmalarda aile üyelerimizle, sosyal iş çevremizdeki arkadaşlarımızla konuşurken ya da işimiz gereği topluluk önünde konuşacağımız zaman stres ya da kaygı yaşıyorsak içsel kaygılar nedeniyle az önce siz de altını çizdiniz duyguları ifade etmek. Strese girmeden duygularınızı rahatlıkla su içer gibi, yemek yer gibi düzgün bir şekilde, net, kararlı bir şekilde ifade etmek için sizi çok hızlı geliştirecek bir yol önereceğim. Oyunculuk kursları.
1: Evet.
0: İfade edemediğiniz, gerçek hayatta birçok nedenle duygularınızı tuttuğunuz, dişinizi sıktığınız ya da bu ifade etme becerinizin düşük olduğu için kendinize güvenmediğiniz durumlarda hep tutarsınız günlük hayatta. Fakat bunu psikologlar psikodramayla yaparlar. Oyunculuk kursları, oyunculuk eğitimleriyle yaparlar. Size bir rol verirler. Siz kendiniz değilsiniz. Bütün korkularınızı, kaygılarınızı, eksik biliyorum, yetersizim duygularınızı kenarda bırakıp o sahneye çıkar, rol yaptığınız için o kadar cesaretle ifade edersiniz ki. Bilirsiniz kekeme insanların şarkı söylerken muhteşem şarkı söylediğini.
1: Gerçekten
0: sahneye çıkarken.
1: Çok güzel bir örnek.
0: Değil mi? Bunu
1: hep merak etmişimdir.
0: Sürekli pratik yaparken sahnede hiç hayatında sesini yükseltmemiş, gerektiği yerde bile yükseltememiş bir insanın sahnede bunun pratiklerini yapmasını düşünün. Ankara'da Yetenek Evi Sanat Akademisi çok güzel oyunculuk kursları veriyor ve bir psikiyatrist arkadaşım gitti oyunculuk kursuna, biliyor musunuz? O kadar faydalandı ki. Hem bunu öneririm, hem neden roman ve öykü dinlemeyi önerdim? İyi tiyatro ve seslendirme uzmanlarından dedim. Çünkü orada yazar, düşünün ki benim bir tane hayatım var. Ben bu hayatın içindeki deneyimlerimi biliyorum. Hı hı. Sizin de Gülnur Hanım olarak bir tane hayatınız var, o deneyimleri biliyorsunuz. Fakat yazarlar yüzlerce, binlerce hayat, karakter yazmışlar.
1: Benim kitap okuma sebebimdir. Çok güzel bir şey söylediniz. İşte. Empati yaparım o oradaki karakterlerle.
0: Değil mi?
1: Değil mi?
0: Empati yeteneğimi nasıl geliştiririm diye soruyorsanız tek cevabı bu. Sesli dinlerken iki tane faydası var. Hem benim o karakterleri o ya, usta yazarlar. İyi kitaplar okuyun değil, iyi yazarlar okuyun derim, hı hı, ben. Usta yazarlardan o mükemmel cümleleri, o mükemmel duyguları, muazzam bir emek vardır bir kitabın ortaya çıkmasında. Kaç tane kontrolden geçmiştir hem dile hem duygulara. Size bunları öğretir. Bunları öğretirken de çok usta bir ses, iyi bir sesletim ustası okur bunu kulağınıza doğal olarak, hiç zahmet çekmeden doğru kullanışları gelir, yerleşir.
1: Çok güzel bir şeye değindiniz. Son bir öneri ben de bulunayım mı?
0: Lütfen.
1: Ben bazen konuklarımız da geliyor sizin gibi çok kıymetli. Bir spiker olarak hemen bir günlük hayatta ne yapabileceklerini de soruyorlar. Ya da sizin söylediğiniz gibi mesleki hayatta. Ağzınızı lütfen açarak konuşun diyorum. Çünkü benim TRT'ye ilk geldiğimde aldığım ilk öneri buydu. Gerçekten özellikle gençlerimiz böyle ağzının içinde bir yuvarlayarak, değil o mi? Ağız açılmadan dediğiniz, evet, gibi ve karşıdaki kişi asla anlamadan konuşuyorlar. Bu konuda küçük bir uyarı yapayım. Yani bizim spikerlerimiz hep ağzını, benim ilk dikkatimi çeken oydu. Ne kadar çok ağız hareketi yapıyor diye örmüştüm bir radyo stüdyosunda camdan baktığım zaman. Olabildiğince ağız açılarak konuşulmalı.
0: Harfi o doğru şekilde
1: doğru çıkarabilmek için. Evet.
0: Ağzıyla dilinin içinde konuşan birisi zaten
1: mümkün
0: dışarıya
1: değil anlamak.
0: Nasıl bir intiba bırakır? Özgüvensiz ve iyi konuşamıyor. Konuşma yeteneği yok. Bilgisi de, donanımı da yok. Yine geldik. Nezaket, zarafet, kendini bilgelikle ifade etme biçimidir. Bu söylediğinizi çok önemsiyorum. Harfleri doğru sesletmek, Türkçeyi kullanırken. Bu bizim görevimiz, sorumluluğumuz. Herkesin, bu dili konuşan herkesin.
1: Çok doğru. Doğru iletişim hepimizin sorumluluğu aslında. Bu da neyi gerektiriyor? Nezaketi gerektiriyor toplum içinde. Çok, evet, teşekkür ediyoruz. Harika bir yayın oldu.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yine Aksu Hanım'la bir daha buluştuğumuzda neler konuşacağız acaba diyerek böyle merakla bitirelim yayını. Aksu Gülay bizlerle birlikteydi değerli dinleyenler. Ali Zengin dinleyicimiz Almanya'dan bizi aradı. Bir isteği var. Çalmadan geçmeyelim istedim. Malatyalı dinleyicimiz bir Malatya türküsü. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalışıldığını söyledi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya geldi. Putin, görüşmede istikrarlı bir şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. ABD ile İran arasında kalıcı barış için kritik bir aşama geride kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'la İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat saptını imzaladı. Anlaşma yürürlüğe girdi. Şimdi nihai anlaşma için 60 günde tamamlanması planlanan bir müzakere süreci başladı. ABD'de Kongre üyeleri İran'la imzalanan mutabakat zaptına tepkili. Cumhuriyetçi Louisiana Senatörü Bill Cassidy yaptığı açıklamada ABD'nin İran'a saldırıları öncesi Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna, İran'ın yaptırımların altında ezildiğine dikkati çekerek İran'ın nükleer emellerinin önüne geçilmedi ve şimdi İran'ın bu anlaşma kapsamında yepyeni bir altyapısı olacak görüşünü paylaştı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde küresel somut filosunun aktivistleri Brüksel'de eylem düzenledi. İşgale diz çökmeyeceğiz yazılı büyük bir pankart açıldı. Filistin'i unutma, AB suç ortağısın ve AB İsrail'in çaldığını satın almaktan vazgeç yazılı dövizler taşıyan eylemciler Gazze'deki İsrail soykırımına karşı daha güçlü adımlar atılmasını istedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. Trafik kanunu düzenlemesinden sonra ihlallerin ve ölümlü

kazaların azaldığını aktardı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. K grubunda Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. L grubunda da İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. K grubunda Portekiz, beklentilerin uzağında kaldı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası D grubunda olan A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Batın yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün Türkiye saatiyle 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Beko seride öne geçti. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nin 3. maçında Beşiktaş Gey'ini deplasmanda 82-71 yenerek seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin 4. karşılaşması yarın yine siyah beyazların ev sahipliğinde Sinan Erdem salonunda oynanacak. Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile eşleşti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 29, İstanbul 27, Bern 32, Brüksel 31, Kopenhag 22, güneşli olmak üzere Lefkoşa 27, Kerkük 42, Amsterdam 26, Tiran 34, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 31, Bakü 31, Stockholm 21, Sofya 25, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 29, Üsküp 31, Saraybosna 21 ve Paris 36 derece. Haberlerdiniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: Efendim Türkiye'de saatler 11'i 7 dakika geçerken Sabah Ajansı'nda canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeniden sizlerleyiz. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gün diliyoruz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masada Burak Hararoğlu ile çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Programımıza ilk

olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basında öne çıkan haberleri spiker arkadaşımız Mustafa Çamlıca aktaracak. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan Birleşik Devletler'deki gündemi ve gelişmeleri alacağız.

0: Türk basını.
1: Basın turuna ilk olarak Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Süreç için gözler Milli Güvenlik Kurulu'nda. Milli Güvenlik Kurulu'nun bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapacağı toplantıda terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde terör örgütünün silah bırakması konusunda yapılacak tespit ve değerlendirmelerle yasal çerçeve konusunda atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar da masada olacak. Milliyet Gazetesi'nden aktaracağımız bir diğer haberimiz, Görevimiz Türkiye başlıklı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terörle mücadele, siber güvenlik, istihbarata karşı koyma ve uluslararası istihbarat diplomasisi alanlarında yürüttüğü operasyonlar geniş bir faaliyet alanını ortaya koyuyor. Diplomatik ve istihbarat faaliyetleriyle Gazze'den Suriye'ye, Mossad'dan FETÖ'ye küresel çapta art arda başarılı operasyona imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı, en son küresel terör örgütü DAEŞ'in Horasan yapılanmasına güçlü bir darbe daha vurdu. Örgütün medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten, sözde en üst düzey Türk yöneticisi olan Ahmet Kazancı'nın Pakistan'daki hava saldırılarından sağ kurtulduğu ve illegal yoldan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı Kazancı'yı sınır bölgesinde kıskıvrak yakaladı. Milliyet Gazetesi'nden bir spor haberiyle devam ediyoruz. Avrupa'da dişimize göre kura. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçlarının kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Górnik Zabrze, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Midland, Başakşehir'de Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Turku galibi ile karşılaşacak. Efendim, basın turunda sırayı Sabah gazetesi alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran mutabakat zaptını imzaladı. ABD ile İran arasında savaşı bitiren tarihi anlaşma dün gece imzalandı. Elektronik ortamdaki anlaşmaya ABD Başkanı Trump'la İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian imza koydu. Nihai anlaşmanın ise yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanması bekleniyor. Sabah gazetesinden aktaracağımız bir diğer haberimiz, Erdoğan'ı dinledi, sigarayı bıraktı. Başkan Erdoğan'ın sigarayı bırakmasını tavsiye ettiği İtalya Başbakanı Meloni çağrıya uydu. Bugüne kadar birçok kişiye sigarayı bıraktıran Başkan Erdoğan, 8 ay önce Mısır'daki zirvede İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye de aynı tavsiyede bulundu. "Seni iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım," diyen Erdoğan'ı dinleyen Meloni, geçen ay sigarayı bıraktığını açıkladı. Sabah gazetesinden aktaracağımız bir diğer haberimiz, FED politika faiz oranını değiştirmedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. Kevin Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada politika faizinin sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığı %3,5 ila 3,75 seviyesinde tutmaya karar verdiği bildirildi.

Sırada Hürriyet gazetesi var. Putin'le görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Kazan kentinde Rusya lideri Putin'le görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel küresel gelişmelerin ele alındığı belirtilen görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor, bundan çok memnunuz dediği belirtildi. Hürriyet gazetesinden bir diğer haberle devam ediyoruz. CHP'de 6 ile ihraç talebi. Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu, 3'ü mevcut, 3'ü eski 6 il başkanını ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. 8 il yönetimiyle kadın kolları yönetimi feshedildi. Feshedilen yerlere yeni isimler atandı. Olağanüstü kurultay için 833 imza, Özgür Özel yönetimi CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. İmzaları teslim eden heyette Grup Başkan Vekili Murat Emir'le birlikte 74 il başkanı ve il başkanı bulunmayan illerin delege temsilcileri yer aldı. Genel merkez imzaları inceleyip yanıt verecek.

0: Hürriyet gazetesinden aktaracağımız son haber, ilk 500'de Türkiye'den 6 üniversite. İngiltere merkezli yüksek öğretim derecelendirme kuruluşu Quaquarelli Simmons 2027 sıralamasını açıkladı. İlk 500'de Türkiye'den 6 üniversite var. Bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi 279. olarak en iyi derecesini elde etti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 305. Koç Üniversitesi 329. Boğaziçi 345. Sabancı Üniversitesi 357. Bilkent ise 454. sırada yer aldı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Efendim, Akşam Gazetesi ile basın turundaki birlikteliğimiz devam ediyor. Akşam Gazetesi'nin manşeti savaş suçlusu başlıklı Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka platformu Grok'un 3000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği İran'a yönelik saldırılarda aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Pentagon'un dijital ve yapay zeka ofis direktörü Cameron Stanley bir mahkemeye sunduğu yeminli beyanda özel olarak geliştirilen Grokko modelin hedef tespiti ve istihbarat faaliyetlerinde kullanıldığını söyledi. Stanley, ABD ordusu Destansu Öfke operasyonu sırasında Grok'un entegre edildiği veri analiz platformu Maven sayesinde 96 saat içinde 2000 ayrı noktayı 2000'den fazla mühimmatla hedef aldığı itirafında bulundu. Avrupa Parlamentosu'nun raporu mesnetsiz, Ankara Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunu ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanıyor diye eleştirdi. Akşam gazetesinden seçtiğimiz bir diğer haber, Türkiye NATO'da kutup. Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmasında Erdoğan faktörünün etkili olduğunu ve Türkiye'nin NATO'da kutup niteliği taşıdığını söyledi. Akşam gazetesinden seçtiğimiz son haber, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile geç girecek. 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen ve gündeminde 12. yargı paketi gibi önemli konular bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma takvimini uzattı.

0: Efendim, son olarak Yeni Şafak gazetesiyle basın turunu tamamlayacağız. Külliye'de büyük elçiler geçidi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Çalışma arkadaşlarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Amerika Birleşik Devletleri anlaşmayı İsrail'den gizledi. ABD, İran'la ulaştıkları mutabakat zaptı için güçlü bir anlaşma yorumunu yaptı. Zaptın yarın İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında imzalanacağı belirtiliyor. Son ana kadar İsrail'den gizlenen 14 maddelik anlaşmaya göre Lübnan dahil tüm cephelerde savaş sona eriyor, deniz ablukası ve yaptırımlar kalkıyor. ABD, İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolarlık plan hazırlayacak. Yeni Şafak gazetesinden derlediğimiz son haberimiz Batı Şeria'yı küçük gazelere bölüyor başlıklı. İşgalci güç İsrail, Batı Şeria'da böl, parçala, yut taktiğini uyguluyor. Cenin başta olmak üzere kuzey bölgelerinde yürütülen askeri saldırılar, zorunlu göçler, yerleşimci baskıları ve kapalı askeri bölge uygulamaları, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından parçalı ilhak ve demografik dönüşüm sürecinin yeni aşaması olarak değerlendiriliyor.
1: Dış basın.
2: Rusya'nın Sputnik haber ajansı, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmak amacıyla hazırlanan mutabakat zaptını elektronik ortamda imzaladığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini bildiriyor. Habere göre ABD'li yetkili imzayı bizzat ABD Başkanı Trump'ın attığını söyledi. Anlaşmanın aslında yarın İsviçre'de düzenlenecek bir törenle imzalanmasının planlandığı, ancak tarafların anlaşmayı daha erken imzaya açıp yürürlüğe koymayı istediği belirtildi. Sputnik bir başka haberde ise ABD Başkanı Trump'ın bölgesel dengeleri gözeterek İran'ın balistik füze sahibi olabileceğine yönelik yaptığı açıklamanın Tel Aviv

0: yönetiminde büyük bir tedirginliğe yol açtığını yazıyor. İsrail yetkililer söz konusu uzlaşmanın İran üzerindeki askeri baskıyı tamamen hafiflettiğini savunarak süreci kötü bir anlaşma olarak nitelendirdi. Özellikle metinde yer alan ve İran'la Lübnan'ı birbirine bağlayan maddelerin hem İsrail hem de Lübnan'ın ulusal menfaatlerine ters düştüğü ileri sürüldü. Bununla birlikte ABD Başkanı Trump'ın diğer bölge ülkeleri bu silahlara sahipken İran'ın balistik füzelerden mahrum bırakılması adaletsizlik olur şeklindeki değerlendirmesi İsrail kanadında derin bir endişe yarattığı bildirildi. İran Devlet Televizyonu'na röportaj veren İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD ve İsrail'in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermediklerini söyledi. Kalibaf, dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri olarak bir numaralı gücü İsrail'le birlikte karşımıza çıktı. Bu savaşın çatışma sahnesi küresel etkiler doğurdu ve bu uluslararası bir konuydu. Gelişmeler bölgesel olabilir ancak etkileri küresel boyuttaydı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermedik. ABD ve Siyonist rejimi yendik diye konuştu.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde çıkan görüş yazısında Trump yönetiminin İran'la yürüttüğü müzakerelerin Tahran yönetimini ekonomik olarak rahatlattığı ve bölgedeki asgari kapasitesini yeniden yapılandırmasına olanak tanıdığı iddia edildi. Yazıda söz konusu politikanın sadece İsrail için değil, Amerika Birleşik Devletleri ile hareket eden bölge ülkeleri için de bir ihanet anlamına geldiği ileri sürüldü. Artık yeni İbrahim anlaşmaları olmayacak çünkü Suudi Arabistan ve diğer ülkeler Washington'daki çürük tahtaya bel bağlayacak kadar deli değiller ifadesine yer verilen yazıda Amerikan kampına katılarak risk alan bölge ülkelerinin artık İsrail'le normalleşmeye yanaşmayacağı değerlendirmesi yapıldı. İsrail Devlet Televizyonu Kan, çıkmaza giren Şam-Tel Aviv görüşmelerinin İran'a saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla yeniden başlamasının beklendiğini ileri sürdü. Haberde ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Suriye müzakerelerini yeniden başlatmayı düşünmesinde, Suriye'nin Lübnan'da Hizbullah'a müdahale etmesini istemesinden kaynaklandığı savunuldu. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin Lübnan'ın iç işlerine müdahale edeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, her zaman savaşın sona erdirilmesini, devlet kurumlarının güçlendirilmesini ve iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini savunduklarını söylemişti. Trump, İsrail'e Hizbullah meselesini Suriye'nin halletmesine izin vermesini önerdim. Dürüst olmak gerekirse onların daha iyi iş çıkardığını düşünüyorum ifadelerini kullanmıştı.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Umman resmi haber ajansı ONA, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin Hürmüz Boğazı krizinin ardından tedarik zincirlerinin güvenliğini artırmak ve olası aksamalara karşı önlem almak amacıyla ulaştırma ve lojistik alanındaki projeleri görüşmek üzere bir araya geldiğini bildiriyor. Toplantıda bölgesel lojistik entegrasyonun güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasındaki demir yolu bağlantılarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda kara, deniz ve hava taşımacılığında sürekliliğin sağlanması, mal taşımacılığının kesintisiz sürdürülmesi ve kritik sektörlerin desteklenmesi için yeni projelerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. İtalyan La Repubblica gazetesi, Başbakan Meloni liderliğindeki hükümetin Leonardo ile Baykar arasında geçen yıl başlatılan insansız hava aracı sistemlerinin üretilmesini öngören ortak girişime onay verdiğini yazıyor. İtalya'daki Bakanlar Kurulu'nun hükümete savunma, ulusal güvenlik, enerji, telekomünikasyon, ulaşım gibi kritik altyapıyla bağlantılı stratejik sektörlerdeki şirketleri ve yatırımları denetleme, veto etme veya özel şartlar koşma imkanı tanıyan hukuki bir mekanizma olan Altın Güç'e başvurduğu ve uluslararası kalkınma faaliyetlerinin yalnızca NATO ve Avrupa Birliği ile aynı çizgideki ülkelere yönlendirilmesini şart koştuğu belirtildi. Ayrıca gizli bilgilerin ve kullanılan teknolojinin gizliliğinin de garanti altına alınması gerekeceği ifade edildi. Yunan Devlet Televizyonu RT'nin haberine göre Ege'deki Tine ve Kırlangıç adalarında su sıkıntısı nedeniyle gelecek 3 ay için olağanüstü hal koşulları geçerli olacak. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığı'nın Çevre ve Enerji Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla birlikte aldığı ortak kararın nedeni olarak yaz sezonunda artan su ihtiyacı gösterildi. Olağanüstü hal kararıyla su sıkıntısına çözümün hızlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması öngörülüyor. Benzer bir karar ay başında Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası içinde alınmıştı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
3: Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri almak üzere TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda.
4: Washington'dan iyi günler. Birleşik Devletler ve İran'ın üzerinde uzlaşmaya vardığı mutabakat metni sonunda yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran liderleri metne ıslak imza attılar. Birleşik Devletler Başkanı Trump, G7 zirvesi için bulunduğu Fransa'nın Versailles şehrinde, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da İran'ın başkenti Tahran'da metni imzaladı. Metin mutabakat zaptının imzalanmasıyla derhal hayata geçirilecek unsurların yanı sıra nihai anlaşma sonucu gerçekleştirilecek maddeleri de kapsıyor. İlk etapta Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nihai barış için 60 gün müzakere için çerçeve belirleniyor. Buna göre taraflar Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini teyit ediyor. Bu İsrail'e kötü haber. Zira aylardır ne zaman Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakereler yapılsa İsrail Lübnan'da sivil hedefleri vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'in ve Netanyahu'nun Amerika ve İran arasındaki barış sürecini baltalamasını istemiyor. İran'da Lübnan'ın da Amerika ile barış sürecine dahil edilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu sebeple İran'ın istediği oldu. Mutabakat zaptı dengeli hazırlanmış gibi görünüyor. İran lehine unsurlar dikkat çekiyor. Bilhassa İran'a ekonomik baskının büyük ölçüde kaldırıldığı görülüyor. Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri İran'a ablukayı kaldırıyor. Ek olarak İran petrol satabilecek ve Amerika Birleşik Devletleri İran'ın dondurulmuş fonlarının tam olarak serbest bırakılmasını taahhüt ediyor. Bu 100 milyar dolar civarı bir meblağa denk geliyor. Amerikan Hazine Bakanlığı İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin ihracatıyla bankacılık işlemleri, sigorta ve nakliye dahil birçok mali işleme muafiyet tanıyabilecek. Yani İran petrolünün ve ekonomisinin uluslararası sisteme entegrasyonu sağlanacak. Dolayısıyla İran üzerindeki muazzam ekonomik baskı kaldırılıyor. Böylece Amerika Birleşik Devletleri ikinci aşama sırasında İran'a karşı nüfuzunu mu kaybediyor soruları Washington'da sorulmaya başlandı. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden 60 gün boyunca ücret almayacak, güvenli geçiş sağlayacak. Yani 60 günün sonunda ücret alabileceği anlamına geliyor. Gelelim nihai anlaşmaya varılırsa hayata geçirilecek maddeleri. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimi altında yerinde seyreltme yöntemi uygulanacak. Bu İran'ın istediği bir maddeydi. Amerika Birleşik Devletleri ve bölgesel ortakları İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolar tutarında plan geliştirecek ve bu nihai anlaşmanın imzalanmasıyla kesinleşecek. Nihai anlaşma imzalanırsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararları dahil olmak üzere birincil ve ikincil tüm tek taraflı Amerikan yaptırımları da kaldırılacak. Barış anlaşması imzalanırsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacak. Mutabakat saptı liderlerce imzalandı. Şimdi 19 Haziran'da Birleşik Devletler Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsviçre'nin Bögenstock kasabasında bu metni imzalayacaklar ve nihai anlaşma için görüşmeler başlayacak. Tuna Şanlı, TRT Washington.
3: Washington muhabirimiz Tuna Şanlı'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
5: Dünya Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılacak bir mutabakatı bekliyordu. birkaç gün önce elektronik ortamda atılan imzalar dün gece de ıslak imza ile taşlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yapmış olduğu açıklamada İran eğer mütabakatta var olan şartlara uyarsa onlara mütabakatta yer alan konular noktasında yardım edilecek açıklaması yaptı. Yok eğer mütabakatın gereğini yerine getirmezlerse onlarla tekrar savaşacağız, başlarına bomba yağdıracağız şeklinde tehditlerde de bulundu. Ama öte taraftan bu anlaşmanın yapılmasından dolayı da sevinçlerini dile getirdi. Bu çok iyi bir anlaşma dedi. İran'la güzel şeyler yapacağız. Ve İran tekrar yeniden yapılanması için eğer şartları yerine getirirse 300 milyar dolarlık bir programla kendilerine yardım edilecek dedi. Bunlar tabii ki önemli şeyler. Öte taraftan İran'ın talepleri vardı. İran diyordu ki işte Hürmüz Boğazı hani açılsın ama açıldığında idare bizde olsun. Biz süreç içerisinde ondan para da alalım. Bu mesele de mesela çok ciddi manada gündeme gelecek ama Hürmüz Boğazı açılacak tabii. Gemiler gidip gelmeye de artık başlıyor. Bu ıslak imzadan sonra. Öte taraftan uranyumun zenginleştirilmesi noktasında bir ciddi sıkıntı vardı. İşte ABD diyordu ki İran bütün nükleer faaliyetlerini bırakmalı ve var olan zenginleştirilmiş uranyum da yok edilmeli. İran buna direndi, hayır dedi. Bu uranyum seyreltilmeli ve İran'da kalmalı. Bu seyreltilme ifadesini Amerika Birleşik Devletleri de artık kabullenmiş oldu. Öte taraftan İran'ın talebi bütün cephelerde savaşın durdurulması idi. Başta Lübnan olmak üzere. İran'ın bu teklifi de Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edildi. Öte taraftan İran diyordu ki işte bizim mal varlıklarımıza el konulmuş. O mal varlıklarımızın bize verilmesi lazım. Trump eğer İran şartlara uyarsa bu onların zaten parası kendilerine ödemesi yapılacak dedi. Öte taraftan yine İran için en önemli meselelerden bir tanesi de petrol ve petrol ürünlerinin rahatlıkla pazarlanması, satılması ve uluslararası bankacılık sistemiyle entegre olması. Bunların yolları da açılıyor. Böylelikle İran yeniden eğer nihai anlaşmada bunlar tamamen kabul edilirse yeniden dünya ile entegre olacak ve İran'da da hiç kuşkusuz yeni atılımlar yapılacak ve İran'ın büyük kaybı olan savaşta Fatma Muhaccerani İran hükümetinin sözcüsü bir ay önce demişti ki İsrail ve Amerika'nın saldırılarından dolayı 270 milyar dolar hasar gördük. Bunun tazmin edilmesi lazım. Bu direkt tabii tazminat başlığı altında verilmiyor ama 300 milyar dolar İran'ın yeniden yakılıp yıkılan yerlerinin tamiratı ve ekonomisinin güçlendirilmesi için fon gibi ayrılacak. Bu da aslında aynı şey ama ismi değişik. Neticede İran bunu elde etmiş olacak. Eğer 60 günlük süreç sonucunda anlaşma sağlayabilirlerse karşılıklı. Bakalım bu 60 günlük süreç bize neyi gösterecek? Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşacak mı? Yoksa İsrail sabote edip de Amerika onlara uyacak mı? Bütün bunları hep beraber göreceğiz. Süreç içerisinde İran'dan gelişebilecek yeni hadiselerle tekrar sizde olacağız.
3: Efendim TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a teşekkür ediyoruz. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü stüdyo konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Hakkı Bey hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar Orhan Yaşar.
3: Teşekkür ederim. Efendim ABD İran'la başlayalım dilerseniz. Savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metnini dün gece Trump ve Pezeşkian elektronik olarak imzaladı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci böylece başlamış oldu. Taraflar Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. İran bir kez daha nükleer silah üretmeyeceğini söylüyor. Biraz önce ABD ve İran'daki muhabirlerimizden de mutabakat metnine ilişkin ayrıntıları dinledik. Siz bu metni nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Evet, öncelikle dünya rahat bir nefes aldı Orhan Yaşar. Çünkü gerçekten 28 Şubat'tan bu yana hem bölgemiz hem bütün dünya güvenlik boyutuyla, ekonomi boyutuyla, emtia boyutuyla, enflasyonuyla, büyümesiyle.
3: İnsanlık adına.
6: İnsanlık adına en başta. bütün gerilimiyle bu süreci maalesef yaşamak durumunda kaldı. Dolayısıyla artık bir mutabakata varılmış olması, bunun elektronik olarak imza altına alınması son derece önemli. Yarın da

0: ABD Başkan Yardımcısı Vance'la İran Meclis Başkanı Galibov arasında ıslak imzayla da artık bu süreç tamamlanmış olacak ve 60 günlük bir müzakere süreci başlayacak. Elbette masa başında bu imzaların atılması son derece önemli ama sonrasında yapılacaklar, görüşmeler, oradan çıkacak kararlar çok daha önemli. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Geçen yıl 12 gün savaşı yaşandığında da tam Umman'da görüşmeler yapılıyordu. Müzakerelerin iyi gittiği söyleniyordu. Bir anda Amerika ile İsrail İran'a saldırmıştı. 28 Şubat'ta da yine aynı şekilde Cenevre'de görüşmeler yapılıyordu. Bu müzakerelerin son derece iyi gittiği söylendi. Hatta Avusturya'ya taşınacağı ve artık bir imzanın yakın olduğu söylenmişti ki Amerika ile İsrail bir kez daha İran'a saldırdı. Dolayısıyla masa başında müzakerelerin iyi gidiyor olması İsrail ile Amerika'nın saldırganlığının önüne geçmiyor maalesef. Dolayısıyla evet çok önemli, saldırıların durması önemli, bir mutabakata varılması önemli ama bunun masada kalmaması ve gerçekten sahada uygulanması çok daha önemli görünüyor. Tabi maddeler son derece kritik. Onları şöyle derinlemesine bakarsak biraz önce tabi arkadaşlarımız hem Amerika'dan hem İran'dan detayları çok güzel bir şekilde aktardılar. Şimdi birinci maddede baktığımızda Amerika ile İran'ın Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmesi öngörülüyor. Bundan böyle birbirlerine karşı herhangi bir savaş veya askeri operasyon başlatmamayı taahhüt etmek, birbirlerine karşı güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınmak yine altı çizilen noktalar. Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği güvence altına alınacak bu mutabakata göre. Ama geldiğimiz nokta itibariyle özellikle İsrail'in provokasyonlarını, Lübnan'a yönelik saldırılarını dikkate aldığımızda bunun uygulanabilirliği konusunda daha ilk günden soru işaretleri olduğunu söylememiz lazım.
1: Dün de yasaklı fosfor bombasıyla saldırı yapmışlar herhalde Nebatiye'de yine
0: Evet ve
1: Beyrut'ta.
0: İsrail anlaşmanın üstelik imza sürecindeyken bu saldırıları
1: Evet.
0: yapıyor. Sanki bir meydan okuyor, bir provokatif girişimle adeta bu imzaların atılmasının önüne geçmeye çalıştı bu süreç boyunca. Hatta ve hatta Lübnan'la malum ateşkes süreci güya işliyor ki binin üzerinde insan hayatını kaybetti son dönemdeki ateşkes sürecinin ardına yapılan saldırılarda. Düşünün yani nasıl ateşkesse adı. Dolayısıyla sadece İran'ın Lübnan'ın güneyi değil başkent Beyrut'u hedef alan saldırılar gerçekleştirdi İsrail tam da bu mutabakat metni imzalanacağı süreçte. Dolayısıyla İsrail'in bu provokasyonları varken bu anlaşmanın birinci maddesindeki Lübnan'ın toprak bütünlüğünün korunması, egemenliğinin güvence altına alınması konuları nasıl hayata geçirecek? Bu bir soru işareti. Bunu net olarak koymamız lazım. İkinci olarak bu mutabakat metninde Amerika ile İran'ın birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi ve birbirlerinin iç işlerine karışmamayı taahhüt edecekleri vurgulanıyor. Ama bugüne kadar geldiğimiz noktada Amerika'nın birinci hedefi neydi savaşa başlarken? İran rejimini ortadan kaldırmak ve İran'ın işte nükleer silah üretmesinin önüne geçmek olarak ifade edilmişti. Ve İran'ın tepe noktasındaki bütün isimleri hedef aldılar.
1: Evet.
0: Yani İran lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti. Çok sayıda üst düzey komutanın yaşamını yitirdiği bir süreç yaşandı. Evet yerlerine yeni isimler geldi. Rejim aynen devam ediyor. Trump'a sorarsanız tabii rejim değişti diyor. O ayrı konu. Ama hala aynı rejimin devam ettiğini, farklı isimlerle sürecin sürdüğünü söylemekte yarar var. Dolayısıyla bu konudaki mutabakata uyması gereken tarafın özellikle Amerika olduğunu söylememiz lazım. Zaten İran bugüne kadar hani Amerika'nın hangi iç işlerine karıştı ki bu mutabakat kısmında işi yapacak. Üçüncü olarak Amerika ve İran en fazla 60 gün içinde nihai anlaşmayı müzakere edip sonuçlandırmayı taahhüt ediyorlar. Bu süre karşılıklı rızayla uzatılabilecek. Ve burada tabii çok önemli maddeler müzakere edilecek. Hani evet bir mutabakata varıldı ama henüz daha Hürmüz Boğazı'nın statüsünün tam olarak ne olacağı, mayınlı alanların ne kadar sürede temizleneceği, İran'daki uranyum zenginleştirme çalışmalarının, nükleer faaliyetlerin nasıl sınırlandırılacağı, hangi kapasiteyle bunların sınırlı tutulacağı, işte bu 60 günlük müzakerelerde netleşecek. Eğer netleştirilebilirse, tabii bunu biz söylüyoruz ama Trump'ın bu mutabakat imzalanırken eğer İran bu mutabakata uymazsa tekrar saldırırız işte füze yağdırırız gibi çeşitli tehditleri de var.

0: hani bu tehditlerin altında bu 60 günlük süreçte anlaşmaya varılmaya çalışılacak. Bunun yanı sıra maddeler arasında yine Amerika ile İran arasında deniz ablukasını her türlü engellemeyi ve aksaklığı kaldırmaya başlayacağı söyleniyor. Deniz ablukasını 30 gün içinde tamamen sona erdireceği söyleniyor. Amerika bu ablukayı sona erdirecek. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler serbest olacak. Plan bu. Ama geçmişte de buna yönelik ateşkes sürecinde adım atıldı. Ama sonrasında Amerika ablukayı kaldırmadı. İran da bunun üzerine geçişlere müsaade etmedi. Hani onun uygulamasının da sahada nasıl olacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Masa başında metin güzel ama uygulamaya yansıyacak mı? Bu soru işareti. Bu mutabakat zaptının imzalanmasının ardından İran ticari gemilerin İran körfezinden Umman Denizi'ne ve tersi yönde yalnızca 60 gün süreyle ücretsiz ve güvenli bir şekilde geçiş yapabilmeleri için elinden gelen tüm çabayı gösterecek deniliyor. Yine mutabakat metninde ticari gemilerin trafiğinin derhal başlayacağı vurgulanıyor. İran İslam Cumhuriyeti tarafından teknik ve askeri engellerin kaldırılması ve mayın temizliği gerekliliği göz önünde bulundurularak bu düzenlemelerin 30 gün içerisine yürürlüğe gireceği vurgulanıyor. İşte burada Umman'la bir süreç işletilecek, görüşmeler yapılacak. Hürmüz Boğazı'nın nasıl işleyeceği bundan sonra daha net bir statüye kavuşturulmuş olacak. Tabii müzakerelerde nereye gelince tekrar göreceğiz bu
1: Evet.
0: 60 günlük süre içerisinde. Bunun yanı sıra İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar Amerikan doları tutarında karşılıklı olarak mutabık kalınan bir plan hazırlamayı taahhüt ediyor taraflar. Bu planın uygulanmasına yönelik mekanizma da 60 gün içerisinde imzalanacak. Bu son derece önemli. Hani bunu savaş tazminatı olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü gerçekten Amerika ve İsrail ilk başta her ne kadar rejime hedef alıyoruz deseler de köprülerin, havalimanlarının vurulduğu, sivil alanların da hedef alındığı bir saldırı süreci yaşandı. Hatta dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. En dramatik yönlerden biri kız çocuklarının kaldığı bir okulun vurulmasıydı. Bu denli büyük saldırılar gerçekleşti ve sivil hedeflerin gözetilmediği bir süreç yaşandı. Özellikle İsrail tarafından. Dolayısıyla 300 milyar dolarlık bir meblağ İran'ın tekrar bu yerleri inşasında kullanılmış olacak. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları var. Uluslararası Atom Enerjisi tarafından alınmış İran'a yönelik kararlar vardı geçmişte. Amerika bu yaptırımları birincil ve ikincil yaptırımlar dahil olmak üzere kaldırmayı taahhüt ediyor. Bu son derece önemli çünkü İran'ın gerçekten elini kolunu bağlayan hükümlerdi bunlar. Bundan sonraki süreçte belki daha rahat hareket edebilecek, en azından ticari anlamda eli rahatlayacaktır. Nükleer silah temin etmeyeceğini garanti ediyor İran. Geliştirmeyeceğini teyit ediyor. Amerika ve İran bu takvime uygun olarak karşılıklı mutabık kalınacak bir mekanizma çerçevesinde zenginleştirilmiş malzeme stoklarının imhasını yine bu mutabakatla öngörüyor. Uluslararası Atom Enerjisi gözetimi altında yerinde seyretme yoluyla gerçekleştirilecek bir süreçle bu sorun aşılmaya çalışılacak. Bunun yanı sıra tabii özellikle bu 60 günlük süreçte nasıl bundan sonra hangi yollar izlenecek buna dair detaylar da değerlendirilmiş olacak. Tabii bunun yanı sıra özellikle Amerika bu mutabakat zaptının imzalanmasının hemen ardından yaptırımların sona ermesine kadar Amerikan Hazine Bakanlığı'nın İran ham petrolü, petrol ürünleri ve türevlerinin ihracatıyla bankacılık işlemleri, sigortacılık, nakliye dahil olmak üzere tüm hizmetlere muafiyet tanıyacak ki bu gerçekten İran'ı rahatlatacak adımlardan biri olacaktır. Dondurulmuş varlıkları var İran'ın uluslararası alanda. Son günlerde Katar'da yapılan toplantılarda bu konu derin değerlendirmeleri beraberinde getirmişti. Bunlar konusunda bazı kararlar alınıyor. Hani madde madde biraz uzayacak, o yüzden hızlı geçeyim. Amerika ile İran arasında nihai anlaşmaya uyulmasını gözetmek üzere bir yürütme mekanizması kurulması planlanıyor. Bu mekanizma son derece önemli olacak bu 60 günlük süreç içerisinde. Bunun yanı sıra tabii özellikle nihai anlaşmanın bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacak olması da önemli. Yani iş sadece tarafların imzalarıyla değil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla da bağlayıcı hale gelecek ki bu anlamda dünya hani ikilemde kalmıştı. Bazı ülkeler işte Almanya, İngiltere gibi ülkeler Amerika'ya destek vermemeyi tercih etmişti. Trump'ın da sert tepkisine yol açmıştı bu karar. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının olması bu bakımdan son derece önemli olacak. Tabii beklenti bütün dünyanın isteği bu.

0: Çünkü artık ekonomik olarak büyük bir külfet oluştu. Bazı ülkeler büyüme oranlarını revize etmek durumunda kaldı. Enflasyon yükselme sürecine girdi. Tüm bunların tekrar düzene kavuşabilmesi adına bu sürecin sağlıklı işlemesi son derece önemli Orhan Yaşar tabii.
1: Evet, barış sürecini kilitleyebilecek ve risk faktörü barındıran maddeler de var özetle. İnşallah süreç akamete uğramaz diyelim.
0: Kesinlikle.
1: Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın Rusya ziyaretiyle devam edelim. Sayın Fidan, Rus lider Putin, mevkidaşı Lavrov ve birçok yetkiliyle bir araya geldi. Hem Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde hem de ABD-İran arasında anlaşma haberlerinin çıktığı bir dönemde bu ziyaretin gerçekleşmesi tabii çok önemli. Sayın Fidan'ın ziyaretini ve temaslarındaki açıklamalarını nasıl okumak gerekir?
0: Evet, aslında sorunun içerisinde iki noktanın altını ben de özellikle çizmek isterim. Biri Amerika ile İran arasındaki mutabakat sürecine tam bu ziyaretin gerçekleşmiş olması. İkincisi de NATO zirvesi öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ve Kazan şehrine yaptığı ziyaretin önemi oldukça büyük. Çünkü NATO zirvesinde ele alınacak konulardan biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Zaten belki konuşuruz detayları G7 zirvesinde de bildiriye baktığımızda özellikle yine Ukrayna'ya desteğin verildiğini görüyoruz. Böyle bir süreçte tabii Rusya-Ukrayna Savaşı'nın artık 5,5 yıl sonra bir ateşkesle bir barış süreciyle tamamlanması beklentisi var. Buna yönelik girişimler hızlandı. Türkiye'de bu girişimlerde en başı çeken aktör konumunda. Çünkü gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın o yoğun temas trafiği sonrasında geçmişte hem Tal Koridoru'nun açılması sağlanmıştı hem de taraflar önce Antalya'da, ardından İstanbul'da aynı masa etrafında buluşturulmuştu. Bunlar son derece önemli adımlardı. Şimdi yeni bir çaba başlıyor Orhan Yaşar. Tarafları tekrar aynı masada buluşturma gayreti var. İşte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu ziyareti bu bakımdan son derece önemli. Çünkü hem Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi Hakan Fidan hem de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la geniş çaplı bir değerlendirme imkanı buldu. Putin'in mesajlarını da paylaşmak gerekiyor sanıyorum. Çünkü ülkelerimiz arasındaki ilişkiler giderek gelişiyor vurgusunu yapıyor Putin. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor ifadesini kullandı. Her geçen günde yeni içeriklerle bu ilişkilerin zenginleştiğini vurguladı. Kendisine selam ve saygılarını iletti Sayın Fidan vasıtasıyla.
1: Oldukça sıcak ve samimi açıklamalar, değil mi?
0: Kesinlikle zaten ilişkilerin son dönemdeki gelişimi de buna işaret
1: Evet.
0: ediyordu. Putin'in bizzat bu ifadeleri kullanmış olması da son derece önemli mesajlar. Tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını Sayın Putin'e iletmiş oldu. Orada da Sayın Fidan bölgemizde ve dünyada çok önemli olaylar oluyor. Sizin belli konulardaki görüşleriniz önemli. Görüşeceğimiz çok önemli konular var şeklinde de bir değerlendirmede bulundu. Dolayısıyla hem Amerika İran arasındaki bu mutabakat süreci hem Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması yönündeki gayretler bu görüşmelerde değerlendirilmiş oldu. Bunun yanı sıra tabii NATO zirvesi öncesi Rusya'nın değerlendirilmelerinin alınması bakımından da önemli. Çünkü NATO zirvesinde de Rusya-Ukrayna savaşı Rusya'ya yönelik atılacak adımlar masada olacak. Böyle bir önemli zirve öncesi hem Putin'le hem de Lavrov'la Dışişleri Bakanı Fidan'ın görüşmüş olması son derece anlamlıydı. Dışişleri Bakanı özellikle sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alındığı bir ziyaret gerçekleştiğini vurguladı. Bu anlamda son derece önemli görüşmeler yaptığını söyledi. Geçen yılki ticaret hacmi Türkiye ile Rusya arasında 52,5 milyar doları buldu Orhan Yaşar. Türkiye'nin en önemli ticaret partnerlerinden biri Rusya. Dolayısıyla bunların da değerlendirildiği çok önemli bir ziyaret gerçekleşti diyebiliriz.
1: Evet. Hızlıca G7'ye geçelim istiyorum. G7 zirvesi için liderler 15-17 Haziran'da Fransa'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Zirvede jeopolitik sorunlar, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği, İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Trump, İran sorununu hallettiklerini, şimdi sırada Ukrayna olduğunu söyledi. G7 zirvesi liderlerin açık mikrofonlara takılan sözleri ve gaflarıyla da gündeme damga vurdu. Zirvede yaşananlara ve sonuçlarına dair neler söylemek
0: Evet,
1: istersiniz?
0: özellikle Trump'ın gafları diyelim çünkü hem Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la diyaloğunda gerçekleşen ifadeler hem Kanada Başbakanı'na yönelik 52. vilayetin valisi şeklindeki değerlendirmeleri İngiliz

0: İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Şansölyesi Merz'le ilgili sözleri, tüm bunların gölgesinde gerçekleşen bir zirve olduğunu söylemek lazım. Tabii bu özellikle 15-17 Haziran tarihlerini kapsayan 3 günlük bir zirveydi. Küresel güvenlik konusu masaya yatırıldı. Ekonomik ilişkiler değerlendirildi. Almanya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya liderleri katıldı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen temsil etti bu toplantılarda. Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Mısır gibi davetli ülkelerin liderleri de katıldı ki en geniş katılımlı toplantılardan biriydi bu etkinlik. Dolayısıyla burada özellikle hem İran'la Amerika arasındaki mutabakat sürecinin aynı döneme rastlaması, hem bu ülkeler arasında yaşanan gerilim süreci nedeniyle gerçekten kritik bir toplantının yapıldığını söyleyebiliriz. Tabii bildiriye de özellikle Ukrayna'ya yönelik destek mesajlarının yansıdığını vurgulayalım. Rusya'nın savaş ekonomisine yönelik baskının artırılması ifade edildi. Petrol ve gaz alanları dahil Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirileceği vurgulandı. İran ve Amerika arasında varılan anlaşma memnuniyetle karşılandı. Bu belirtildi bildiride. Enerji tedarik yollarını çeşitlendirmek, Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı azaltmak ve enerji stoklarını artırmak için üye ülkelerin çaba göstereceği de vurgulandı. Yani çok geniş kapsamlı bir değerlendirmenin yapıldığını
1: Evet.
0: söyleyebiliriz.
1: Hakkı Kurban, son 5 dakikamıza girerken yurt içi siyasi gelişmelerle devam edelim dilerseniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel yönetiminin olağanüstü kurultay talebiyle delegelerden topladığı noter onaylı 833 imza dün CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. Butlan kararının ardından yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu dün genel merkezde partisinin merkez yönetim kurulunu topladı ve toplantıdan yine bazı ihraç kararları çıktı. CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmeleriniz neler?
0: Evet, adeta bir siyaset satrancı yaşanıyor Orhan Yaşar. İki tarafta karşılıklı hamlelerle adeta ön almaya çalışıyorlar. Ama tabii alınan her karar CHP'yi bir yol ayrımına getiriyor ve hatta bölünmenin eşiğine doğru itiyor diyebiliriz. Çünkü bir taraftan genel merkezde Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin aldığı kararlar var. Mahkeme kararıyla sonuçta göreve gelmişlerdi. Birbiri ardına ihraç kararları gündeme geldi. Diğer taraftan Özgür Özel ve ekibi bir kurultay toplama çabasında, bunun için girişimlerini yapıyorlar. Ve dün sizin de vurguladığınız bu iki kritik gelişme yaşandı. Özgür Özel ve ekibinin kurultay çağrısına bakmak gerekirse en önemli adım aslında dün atıldı. Özel'in çağrısıyla delegelerden toplanan olağanüstü kurultay imzaları genel merkeze verilmiş oldu. Burada özellikle 74 il başkanıyla il başkanı olmayan illerin delegelerinin temsilcileriyle birlikte 833 delege imzası toplandı. Bunun yanı sıra mutlak butlan kararıyla birlikte delegelikten düşürülmüştü 170 İstanbul'dan delege. Bunların noter onaylı olmayan olağanüstü kurultay talepleri de bu dosyaya eklendi ve bu şekilde bir başvuruda bulunulmuş oldu. Toplam 1003 kurultay delegesinin imzasıyla bu başvuru yapıldı. Dolayısıyla bir olağanüstü kurultay toplanması talep ediliyor. Ama genel merkezin yaklaşımı bunun çok da kolay olmayacağını gösteriyor. Çünkü hala bir mahkeme kararı olduğu, tedbir kararı olduğu sürece delege imzalarıyla da olsa bir olağanüstü kurultay yapılamayacağı yönünde Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin net tutumu var. Ama buna karşın bir olağan kurultay süreci başlatıldı. Bu süreç tabii uzun vadeli bir süreç olacaktır. Özgür Özel ve ekibinin beklentisini karşılayacak bir adım olmayacak. Dolayısıyla böyle bir tabloda artık yavaş yavaş Özgür Özel ve ekibinin farklı parti seçeneğini masaya getirdiğini, alternatif seçenekler üzerinde durduğunu, hatta ve hatta bazı partilerin ki içlerinde Demokratik Sol Parti de var, bunlarla da görüşüldüğünü, farklı partiler de var tabii, özellikle seçime girme yeterliliği olan parti tercih ediliyor. Dolayısıyla bunların değerlendirildiği bir sürece girdik. Görünen o ki önümüzdeki günlerde yine bu kurultay tartışması devam edecek. Olağanüstü kurultayın toplanma ihtimali çok zayıf görünüyor. Genel merkez istemediği sürece olay biraz daha mahkeme boyutuna taşınacak gibi görünüyor. Bekleyip göreceğiz ama şunu net olarak görüyoruz Ankara'da. Artık CHP bir yol ayrımına doğru gidiyor.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli
0: Ben
1: katkılarınız için.
0: teşekkür

0: teşekkür ediyorum.
1: Efendim Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikteydi. Kendisine kıymetli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yarın 11 haberlerinin ardından tekrar buluşmak dileğiyle. Esen kalın.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün edebiyat tarihinin en büyük trajedilerinden Laurence Olivier'in hem yönettiği hem de başrolünü üstlendiği 1948 yapımı Hamlet filminden söz edeceğiz. Filmi izlemeyenlere Shakespeare'in bu ölümsüz eserinin siyah beyaz görüntülerin o derin estetiğiyle adeta bir sinema şölenine dönüştüğünü de hemen hatırlatalım. Film Danimarka Sarayı'nın güvenlikten uzak, soğuk duvarları arasında başlar. Prens Hamlet, babasının şüpheli ölümünün yasını tutarken aniden babasının hayaletiyle karşılaşır ve bu sayede amcası Claudius'un işlediği korkunç cinayeti öğrenir. Hamlet için artık hayat sadece intikam almaktan ibaret değildir. Çünkü o aynı zamanda vicdanı ve kararsızlığı arasında da sıkışıp kalmıştır. Olivier'in oyunculuğunda o meşhur olmak ya da olmamak sözü ise bir insanın içindeki en büyük acıyı ve çaresizliği anlatır. Hamlet'in hikayesi bize asıl trajedinin bir insanın zihnindeki fırtınalarda saklı olduğunu hatırlatır. Derin odaklı çekimler ve labirenti andıran dekorlar, Hamlet'in kapana kısılmışlık hissini izleyiciye tam anlamıyla hissettirir. Olivier'in asıl mahareti ise Shakespeare'in ağır dilini sinemanın görsel gücüyle birleştirerek bu klasiği izleyen herkesin ruhuna dokunacak bir modernliğe taşımasıdır. Hamlet bir intikam öyküsünden ziyade insanın kendi içindeki karanlıkla ve bozulan dünya düzeniyle hesaplaşmasıdır. Bu film adaleti ararken masumiyetin de nasıl kaybedilebileceğini ve kararsızlığın nasıl bir felakete dönüşebileceğini de gösteren unutulmaz bir sinema klasiğidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalışıldığını söyledi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan kazandı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi. Putin görüşmede istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. ABD ile İran arasında kalıcı barış için kritik bir aşama geride kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'la İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptını imzaladı. Anlaşma yürürlüğe girdi. Şimdi nihai anlaşma için 60 günde tamamlanması planlanan bir müzakere süreci başladı. ABD'de kongre üyeleri İran'la imzalanan mutabakat zaptına tepkili. Cumhuriyetçi Louisiana Senatörü Bill Cassidy yaptığı açıklamada ABD'nin İran'a saldırıları öncesi Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna, İran'ın yaptırımların altında ezildiğine dikkati çekerek İran'ın nükleer emellerinin önüne geçilmedi ve şimdi İran'ın bu anlaşma kapsamında yepyeni bir altyapısı olacak görüşünü paylaştı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde küresel somut filosunun aktivistleri Brüksel'de eylem düzenledi. İşgale diz çökmeyeceğiz yazılı büyük bir pankart açıldı. Filistin'i unutma, AB suç ortağısın ve AB İsrail'in çaldığını satın almaktan vazgeç yazılı dövizler taşıyan eylemciler Gazze'deki İsrail soykırımına karşı daha güçlü adımlar atılmasını istedi. NATO Savunma Bakanları 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek zirve öncesi hazırlıkları tamamlamak için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin Avrupa'daki askeri varlığını değerlendireceğini söyledi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. K grubunda Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. L grubunda da İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek turnuvaya yine galibiyetle başladı. K grubunda Portekiz, beklentilerin uzağında kaldığı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan

Ivan Bartın yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün Türkiye saatiyle 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Beko seride öne geçti. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nin 3. maçında Beşiktaş Gey'ini deplasmanda 82-71 yenerek seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin 4. karşılaşması yarın yine siyah beyazların ev sahipliğinde Sinan Erdem salonunda oynanacak. Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile eşleşti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaysa Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 29, İstanbul 27, Bern 32, Brüksel 31, Kopenhag 22, güneşli olmak üzere Lefkoşa 27, Kerkük 42, Amsterdam 26, Tiran 34, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana ve Bakü 31, Stockholm 21, Sofya 25, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 29, Üsküp 31, Saraybosna 21 ve Paris 36 derece. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji Programı'na bir kez daha hoş geldiniz. Efendim bizlere 0-93-312-460-34-19 ve 0-93-312-460-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yine bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden TSR, Türkiye'nin Sesi Radyo sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Yine TRT Dinle uygulamasından da sizlerin bulunduğunuz yere konuk olmamızı sağlayabilirsiniz. Kuşkusuz haftalardır konuştuğumuz önemli bir konu var. Gündem maddesi, dünyanın gündem maddesi. İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı artık 107. gününde savaşın sona erdirilmesi amacıyla hazırlanan mutabakat muhtırasının son hali taraflar arasında elektronik olarak imzalandı. Ve dünya gözünü bundan sonraki süreçte neler olacağını çevirdi. Biz de bunları konuşacağız. Hem anlaşma metnini değerlendireceğiz, hem de önümüzdeki süreçte enerji dünyasında bunun ne gibi sonuçları olacağını ele almaya gayret göstereceğiz. Gündem Enerji'de program ortağım sevgili Barış Sağlam, Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü bize telefonla bağlanacak ve telefonla aktaracak görüşlerini bu kez. Ve stüdyoda da çok sevdiğim bir meslek büyüğüm, aynı zamanda omuz omuza görev yapma fırsatını da bulduğum gazeteci yazar Uğur Becerikli bizlerle birlikte olacak. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk.
0: Barış, beni duyabiliyor musun?
2: Elbette buradayım.
0: Sen de hoş geldin. Bu hafta uzak kaldık ama önümüzdeki haftalarda tekrar buluşacağız inşallah.
2: İnşallah.
0: Şimdi stüdyodan Uğur abiyle başlamak istiyorum. Zira anlaşma metni ortaya çıktı. Daha doğrusu mutabakat muhtırası. Bu tür şeyleri söylerken çok kolay söylüyoruz ama aslında hepsi birbirinden farklı şeyler. 14 maddelik bir metin. 107. günde oluşturuldu. İçinde Trump'ın içinde yok dediği her şey hemen hemen var.
1: Yani.
0: Dikkatimizi çeken bir şekilde. Özellikle 300 milyar dolar kısmı çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum ama ben önce bu mutabakatı stüdyoda senin bir değerlendirmeni istiyorum. Hem gelen süreç anlamında, çünkü son derece tecrübeli bir biçimde bunları defalarca kez defaatle takip ettim bu tür süreçleri. Nasıl okumak lazım mutabakatı?
1: Şimdi işte 107. gününde artık bir anlaşmayla, tabii anlaşma olması için daha epey bir süreç var. Yani tarafların dijital imzasından sonra ıslak bir masada oturup ıslak imzayı atması, sonra da kendi meclislerinde bunu onaylatması gerekiyor ki dün işte ABD'den gelen sesler o mecliste de işin çok kolay olmadığını aslında gösteriyor. Ancak kesin nihai anlaşma o zaman olacak ama dünya 107 günlük bir süreci tamamlamış görünüyor inşallah diyelim. Bunun maliyeti kabaca 3,5 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Devasa bir rakam. 3,5 trilyon dolarla bu dünyada Allah bilir ne kadar çok güzel şey yapılırdı. Petrolden efendim işte gıdaya, gübreden sigortaya kadar birçok maliyetin artmasına neden oldu. Çünkü Hürmüz Boğazı diye bildiğimiz işte bir kıyısı Umman, bir kıyısı İran ama daha çok İran'ın kontrolünde diye bilinen ve o işte Arap Körfezi efendim daha doğrusu körfez ülkeleri diyebildiğimiz petrol üreticilerinin geçiş noktası olan yerde bir kriz olması dünyaya 3,5 trilyon dolarlık bir ek fatura çıkarmış görünüyor. Tabii ki inşallah bitmiştir. Çünkü bizim açımızdan da en başta tabii biz Türkiye açısından düşünüyoruz. İran'la ortalama ticaret hacmimiz 5-6 milyar dolar civarında. Hı hı. Ve bunun neredeyse tamamı demeyelim ama çok büyük bir kısmı enerji zaten. Yani enerji konuları özellikle İran gibi işte bir çok eski bir komşumuzun ve ticaret hacmimizin yüksek olduğu bir ülkenin enerjiyle ilgili herhangi bir meselesi istesek de istemesek de bizi yakından ilgilendiriyor. Nitekim Türkiye'nin bu konudaki tavrı da çok takdir edildi başından beri. Hı hı. Hani bu anlaşmaya girmeden önce onu da bir vurgulamak lazım. Hatta ilk günlerde işte yanlışlıkla denildi, şöyle böyle denildi. Türkiye'ye düşen füzeler bile oldu.
0: Evet.
1: Pardon. Ve biz ısrarla şunu söyledik, yani bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildi en yüksek düzeyde. İran'a saldırılması haksızlık. Taraflar bir an önce diplomasiyle bunu çözsün, cephede çözemezler denilmişti. Nitekim Türkiye haklı çıktı. İşte sürece dahil olan en son Katar dahil oldu. Hı hı. Dahil olan ülkelerin de çabalarıyla bir orta yol bulunmuş görünüyor. Fakat orta yol derken tabii bu orta yol belki aslında yoruma göre de çok değişebilir. Çünkü 14 maddelik mutabakata baktığımız zaman çok enteresan bir tablo görüyoruz. Şimdi ABD parlamentosunun bir savaş kararı yok biliyorsunuz. Evet. Yani İran

0: saldırmanın aslında yasal bir zemini de yok. Fakat işte bir takım tatbikatlı şu da bu da değişik isimlendirmelerle ABD başkanları böyle bir yetki kullanabiliyor. Yani hala tartışılan, hani anayasal olup olmadığı tartışılan bir konu ama bir şekilde 107 gün önce çok büyük oranda İsrail'in isteği ve tahrikleri doğrultusunda İran'a bir saldırı başlatıldı. Fakat geldiğimiz noktada yani saldırı başlarken gerekçeler belliydi. Efendim İran nükleer silah edinmeye çalışıyor. Şimdi belki bilmeyenler vardır. Dünyada bir nükleer karşıtı anlaşma var. Buna da Türkiye'de dahil birçok ülkenin imzası var. Bu imza şunu söylüyor kabaca. Dünyada 5 ülke dışında hiç kimse nükleer silah sahibi olamaz. Fakat bunu İsrail çatır çatır yıktı. Yani elektrik üreteceğim diye Fransa'dan şeyi aldı, reaktörü aldı. Efendim ABD'den dost ülke güvenilir imajını kullanarak teknolojiyi aldı. Efendim Sovyet bloğundaki yıkılmanın ardından oralardan işte gerekli malzemeleri topladı. Şu oldu, bu oldu. Bunu efendim Kuzey Kore yapmış görünüyor. Bunu Hindistan ve Pakistan yapmış görünüyor. Bunu yapma yolunda birkaç ülke daha bahsediliyor. Neyse velhasılı kelam bu anlaşma fiilen dünyada bizzat en çok ve en kötü şekilde İsrail tarafından delinmiş görünüyor ama İran nükleer silah elde edecek diye ABD'nin en önemli gerekçelerinden bir tanesi buydu. Bir başkası efendim ülke içindeki meseleler. Çünkü zaman zaman İran'da muhalefet coşuyor, efendim ayağa kalkıyor. Efendim işte bazen göstericilere aşırı şiddet kullanıldığı yönünde eleştiriler oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Onları bahane etmişti. Efendim Hürmüz Boğazı'nın bağımsızlığı mı diyelim, efendim işte İran'ın kontrolünde olmaması mı diyelim, bu bahane edilmişti. Kabaca bunlar bahane edilmişti. Hani. Fakat 14 maddelik mutabakata baktığımızda birincisi mesela tüm cephelerde çatışmanın sona ermesi
1: Lübnan'da
0: diyor.
1: dahil.
0: Lübnan dahil fakat İsrail'in ısrarla Lübnan'a saldırıları devam ediyor.
1: Onu ayrıca değerlendirelim. Yani
0: Aslında başka birkaç programın konusu olabilir.
1: evet.
0: Çünkü İsrail çok enteresan. Suriye'nin önemli bir bölümünü hala işgal altında tutuyor. Lübnan'ın bir bölümünü işgal altında tutuyor. Canı sıkılırsa her yere saldırıyor. Fakat sonra dönüyor ve sanki barış güvercini gibi dünyada garip bir imajı var İsrail'in. Sonra ikinci madde, bu çok ilginç. İç işlerine saygı. Yani anladığımız kadarıyla bu İran tarafı bunu şart koşmuş. Yani benim ülkemde hani muhaliflere gaz verme demeye getirmiş. Neden? Çünkü özellikle bölgeyi bizim gibi bilmeyen bir takım gazetecilerin diyelim ya da ne bileyim kamuoyu önderlerinin şöyle bir beklentisi vardı. ABD İran'ı vurmaya başladı. Hemen İran'da içeriden büyük bir isyan çıkacak. İran yıkılacak, paramparça olacak. 3 günde teslimiyetini ilan edecek. Neden? Çünkü Irak gibi efendim benzer birkaç ülkede bunları gördüler. Fakat anlamadıkları belki bilmedikleri şey şuydu. Irak işte İngilizler Orta Doğu'yu şekillendirirken kağıt üzerinde yapılmış bir ülke. Fakat İran dediğimiz ülkenin dinamikleri, yapısı, tarihi farklı.
1: Tam tersine
0: Eski
1: konsolide oldu İran toplumu.
0: tabii ki.
1: Yani karşı çıkan muhalifler bile yine rejimle birlikte hareket etmeye
0: Çünkü
1: başladı.
0: neden? Çünkü orada bir imparatorluk ruhu var. İran dediğiniz eski Yunan'dan daha eski bir medeniyettir. Anlatabiliyor muyum?
1: Ahamenişi İmparatorluğu.
0: Yani çok tarihin eski dönemlerine kadar giden bir kültürel seviyesi var. Nitekim İran'daki herkes Pers değildir ya da bizim deyimimizde Fars değildir. Buna rağmen o yapı böyle bir muhalefet üretmez. Yani düşmanla birlik olalım, Saddam'ı devirelim mi? Burada bekleyemezsiniz. Şimdi bu maddeyi koymuşlar. Üçüncü madde işte uzatılabilir takvim demişler. 60 günlük çünkü bu işlerin altından kalkmak da kolay değil. Efendim ABD'nin dördüncü madde bu önemli. Ablukayı kaldırması. Bu da yine İran'ın hani şu ana kadarki maddeler İran'ın istediği gibi görünüyor. Beşinci madde Hürmüz Boğazı denilmiş. Bağımsız geçişlere açık olacak denilmiş. Bu tüm dünyanın hani arzu ettiği bir şeydi. Neden? Çünkü önemli bir enerji koridoru ve enerji üretimdeki en önemli maliyet. Yani enerjiniz yoksa iş üretemezsiniz, hizmet üretemezsiniz, mal üretemezsiniz. Ne yapacaksınız? Enerji çok gerekli. Bunu tüm dünya zaten istiyordu. Efendim 6. madde çok çok daha enteresan. İran'ın yeniden inşası için kaynak. Yani İran'a İsrail istedi diye veya bilmediğimiz bir sebepten gittin saldırdın. Şimdi diyorsun ki İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolarlık bir kaynak bulunacak.
1: Onu da Körfez ülkelerinden alacak herhalde.
0: Evet o maddeyi koymaları enteresan olmuş. Buna ABD'ye katkı sunmayacak ya da sunmayabilir gibi bir şey söylenmiş.
1: Bir
0: Bölge
1: saniye Uğur
0: ülkeleri.
1: abi. Bir burada
0: Estağfurullah.
1: araya
0: Buyurun.
1: gireceğim çünkü burada sevgili Barış'a bir şey sormak istiyorum. Zira tam da onun gündemi ve çok yakından takip ediyor bu konuyu. Şimdi

0: Hürmüz Boğazı açıldı işte. Bugün de geçmeye başladı gemiler. Hatta devasa 3 Çin tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Barış beni duyuyor biliyor musun?
1: Evet, dinliyorum.
0: Şimdi petrol fiyatlarında ciddi bir gerileme görüyoruz Barış. Hani birçok ülkenin de Körfez ülkesinin de özellikle force majeure ilan eden yani petrol doğalgaz üretmeyi donduran birçok ülkenin de en kısa süre içerisinde yeniden üretime ve bu üretimi dünyaya açmaya başlayacağını ya da başladığını görüyoruz. Nasıl etkileyecek acaba bu süreç? Yani hani altına hücum dönemi gibi böyle ülkeler milyonlarca varil petrolü hemen çekmeye başlayacak mı? Yoksa rezervler bir süre daha temkinli mi olacak piyasalar? Ne beklenti?
1: Şimdi birincisi zaten bugüne kadar risk primini taşıyan fiyatlar geriledi doğal olarak. Barış anlaşmasının daha doğrusu mutabakatın imzalanmasıyla ve saldırıların en azından İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki saldırıların durmasıyla birlikte fiyatlar risk priminin gündemden çıkmasıyla geriledi. Fakat uzun dönemli şöyle bir riskten de söz etmekte fayda var. Bu 60 günlük süre karşılıklı tarafların bunu hayata geçirmek için harcayacağı sürede bu gerçekten hayata geçebilir bir anlaşma mı? Her iki parlamentonun, her iki ülkenin iç siyasi yapılarının bunu pürüzsüz bir şekilde uygulamayı ve gündeme getirmeyi ve bu sürecin işlemesini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı hala bir soru işareti. Bu nedenle tüm piyasaların artık rahatladığını söyleyemeyiz. Birincisi bu. İkincisi ise artık bu bir vana değil, birçok insanın düşündüğünün aksine üretimin vanasını açtığınızda hemen milyonlarca varil petrolü üretmeye başlayamazsınız ve bunu piyasaya da sunamazsınız. Sizin kapatmış olduğunuz sahaların tekrar üretime geçmesi için ön hazırlıklar vardır. Ön hazırlıkların ardından tam kapasiteye ulaşması için gerekli bir süre vardır. Bunların tamamı minimum 30 ila 60 gün arasında değişebilen süreçler içerir. Çünkü tekrar hizmetlerin başlaması lazım. Bununla birlikte basınçların tekrar aynı seviyelere ulaşması lazım. Ve ihracata yönelik limanların ve altyapının tekrar işletilmesi lazım. Bunların tamamının bir anda piyasayı rahatlatacak arzı bu boğazlardan geçireceği anlamına gelmiyor ki bu kolay da değil, başarılabilir de değil. Tüm bu nedenlerle ilerleyen dönemde fiyatların giderek gerilemesini bekleyebiliriz. Fakat 60 günlük süre çok çok önemli. Anlaşmanın bazı maddelerinin de şüphe doğuran, mesela Amerika Birleşik Devletleri tabii ki sizler ikiniz inceleyeceksiniz orada ama ne kazandı bu anlaşmadan diye baktığımızda nükleer konularda Amerika Birleşik Devletleri bundan önceki konumunun aynısını zaten İran savunuyordu.
0: Açıkçası geriye gitti Barış. Yani hani
1: Yani evet.
0: Trump'ın ilk söylemi İran'da kesinlikle nükleer enerji olmayacak. Nükleer program tamamen sonlanacaktı. Baktığımızda Barış'ın nükleer enerjiyi de garantiye almış görünüyor İran bu sefer.
1: Ve 8. maddede de var olan, şu ana kadar var olan süreçlerin aynen işleyeceğini, zaten bugüne kadar İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah temin etmeyeceğini, bunu barışçıl amaçlarla kullanacağını söylüyordu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na gerekli tüm denetimleri yaptırdığını söylüyordu. 7. ve 8. madde Amerika'nın bu anlaşmadan ne kazandığı soru işaretini doğuruyor. İlerleyen süreçte Amerikalı politik yapılar buna nasıl bir tavır alır? Özellikle Demokrat Parti, ona da bakmak gerekir. Ama her halükarda bu anlaşma gerçekten benim için soru işaretleriyle dolu olan ve ilerleyen süreçte petrol fiyatlarının şimdilik sakinleşmesine neden olsa da tamamen yoluna, eski yoluna oturmasını sağlayacak bir anlaşma gibi durmuyor ama.
0: Bir şey daha sormak istiyorum Uğur abi dönmeden önce sana. Özellikle bu pompaya bu savaşın bitmesinin yani ateşkesin sağlanmasının daha doğrusu doğrudan yansıması bekleniyor. Yani herkes bunu konuşuyor açıkçası ve dünyanın her yerinde bunu konuşuyor. Bu
1: Evet.
0: hızlı olabilecek bir şey mi Barış?
1: Bu görece yani fiyatların düşmesinin ardından arz aynı seviyelere gelmese bile fiyatların o risk priminin ortadan kalkmasıyla hızlıca düşüşünden dolayı evet biraz daha hızlı yansıyacak. Mesela bugün de Türkiye'de 1 liralık herhalde bir benzin indirimi gerçekleşti ya da gerçekleşecek. Tüm bu yani veriler bize fiyatların düşeceğini ama tamamen eski fiyatlara hızlıca gerileyeceğini

0: beklemememizi söylüyor. Çünkü gerçekten de her şey daha özellikle Türkiye'de mesela şunu söylemekte fayda var. Bazı fiyat artışları eşel sistemi denilen devletin vergilerinden payını almamasıyla kompanse edildi. Hı hı. Şimdi bu vergiler tekrar gündeme gelecektir ve fiyatlar eski fiyatlara dönmesini beklemek açıkçası biraz rüya görmek olur. Belirli bir ölçüde evet hızlıca inecek ama eski seviyelerine gelmeyecektir.
1: Şimdi bir konu daha var Barış. Özellikle uluslararası yayın organlarına okurken ve tararken sıkça görüyoruz. Dikkat çekici bir husus. Kaynak çeşitlendirme ve yeşil enerjiye geçiş inanılmaz derecede popüler bir hal aldı. Özellikle her ülke bunu konuşmaya başladı. Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntının ardından. Çünkü belki bugün değil ama ileride de mesela bir olası İsrail-Mısır Savaşı'nda Süveyş Kanalı kapanabilir. Ya da Kuzey Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu Güney Amerika ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri çok iyi değil. Panama Kanalı'nın etkilenebileceği bir süreçte ne yaşarız? Ya da Cebeli Tarık, İspanya ile İngiltere'nin arası hep iyi mi olacak bilmiyoruz. Şimdi bu tür krizlerin olabilmesi olanağına, olasılığına karşı daha doğrusu dünya bir kaynak çeşitlendirme trendi başlattı ülkeler. Bu kaynak çeşitlendirme ve yeşil enerjiye yönelik yatırımlar aynı şekilde devam eder mi? Bunu nasıl değerlendirmek lazım?
0: Şimdi biraz önce ikinizin gerçekten keyifle dinlediğim sohbeti esnasında savaşın maliyetinin 3,5 trilyon dolar civarlarında olduğunu söylemiştiniz. Hı hı. Şu anda kısa dönemde dünya genelinde 3,5 trilyon dolarlık bir enerji yatırımı bekleniyor. Yani bu önümüzdeki bir yıl içerisinde bunun çoğunluğu yenilenebilir enerji, şebeke ve batarya sistemleri üzerine düşünülüyor. Bu bize şunu anlatıyor. Hızlı ve geri dönülmez bir biçimde. Çünkü artık böyle bir riskin ne kadar kolay parlayacağı, ne kadar kolay ülkeleri etkisi altına alacağı. Zaten biz Rusya ile Avrupa üzerinden görmüştük. Ama şimdi bu krizle global seviyede gördük. Artık ülkeler bunu bir enerji güvenliği meselesinin bir parçası olarak görüyor. Daha önce yenilenebilir enerji iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon salımının azaltılması üzerine temel bir yaklaşım olarak görülüyordu. Ama artık ülkelerin enerji politikalarında güvenlik meselesi olarak ele alınmaya başladı. Buna dünyanın neredeyse tüm ülkeleri dahil görüyorsunuz. Hani Suudi Arabistan bile hem ülkemizde yenilenebilir enerjisi yatırımlarında bulunuyor hem de kendi ülkesinde güneş enerjisine dair büyük yatırımlar yapmaya başlıyor. Bunlar şaşırtıcı şeyler değil. Hem geleceği kaçırmamak adına yani elektrifikasyonu kaçırmamak adına ama enerji ithalatına bağımlı olan ülkelerin de kendi güvenliklerini, ulusal güvenliklerinin bir parçası olarak enerji güvenliğini sağlamak adına buraya yatırımları hızla arttıracaklar. Benim asıl tüm bu sektörü yani enerji konusunu, enerji algısını tamamen değiştirecek şeyin batarya teknolojileri ve hızla artan yenilenebilir enerji sistemlerinin verimliliği olacağını düşünüyorum ki orada bir kırılma teknolojideki batarya teknolojilerindeki kırılma buraya yoğunluğu daha da fazla arttıracaktır. Ama batarya teknolojileri gelişmese bile İspanya dahil dünyanın tüm ülkeleri artık şebeke sorunlarını çözmesi gerektiğini anlayarak şebekelere de yatırım yapıyor. Hız artacak eğer kritik kırılma gerçekleşirse tıpkı bilgisayar çiplerinde olduğu gibi çok hızlı bir teknoloji dönüşümü göreceğiz diye bekleyebiliriz.
1: Yani özellikle 2027 ve 2028'in bu süreçte başat birer yatırım yılı olmasını bekliyoruz. Türkiye'de de aynı şekilde ki
2: Uğur abi hemen bugün oraya bir ek yapayım ikinizin de izniyle. Türkiye'de bugün için ulaştığımız yenilenebilir enerji üretimi %59'a ulaşmış. Şimdi siz konuşurken şöyle bir rakamlara baktım. Yani Türkiye %59 oranında şey üretiyor. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiyor. İşte hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal vesaire. Bir de Barış'ın altını çizdiği konu. Hani batarya ve depolama konusunda da 2035'e kadar 7,5 gigawattlık bir kapasite hedefleniyor. Ek batarya kapasite, ve evet, depolama tesisi kurulması.
1: Yani çok ciddi rakamlar bunlar tabii. Tabii bir şeyin de etkisi var. Bu yıl Gerçekten yağışlar çok güzel oldu. Yaz da sıcak geçecek. Güneşlenme süresi uzun. Biraz da rüzgar eserse Ege'den şöyle güzelce. Oradan da elektriğimizi de öyle rüzgardan da üretirsek Türkiye için şanslı bir yıl olacak. Çünkü
2: şahane.
1: Şöyle düşünmek lazım. İran'da bir kriz vardı ve oradan doğalgaz akışı kesilmişti. Evet, Rusya'dan geliyor ama orada bir açık vardı. Çünkü sanayideki kullanım açısından doğalgazın elinizde bol olması ve kaynak çeşitlendirmeniz önemli. Ama özellikle yaz döneminde ve bu kışki yağışlar sayesinde çok ciddi bir kar elde ettik diyelim. Cari açığı çünkü doğrudan etkiliyor. Bir de mesela şimdi Uğur abi de çalışıyor, yazdıklarından okuyorum yeşil enerji konusunu. Örneğin yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrikli şarj istasyonlarında kullanım oranı %44'e çıkmış. Bu çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir sayı. Evet, belki birazcık daha uzun sürüyor belki o istasyonlarda arabanızın şarjını doldurmak ama böyle bir olanağınızın olduğunu bilmek de oldukça önemli. Hani bu sadece şey değil. LED değişimleri, işte güneş enerjisini depolayan elektrik direkleri, gece yol aydınlatmaları, şehir aydınlatmaları bakımından da yenilenebilir enerji yatırımlarının hani çok çok ciddi seviyelere çıkacağını söylememiz mümkün. Ben şimdi burada Lübnan konusuna birazcık değinmek istiyorum izinle Barış. Özellikle anlaşmayı konuşuyorduk. Anlaşmanın diğer maddelerine birazcık bakalım Uğur abi.
2: Yani Lübnan'dan önce olabilir. Şu birkaç maddemiz kaldı. Ona da değinelim. Şimdi işte Barış da altını çizdi. Nükleer silah yok deniliyor. Anlaşma nükleer silah edinmeyeceksin diyor İran'a. Fakat İran ilk günden beri aynı şeyi söylüyor. Ben diyor bunu enerji üretmek için kullanacağım. Nükleer silah hedefim zaten yok diyor. Artık hangi tarafa dinlerseniz.
1: Yani tabii onu da şöyle değerlendirmemek lazım. Yani Esad'da ilaç fabrikası açmıştı daha önce. Yani hani o yüzden hani niyet okumaktan ziyade işte hani kanıtlar çok önemli ama orada bir kanıt yoktu. İran
2: orada çok önemli bir şeyin altını çizdi. Yoktu. Yani hani zaten İran'ın söylediği şeyler buraya geçirilmiş gibi. Zaten hani İran benim bir nükleer hedefim, nükleer silah hedefim yok diyordu. Efendim işte bu yaptırımların kaldırılmasını zaten İran istiyordu. Hı hı. Şimdi anlaşmaya konulmuştu madde 7 yaptırımların kaldırılması. Madde 8 nükleer silah edinmeyecek İran diyor. Ama İran zaten bunları söylüyordu. Evet. Statükonun korunması ile ilgili maddeler var. Bir de bu çok önemli tabii. İran'ın yurt dışındaki, ülke dışındaki dondurulmuş varlıkları.
1: Bence en önemli madde ve bankacılık kısıtlarının kaldırılması konusu çok müthiş önemli. Yani en büyük kazanım belki de.
2: Elbette İran bu konuda çok çok önemli bir kazanım elde etmiş görünüyor. Zaten diğer maddeler izleme ve nihai müzakereler anlamında. Tabii bunun hemen arkasından kamuoyuna yönelik bir algı çabası iki tarafta, iki tarafın yönetiminde de görülüyor. Tabii ki İsrail bu konuya çok bozuk, çok kızgın. O İran'a saldırılmasının kendi yerine ABD kaynaklarının kullanılmasından gayet memnundu. İran'ın içerisinde bir muhalefet tabii ki bunu çok şey gibi görmüyor, zafer gibi görmüyor. Efendim işte biliyorsunuz demokratların tepkisi var. Efendim savaş karşıtlarının tepkisi var ABD'de. Fakat şey çok enteresan. Şimdi burada birkaç tane önemli noktanın altını çizmek lazım. Sözü de çok uzatmadan söyleyeyim. Bu kamuoyunda özellikle iki tarafta da bunun aşağılayıcı bir anlaşma olmadığına yönük yönetimlerin çabaları var. İşte en son Trump'ın G7'deki konuşmaları gibi. Evet. İşte patron benim deyip en sona gelmesi gibi. İkinci önemli nokta orada biliyorsunuz manevra alanı çok daralmış görünüyordu bir ara İran'ın. İşte İran devrim muhafızlar ordusu daha çok propagandaya yönelmiş görünüyordu filan. Sanki bu İran'ın kamuoyundaki algısını da kırmıştı. Hı. Belki onu toparlayacak. Çünkü İran kendisini Orta Doğu'daki süper güç benim gibi hani tırnak içi söylüyorum. Öyle bir imaj vermeye çalışıyordu. Şahin kanatların tepkisine rağmen bir üçüncü önemli nokta da odur. Trump'ın bir şeyini gördük. Bence altı çizilmesi gereken bir noktada bu. Trump artık barış istiyor. İşte Netanyahu da iyi adam ama çok heyecanlı falan gibi cümleler kurmaya başladı. Efendim işte burada Pakistan'ın, Türkiye'nin, en son dahil olan Katar'ın, Suudi Arabistan'ın rolleri önemliydi. Bölgesel anlaşmazlıklarda aslında bu ülkelerin çözebileceğini göstermesi, hı hı, açısından bu anlaşma yine önemlidir.
1: Sadece şey değil.
2: Çok sözünü kesiyorum. Bir de şunu da belirtmek lazım. En son Barış'ın da altını çizdiği gibi bu bugün uyandık efendim anlaşma imzalandı, yarın uyandık her şey güllük gülistanlık oldu değil, bir geçiş çerçevesi olduğunu da bunun unutmamak lazım.

0: Az mı?
1: Evet, yani zaten İran'la yapılan her anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri'nde keza öyle. Mesela Osmanlı Devleti'ni ele alalım. İran'la geçiş süreci 1299'da başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar devam ediyor. Türkiye
0: Evet,
1: Cumhuriyeti
0: Hass-ı Şirin Anlaşması'ndan beri bir sorun yaşamıyoruz sınır
1: ama
0: konusunda.
1: müzakereler sürekli devam ediyor. Yani
0: Hiç
1: her konuda
0: bitmez.
1: müzakere var İran'la. Dolayısıyla Orta Doğu'nun belki süper gücü değil ama müzakereleri nasıl uzatacağını en iyi bilen ülkelerinden bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Aslında ben Lübnan konusuna da birazcık değinmek istiyordum ama o artık başka bir programa kaldı. Efendim, Gündem Enerji'de konuğumuz bugün gazeteci yazar Uğur Becerikli'ydi. Çok teşekkürler abi. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Mahmut Bey.
1: Program ortağım sevgili Barış Sağlam Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü bugün bizimle birlikte telefonla uzaktan bağlantı yöntemiyle bizimle birlikte oldu. En kısa sürede kendisini de stüdyoya bekliyoruz diyelim. Efendim, programımızın yapımcısı Gülşen Ayvazlı, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan sizlere sesimizin ulaşmasını sağladı. Sıcak bir Ankara gününden hepinize iyi günler dileyelim ve önümüzdeki programlarda buluşmak üzere diyelim. Teşekkür ederim.
2: Gündem Enerji.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost deli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Selçuklu Devleti ve Anadolu Beylikleri dönemlerinden günümüze dek kalmış ihtişamlı yapılarıyla dikkat çeken Beyşehir'e konuk olacağız. Anadolu'nun bağrında masmavi bir gölün kıyısında yükselen Beyşehir, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapar. Neolitik çağdan günümüze kadar kesintisiz bir yerleşim alanı olan bu coğrafya, Hititlerden Bizans'a kadar uzanan çok katmanlı bir geçmişi bünyesinde barındırır. Antik dönemde Karalya adıyla bilinen yerleşim, stratejik konumu ve verimli toprakları sayesinde her dönem önemini korur. Türklerin 11. yüzyıldan itibaren bölgeye gelişiyle kentin bir siyasi merkez olarak konumlandığı görülür. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yükseliş devrinde özellikle Sultan 1. Alaaddin Keykubat zamanında bölgeye gelen Oğuz boyları kenti ve çevresini bayındır hale getirir. Selçuklu sultanlarının burayı bir sayfiye merkezi ve idari durak olarak seçmesiyle birlikte göl kıyısında inşa edilen Kubadabad Sarayı bölgenin siyasi ağırlığını da arttırır. Kubadabad Sarayı ayrıca planı günümüze ulaşmış tek Selçuklu sarayı olma özelliği taşır. Bu süreçte şehir Selçuklu hanedanının sıkça ziyaret ettiği ve devlet işlerinin bir kısmının yürütüldüğü fiili bir merkez haline de gelir. Moğol akınları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle Selçuklu'nun merkezi otoritesinin zayıflamasıyla birlikte 13. yüzyılın sonlarında Eşrefoğulları Beyliği sahneye çıkar. Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından kurulan beylik, Beyşehir'i kendine başkent olarak seçer. Bu tercih, kentin sadece yerel bir odak olmaktan çıkıp tam teşekküllü siyasi ve askeri merkeze dönüşmesini de sağlar. Başkentlik işlevi şehrin fiziki yapısını kökten değiştirir. Bir devlet merkezi olmanın gereği olarak kentte darphane kurulur, adli kurumlar oluşturulur ve bölgenin tüm ticari trafiği buraya yönlendirilir. Eşrefoğullarının hakimiyet alanı genişledikçe Beyşehir, stratejik bir lojistik üs ve askeri bir karargah rolünü üstlenir. Bu dönemde şehir sadece bir yönetim merkezi değil, aynı zamanda ilim, irfan ve kültür odağıdır. Başkentlik vasfı kentin mimarisinde de en ihtişamlı meyvelerini verir. 1296 ile 1299 yılları arasında inşa edilen Eşrefoğlu Camii, bu dönemin ve Türk mimari tarihinin en nadide eserlerinden biridir. Ahşap direkli camilerin dünyadaki en büyük ve görkemli örneği olan yapı, 42 adet ardıç direğin taşıdığı devasa çatısıyla görenleri hayran bırakır. Caminin iç mekanındaki kündekari işçiliği, çini mozaiklerle bezeli mihrabı ve kalem işi süslemeleri, beyliğin sanata verdiği önemi ve ulaştığı estetik seviyeyi simgeler. Külliye içinde yer alan türbe, hamam ve kervansaray gibi yapılar, başkent Beyşehir'in sosyal ve kültürel dokusunu da tamamlar. 1326 yılında Eşrefoğlu Beyliği'nin yıkılmasıyla kentin bağımsız bir başkent olma süreci sona erer. Ancak bölgedeki stratejik önemi baki kalır. Kent önce Hamitoğulları ve Karamanoğulları arasında el değiştirir, ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresine geçer. Osmanlı döneminde Konya eyaletine bağlı bir sancak merkezi olan Beyşehir, idari birikimini bu yeni düzen içinde muhafaza eder. Kanuni Sultan Süleyman devrine ait tahrir kayıtları, kentin ekonomik canlılığının bu dönemde de sürdüğünü kanıtlar. Tarım ve hayvancılık ana geçim kaynağı olmaya devam ederken, gölün de sunduğu imkanlar ekonomiyi çeşitlendirir. Balıkçılık ve su yolu taşımacılığı şehrin ticari hayatında önemli bir yer tutar. Osmanlı mimarisi, mevcut Selçuklu ve beylik mirasını koruyarak kente yeni camiler, medreseler ve bedestenler ekler. Şehir, klasik Osmanlı kent dokusuyla ortaçağ mimarisinin harmanlandığı özgün bir silüet kazanır. Cumhuriyet döneminde ise Beyşehir, tarımsal potansiyeli ve doğal zenginlikleriyle modern bir ilçe merkezi kimliği edinir. Ekonomik faaliyetler göl çevresinde yoğunlaşmaya devam eder. Modern balıkçılık yöntemleri ve sulama projeleriyle tarımsal verimlilik artar. Günümüzde kentin mimari yapısı, tarihi çekirdekle modern yerleşim alanlarının uyumlu birleşiminden oluşur. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Eşrefoğlu Camii, kentin tarihsel derinliğini küresel boyuta taşır. Beyşehir Gölü'nün ekolojik değeriyle kentin tarihi mirası birbirini besleyen unsurlar olarak varlığını sürdürür. Kentin ekonomisi bugün hala o bereketli topraklar ve gölün sunduğu kaynaklar üzerinde yükselir. Mimari ise geçmişin o sarsılmaz estetiğini geleceğe aktaran köprü vazifesi görür. Beyşehir, tarih boyunca üstlendiği her rolde Anadolu'nun en karakteristik duraklarından biri olmayı da başarır. Gölün serinliğiyle harmanlanan bu kadim şehir, sokaklarında ve anıtlarında hala bir başkentin vakarını taşır. Eşrefoğullarının kurduğu o köklü idari yapı, bugün kentin kültürel hafızasında yaşamaya devam eder. Taş kapıların ihtişamı, ahşap direklerin zarafeti ve gölün sakinliği kenti ziyaret edenlere yüzyıllar öncesinin siyasi ve sosyal atmosferini de soluma imkanı verir. Beyşehir sadece bir yerleşim yeri değil, Anadolu'nun Türkleşme ve devletleşme sürecinin en canlı şahitlerinden biridir. Şehir, geçmişinden aldığı bu güçle hem ekonomik hem de kültürel açıdan bölgesinin parlayan yıldızı olmayı sürdürür. Tarihi ticaret yollarının kavşağında yer alan konumu, bugün de kentin sosyal devingenliğini besleyen en önemli damarlardan biridir. Beyşehir, sahip olduğu bu eşsiz mirasla Anadolu tarihinin, Türkiye tarihinin en nadide sayfalarından birini temsil eder. Yeni bölümümüzde tekrar buluşacağız.

0: buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalışıldığını söyledi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile de görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir araya geldi. ABD ile İran arasında kalıcı barış için kritik bir aşama geride kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'la İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptını imzaladı. Anlaşma yürürlüğe girdi. Şimdi nihai anlaşma için 60 günde tamamlanması planlanan bir müzakere süreci başladı. ABD'de kongre üyeleri İran'la imzalanan mutabakat zaptına tepkili. Cumhuriyetçi Louisiana Senatörü Bill Cassidy yaptığı açıklamada ABD'nin İran'a saldırıları öncesi Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna, İran'ın yaptırımların altında ezildiğine dikkat çekerek İran'ın nükleer emellerinin önüne geçilmedi ve şimdi İran'ın bu anlaşma kapsamında yepyeni bir altyapısı olacak görüşünü paylaştı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde küresel somut filosunun aktivistleri Brüksel'de eylem düzenledi. İşgali diz çökmeyeceğiz yazılı büyük bir pankart açıldı. Filistin'i unutma, AB suç ortağısın ve AB İsrail'in çaldığını satın almaktan vazgeç yazılı dövizler taşıyan eylemciler Gazze'deki İsrail soykırımına karşı daha güçlü adımlar atılmasını istedi. NATO Savunma Bakanları 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek zirve öncesi hazırlıkları tamamlamak için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin Avrupa'daki askeri varlığını değerlendireceğini söyledi. Vücuda tutunan keneye çıplak elle dokunmayın uyarısı. Sağlık Bakanı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, Kırım-Kongo kanamalı ateşinin kene tutunması veya kene temasıyla bulaşan bir hastalık olduğunu belirtti. Ve Spor 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. K grubunda Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. L grubunda da İngiltere, Hırvatistan'a 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. K grubunda Portekiz, beklentilerin uzağında kaldığı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün Türkiye saatiyle 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile eşleşti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşti.

Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 29, İstanbul 27, Bern 32, Brüksel 31, Kopenhag 22, güneşli olmak üzere Lefkoşa 27, Kerkük 42, Amsterdam 26, Tiran 34, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana ve Bakü 31, Stockholm 21, Sofya 25, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 29, Üsküp 31, Saraybosna 21 ve Paris 36 derece. Haberleri dinlediniz.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan bir yolculuğa çıkacağız. Peki bugün rotamızda neler olacak? Başımızı önce gökyüzüne, yıldızların ötesine çevireceğiz. Uzayın derinliklerinden dünyamıza bakan astronotların yaşadığı o sarsıcı psikolojik aydınlanmayı hissedeceğiz. Devasa merkez kaç kuvvetlerine dayanarak dönüşüm geçiren inanılmaz sineklerin hikayesine tanık olacağız. Ardından yeryüzüne ineceğiz. Bulut teknolojisi dediğimiz o soyut kavramın aslında savaş uçaklarıyla nasıl vurulabildiğini, bazı ülkelerde sokaklarda kullanılan dronlara gelen yasakları ve yakında kendi arabalarımızın bizi nasıl adım adım izleyeceğini konuşacağız. Son durağımızda ise çağımızın en büyük devrimi yapay zeka olacak. Sadece sesimizi dinleyerek kalbimizin ne durumda olduğunu anlayan algoritmaları, açık hava dijital hapishanelerini, mahkemelerde gizlice karar yazan yapay zekalı hakimleri ve kelimelerin anlamı üzerinde dönen o büyük teknolojik sömürge savaşını derinlemesine inceleyeceğiz. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız çayınızı kahvenizi alabilirsiniz. Çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli izleyenler, insanlığın uzay macerası her zaman sadece teknolojik bir sıçramaya değil, aynı zamanda felsefi bir uyanışa da yol açmıştır. Geçtiğimiz haftalarda Ay'a doğru tarihi bir uçuş gerçekleştiren Artemis 2 görevinin bitmesi sonrasında astronotlar yeryüzüne indiklerinde hissettiklerini konuşmaya başladılar. Bunlardan bahsetmeye başladılar ve uluslararası basına da yansıdı. Yeryüzünden yüz binlerce kilometre uzaktayken Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki meslektaşlarıyla radyodan bağlantı kurduklarında neler hissettiklerini anlattılar. O konuşmada uzay uçuşlarının belki de en büyüleyici yanından genel bakış etkisinden bahsettiler. Peki bu genel bakış etkisi neydi? Astronot Christina Koch'un anlatımı ilginç gerçekten. Dünyanın sadece ne kadar güzel olduğunu değil, etrafındaki karanlığın ne kadar devasa olduğunu fark ediyorsunuz. Evet düşünün değerli dinleyenler. Sınırların, savaşların, politik çekişmelerin veya günlük hayatımızda kafaya taktığımız o küçük dertlerin hiçbirinin uzaydan görünmediği bir perspektif. Sadece incecik, kırılgan bir atmosferin koruduğu yalnız mavi bir küre. Peki sizce bu durum günlük hayatta bizi ne kadar yakından ilgilendiriyor? Trafikte sinirlendiğimizde, küçük bir tartışmada dünyaları yaktığımızda aslında koskoca, karanlık ve buz gibi bir evrende aynı gemilerin yolcuları olduğumuzu unutuyor değil miyiz? Uzay bize aslında ne kadar bir ve ne kadar kırılgan olduğumuzu hatırlatmıyor mu? Tabii bu noktada insan sormadan edemiyor. Uzaya çıkmanın maliyeti şimdilik sadece milyarderlerin ve seçilmiş birkaç şanslı insanın karşılayabileceği bir lüks. Acaba bu genel bakış etkisini, yani dünyanın kırılganlığını sadece onlar gördüğü için mi yeryüzündeki çevresel ve ekonomik yıkım bu kadar umursamazca devam ediyor? Bir gün uzay, dünyayı kurtarmak isteyenlerin değil de yaşanmaz hale getirenlerin, bu gezegenden kaçmak isteyenlerin özel sığınağı haline mi gelecek? Madem uzayın o zorlu şartlarından bahsettik, şimdi isterseniz o şartlara dayanabilen bambaşka canlılardan bahsedelim. Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları o evlerimizde gördüğümüz sıradan meyve sineklerini alıp dünyanın yer çekiminin yani 13G kuvvetine maruz bırakıyorlar. Özel yapım, hızla dönen bir santrifüjün içine konan bu sinekler o korkunç basınç altında ezilip yok oluyorlar mı? Ya da yok oluyorlar mı değerli dinleyenler? Hayır. Luna Parklardaki o hızlı dönen aletlerde hissettiğiniz o dışa doğru savrulma hissini bir an için düşünün. İşte onun vücudunuzu paramparça edecek kadar şiddetli halinden bahsediyoruz. Ve bu bahsettiğimiz sinekler bu santrifüj etkisine rağmen yok olmuyorlar.
Hatta inanılmaz bir şey oluyor. Sinekler sadece hayatta kalmakla kalmıyorlar. Bu hiper yer çekimi altında çoğalmaya başlıyorlar ve tam 10 nesil boyunca bu şartlarda yaşayabiliyorlar. Beyinleri hayatta kalmak için vücudun enerji harcama şeklini tamamen değiştiriyor. Hareketleri yavaşlıyor, metabolizmaları strese uyum sağlıyor. Peki bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Evet, bugün Ay'a veya Mars'a gitmeyi planlıyoruz. Roketlerin kalkışında ve atmosfere dönüşünde insan bedeni devasa yerçekim kuvvetlerine maruz kalıyor. Sineklerin, meyve sineklerinin bu hayatta kalma mekanizmasını çözmek, yarın öbür gün uzun uzay yolculuklarında insan bedenini koruyacak ilaçların veya genetik tedavilerin önünü açabilir mi? Merakla bekleyeceğiz gerçekten. Evet, uzayın fiziksel zorluklarından korunmak için sadece biyolojiye değil, malzemelere de ihtiyacımız var değerli dinleyenler. Uzay araştırmaları kapsamında harika bir keşfe daha imza atıldı. Karbon nanotüpler ile bor nitrür nanotipler birleştirilerek insan saçından daha ince ama kauçuk gibi esneyebilen yepyeni bir kalkan malzemesi üretildi. Karbon nanotüpler elektromanyetik dalgaları bloke ederken bor nitrür de uzaydaki o ölümcül nötron radyasyonunu emiyor. Üstelik bu malzeme 3 boyutlu yazıcılarla tıpkı bir bal peteği şeklinde üretilebiliyor. Bu keşif sadece uzay gemilerini değil, bizzat günlük hayatımızı değiştirebilecek ölçekte öneme sahip. Hastanelerdeki o ağır, hantal kurşun önlüklerini giymek zorunda kalan röntgen teknisyenlerini düşünün bir an için. Artık tişört gibi hafif bir kıyafetle radyasyondan korunabileceklerini hayal edelim. Veya nükleer santrallerde çalışan işçiler. Akıllı telefonlarımızın içindeki çiplerin dış etkenlerden bozulmasını engellemek için bile bu incelikli kalkanların kullanılabileceğinden bahsediliyor. Evet, yine de içimizdeki o sağlıklı şüpheyi biz diri tutalım ve insan saçından ince, esnek ve her türlü elektromanyetik dalgayı, sinyali tamamen kesebilen materyalden bahsetmişken şunu düşünelim bir an için. Sizce bu malzeme ilk olarak kimi korumak için kullanılacak? Gerçekten biz insanları mı, yoksa gizli haberleşme cihazlarını, sinyal sızdırmayan üsleri veya hiçbir radarın göremediği casus uyduları inşa etmek için mi? Bize gelene kadar bu görünmezlik pelerininin arkasında saklanan başka amaçlar olacak mı? Ne dersiniz değerli dinleyenler? Evet, ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan yeryüzündeki teknolojilerden bahsettiğimiz ikinci bölümde sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, uzayın o sessizliğinden, o sınırları zorlayan malzemelerinden ayaklarımızı bastığımız dünyamıza, gezegenimizin teknolojik sorunlarına dönüyoruz. Bizler teknolojiyi genelde telefonumuzun ekranında veya bulut dediğimiz o soyut, sihirli alanda var sanıyoruz. Çektiğimiz fotoğraflar, banka hesaplarımız, sosyal medya platformlarında izlediğimiz diziler aslında nerede duruyor diye sorduğumuzda bulut yanıtını vermek çok kolay. Ama bulut gökyüzünde mi değerli dinleyenler? Yanıt hayır. Çünkü bulut yeryüzünde. Yani bulut teknolojisi aslında yeryüzüne ait bir teknoloji. Yakın dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'la savaşında İran'da pek çok hedefin vurulduğunu, çok sayıda sivilin öldürüldüğünü haberlerde izlemiştik. İşte İran bu saldırılara yanıt verirken bölgede Amazon şirketine ait devasa veri merkezlerini dronlarla vurmuştu. Çıkan yangınlar, soğutma sistemlerinin arızalanması ve yangın söndürme sistemlerinin sular altında bıraktığı devasa sunuculardan bahsedilmişti. Peki sonuç ne oldu? Bölgedeki pek çok şirketin bulut hizmetleri haftalarca çöktü değerli dinleyenler. Gündelik hayatımızda internete bir şey olmaz diye düşünüyoruz belki ama internet aslında deniz altından geçen kablolar ve büyük klimalı binalardaki bilgisayarlardan ibaret. İşimizin, hastane kayıtlarımızın veya ülkelerdeki lojistik ağın tamamen çöktüğünü düşünelim. Yani bulut sandığımızdan çok daha kırılgan olabilir. İşte bu da bizi çok kritik bir başka soruya götürüyor. Hayatımızı, paramızı, anılarımızı dev teknoloji şirketlerinin asla yıkılmaz dedikleri dijital kasalarına emanet ediyoruz. Peki ya yarın küresel bir savaşta ilk vurulan yerler bu veri merkezleri olurlarsa?

Dijitalleşme uğruna nakit parayı, basılan kitapları, kağıt arşivleri yok ederken tek bir fiziksel hasarla tüm insanlığın hafızasının ve ekonomisinin silinip gitmesi risk değil mi gerçekten de? Fişi çekenin tüm medeniyeti kapatabileceği bir düzen mi kurduk bu kadar kolay? Tabii şu konuya da değinmek lazım. Her ne kadar bizim konumuz teknoloji olduğu için bu konudan bahsettiysek de şunu vurgulamakta fayda var. Uluslararası basında veri merkezlerine yapılan saldırıların etkilerinden bu kadar detaylı bahsediliyorken, İran bu konuda hedef gösteriliyorken, ne yazık ki uluslararası haber kuruluşları İran'da savaşın henüz ilk günü Amerika ve İsrail hava saldırılarıyla öldürülen 170 masum kız öğrenci konusunda hala suskunlar değerli dinleyenler ki bu saldırıların İşte o bahsettiğimiz yapay zeka teknolojilerinin kullanılarak yapıldığı iddiası hala ortada duruyor. Hala hiçbir yetkiliyi bu uluslararası basın kuruluşları hesap vermeye çağırmıyorlar. Ama konu veri merkezine saldırılar olunca birden tüm uzmanlar bu konuya eğilip İran'ı hedef gösteriyorlar. Teknolojinin unsurları sadece laboratuvarlarda değil. Halbuki bu noktada söylemek lazım ki sosyal medyada hep bahsettiğimiz gibi yeni teknolojinin unsurlarından. Ve değerli dinleyenler, gözetim sadece gökyüzünden gelmiyor. Çok yakında garajınızdaki örneğin arabanın içine girecek kadar yakınlaşmış durumda bu teknoloji. Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edilen ve 2027'ye kadar uygulanması hedeflenen yeni bir altyapı yasası, otomobil üreticilerini araçlarına sürücü izleme sistemleri kurmaya mecbur bırakıyor. Amaç yorgun, dikkatsiz sürücüleri tespit edip kazaları engellemek. Arabalardaki sensörler ve kameralar göz bebeklerini, başınızın duruşunu, direksiyonun tutuşunuzu sürekli analiz edecekler bu yasaya göre. Bir an dalgınlaşırsanız araba kendini sağa çekecek ve sizi uyandıracak. Kulağa tabii harika geliyor. Trafik kazalarından her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği bir dünyada yaşıyoruz. Amerika özelinde bu noktada arabaların insanın hayatını kurtaracağı akıllı bir yardımcıya dönüşmesi gündelik hayat için muazzam bir devrim olarak tanımlanıyor. Trafikte de kullanıcıların işini rahatlatacağı söyleniyor. Fakat uzmanlar bir noktada da uyarıda bulunuyorlar. Bu teknolojinin hata payı çok yüksek olarak tanımlanıyor henüz. Ayrıca araç içindeki bu kameraların sürekli veri toplayacak olması da sakıncalı bulunuyor. Peki bir başka soru, bu veriler kime gidecek? Nereye aktarılacak? Arabanın alındığı şirkete mi gidecek? Yoksa mesela arabayı aldığınız şirketin anlaşmalı olduğu bir sigorta şirketine mi verilecek? Ya da vereceği şirketlerden biri o mu olacak? Ve bir gün sigorta şirketi sizi arayıp bu hafta direksiyonda 3 kez esnediniz, kaza riskiniz yüksek göründüğü için priminizi de yükseltme kararı aldık diyecekler mi? Böyle bir dünyaya mı gözümüzü açacağız? Veya arabanızın kaydettiği yüz ifadeleriniz reklam şirketlerine satılıp o anki ruh halinize göre size arabanın ekranından ürün satılmaya mı çalışılacak? Bizi kazalardan koruyacak bu sistemler gerekli ama tabii bu noktada ithal arabaların topladığı verilerin ne olacağı konusu gerçekten oldukça önemli. İşte tam da bu nedenle yerli ve milli teknolojilerin önemine tekrar vurgu yapmak ve verilerimizin ülkemizde kalmasının ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmak gerekiyor değerli dinleyenler. Bu noktada hem savunma sanayinde hem de otomotiv sanayinde yerli firmaların kurulmasının biz tüketicilerin tercih etmesinin de önemli olduğunu vurgulamamız lazım. Ve evet, artık hazırsak programımızın en heyecan uyandıran bölümü olan yapay zeka teknolojileri başlığına geçebiliriz. Birazdan 3. bölümle sizlerleyiz. Evet değerli izleyenler, gökyüzündeki dronlardan arabamızın içindeki kameralara kadar her şeyin bizi aslında takip etmekte olduğu bu yeni dünyanın beynini yöneten yapay zeka teknolojilerine geldik şimdi. Programımızın bu bölümünde çağımızı şekillendiren bu devrimin esasen hayatımızın en mahrem kılcallarına nasıl sızdığını konuşacağız. Sağlık teknolojilerinden başlayacağız önce. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Noah Labs adlı bir şirketin geliştirdiği Vox isimli yapay zeka yazılımına çığır açan cihaz unvanını verdi. Bu yazılım ne yapıyor peki değerli dinleyenler? Sadece akıllı telefonunuzun mikrofonuna konuşuyorsunuz ve yapay zeka sesinizdeki akustik özellikleri, o anki titreşimleri analiz ediyor ve sizin kalp yetmezliği riskinizi ciğerlerinizdeki sıvı birikiminize kadar tespit ediyor. Bu gündelik hayatımız için gerçekten inanılmaz bir kolaylık. Hastaneye gitmenize, kablolarla makinelere bağlanmanıza, deri altına sensörler

değiştirilmesine gerek yok. Köydeki bir kişinin veya yatağa bağımlı bir hastanın sadece telefonla konuşarak anlık bir check-up yaptırabileceği bir dünyadan bahsediyoruz. Gerçekten sağlıkta devrim denilen şey tam olarak bu olsa gerek. Ama tabii aklımızdaki o soruyu da sormamız gerekiyor. Eğer bir yapay zeka telefondaki ses tonunuzdan kalbinizin ne kadar yorulduğunu anlayabiliyorsa, müşteri hizmetlerini aradığınızda karşınızdaki şirket sizin sesinizden fiziksel olarak ne kadar yorgun, zayıf veya çaresiz olduğunuzda analiz edemez mi? Bu teknoloji yaygınlaştığında hastalıklarımız veya fiziksel zaaflarımız dev şirketler için bizi çok savunmasız bırakmaz mı? Ve bizim en savunmasız anımızda bize bir şeyler satmak için adeta kullanacakları birer veri tabanına dönüşmez miyiz? Yapay zeka sadece bedenimizi okumakla kalmıyor. Bu noktada şunu da söylemek lazım ki adalet sistemine de el atıyor. İspanya'da Yargı Erki Genel Konseyi çok tartışılacak bir karara imza attı değerli dinleyenler. Ve bir hakime mahkeme kararının taslağını yazarken ChatGPT kullandığı için 1000 euro para cezası verdi. Hakim dava dosyasındaki gizli kalması gereken hassas bilgileri kolaylık olsun diye alıp ChatGPT'nin sohbet penceresine yapıştırmış. Dava konusu bundan ibaret aslında. Kurul ise yapay zeka sana yardımcı olabilir ama yargılama yetkisini, delilleri değerlendirmeyi yapay zekaya devredemezsin ve gizli bilgileri dışarıya çıkaramazsın diyerek bahsettiğimiz hakime cezayı kesmiş. Bu haber gündelik yaşamımızda güvendiğimiz kurumların nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli. Bir mahkemeye gittiğinizde hayatınızı etkileyecek kararın yıllarca hukuk okumuş, adalet duygusuna sahip bir insan tarafından ve vicdan terazisinde tartılarak yazıldığını düşünüyor insan tabii ki. Ama bahsettiğimiz gibi İspanya örneğinde yaşanan örnek özelinde en azından artık durumun böyle olmadığını söyleyebiliriz. Hakimin yakalanma usulü de gerçekten oldukça ilginç değerli dinleyenler. Hakim bilgisayarındaki ChatGPT geçmişini silmeyi unuttuğu için yakalanmış aslında. Peki bu noktada soralım. Ya yakalanmayanlar? Acaba şu an tüm dünyada şu an hem tam olarak içinde bulunduğumuz andan bahsediyorum. Kaç tane boşanma davası örneğin, kaç tane hapis cezası veya ticari anlaşmazlık sadece kelimeleri matematiksel olarak yan yana dizen algoritmalar tarafından karara bağlanmış durumda diye bir an bir düşünelim. Gerçekten ürkütücü ve bir an için en azından bizi endişelere gark eden bir soru bu. Makinenin yargı sistemine müdahalesi sadece adliye koridorlarında da kalmıyor değerli dinleyenler. İngiltere'de tüm ceza sistemini kökünden değiştirecek bir kavram gündemde. Dijital hapishaneler. İngiltere'de hapishaneler %99 doluluk oranına ulaştığı için hükümet e-mahkumiyet adı verilen sistemi genişletmek için teknoloji devleriyle masaya oturdu. Kısa süreli hapis cezaları yerine suçluların toplum içinde elektronik cihazlarla izlenmesi hedefleniyor bu proje kapsamında. Alkol veya uyuşturucu algılayan bileklikler, derinin altına yerleştirilecek izleme çipleri, belirli saatlerde yüz tanıma ile konum doğrulayan yapay zekalı telefon uygulamalarından bahsediyoruz. Hatta tutukluların hareketlerini yönetmek için robotların kullanılmasının bile masada olduğu söyleniyor. Bu durum suç oranlarını düşürmek ve vergi mükelleflerinin parasını o devasa taş duvarlı hapishanelere harcamamak adına mantıklı görünebilir. Gündelik hayatta basit suçlar işlemiş kişilerin ailelerinden koparılmadan toplum içinde cezalarını çekmeleri rehabilitasyon açısından da iyi adım olarak değerlendirilebilir tabii ki. Ancak işin arkasındaki karanlık ihtimali de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu teknolojileri üreten şirketler mahkum başına günlük ücret alacaklar. En azından anlaşma kapsamında bu söyleniyor. Yani dışarıda dijital bileklikle dolaşan insan sayısı arttıkça bu şirketlerin karı milyarlarca dolara ulaşacak. Peki, hapishane duvarlarını yıktığını söyleyen bu dijital hapishaneler kar hırsı yüzünden sokaklarımızı baştan aşağı açık hava hapishanelerine dönüştürmeyecek mi ileride? Gözetleme sistemleri o kadar yaygınlaşabilir ki bu noktada sadece suçlular değil, en ufak bir hata yapan herkes teknolojik kelepçelerinin müşterisi haline gelebilir mi? İngiltere örneğinde şu an tam olarak bu konu tartışılıyor. Ve değerli dinleyenler, yapay zekanın en yıkıcı olduğu alan savaşa geldik şimdi. Bir rapora göre teknoloji devi Google, ürettiği gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından gizli ağlarda
ve herhangi bir yasal hükümet amacı için kullanılmasına izin veren bir anlaşma imzaladı. Tekrar ediyorum, gizli ağlarda ve herhangi bir amaç için kullanılmasına izin veren bir anlaşmadan bahsediyoruz. Aynı Google, kısa süre önce otonom, yani kendi kendine karar verebilen drone sürüsü programından ise çalışanlarının yoğun etik itirazları sonucu çekilmek zorunda kalmıştı. Silahlı drone sürüleri ve askeri yapay zeka. Bu bize Hollywood filmlerini hatırlatsa da bugün savaşların seyrini tamamen değiştirecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Bir askerin saatlerce analiz edemeyeceği kadar çok uydu görüntüsünü yapay zeka saniyeler içinde tarayıp sözde hedefleri tespit edebiliyor. Ve bu noktada bu hedeflerin de gerçekten reel ve olması gereken hedefler olup olmadığı da tartışma konusu. Onu da söylemeliyiz. Gündelik hayatımızda kullandığımız haritaların ve arama motorlarının arkasındaki zeka şimdi bu noktada Amerikan ordusunun emrine giriyor diyebiliriz. Çalışanlar haklı olarak isyandalar. Google çalışanlarından bahsediyoruz. Acaba bugün sadece analiz ve savunma amaçlı denilerek Amerikan ordusuna satılan bu yapay zeka sistemleri yarın öbür gün bir savaş anında sivil ve askeri birbirinden ayırt edebilecek vicdana sahip olacak mı? Bir algoritma kazanma ihtimalini artırmak için ilk vuran olmayı, bu ihtimali en mantıklı seçenek bulduğunda o kararı durduracak bir insan eli orada olacak mı? Bütün bu algoritmaların savaşlardan mahkemelere, hapishanelerden kalbimize kadar bize nasıl davranacağını belirleyen çok temel bir sorun var. Buna dijital egemenlik veya anlamsal egemenlik deniyor değerli dinleyenler. Küresel yapay zeka modellerini eğitenler ağırlıklı olarak Silikon Vadisi'ndeki İngilizce konuşan batılı bir zümre. İşte yapay zeka neyin zararlı, neyin komik, neyin tehlikeli olduğunu onların değer yargılarına göre öğreniyor. Örneğin Türkiye'de, Hindistan'da veya Afrika'da kullandığımız bir atasözü, yöresel bir şaka veya toplumsal bir hassasiyet bir yapay zeka için hiçbir anlam ifade etmeyebiliyor. Veya tam tersine tehlikeli, yasaklı bir kelime olarak da addedilebiliyor. Kendi kültürümüzün bu noktadaki kelime mühendisliğini, değerlerimizi bu makinelere öğretmezsek eğer, işte yapay zeka bizim niyetimizi asla doğru okuyamıyor. Kültürel bağlamdan kopuk bu modeller bizi anlamadıkları için sadece verisel olarak değil, anlamsal olarak da bizi yanlış yargılayabiliyorlar. Evet, dönem dönem gündeme gelen bir konu olması hasebiyle değinme ihtiyacı hissettim. Tek kültürlülüğe doğru giden yolda gerçekten önemli bir gelişme bu. Burada tabii durup düşünmeliyiz. Bugün çocuklarımız, gençlerimiz ödevlerini yaparlarken, araştırma yaparlarken hep bu yapay zekalarla sohbet ediyorlar. Eğer bu sistemler dünyayı bu noktadaki tek bir batılı gözlüğüyle yorumlamaya devam edecek olurlarsa, İleride nasıl bir gençlikten bahsedeceğiz? Daha doğrusu aslında tek tip bir gençlikten bahsetmeyecek miyiz? Kendi anlam dünyamıza sahip çıkmazsak gelecekte başkalarının aklıyla düşünen bir topluma mı dönüşeceğiz? İşte tam da bu yüzden kanunlara ve kurallara ihtiyacımız var diyoruz. Avrupa Birliği yapay zekayı kontrol altına almak için yapay zeka yasası gibi büyük adımlar atıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde hatta uygulamaya da başlandı bu. Ancak gelen son bilgiler ve uzman eleştirileri hukukun bu kez teknolojiye yenik düştüğünü, daha doğrusu yapay zeka heyecanına kapıldığını gösteriyor. Kanun yapıcılar, inovasyonun gerisinde kalmayalım, Amerika ve Çin'le olan yapay zeka yarışını kaybetmeyelim korkusuyla teknoloji devlerinin lobi faaliyetlerine boyun eğmeye başladılar. Örneğin yeni hazırlanan bir tasarıda şirketlerin yapay zekalarını eğitmek için insanların en hassas kişisel verilerini kullanmalarına kapı aralanıyor. Normalde Avrupa bu noktada veri koruma kanunlarına göre yasak olarak addettiği bu durumu konu yapay zeka olunca esnetiyor artık. Size bunun aslında gündelik hayattaki etkisinden kısaca bahsetmek isterim. Avrupa'daki kişinin sağlık verileri, dini inancı, siyasi görüşü en gizli kalması gereken özellikleri bir şirketin algoritmasını biraz daha zeki yapmak adına yasal bir kılıfa uydurularak artık kullanılabilecek. Teknoloji devleri sürekli bizi fazla denetlemeyin yoksa medeniyetin gelişmesini durdurursunuz masalını anlatıyorlar. Bir süredir buna tanık oluyoruz. Peki ya asıl amaçları gelişmek değil de devleti ve kanunları korkutarak kendi tekelci imparatorluklarını kurmaksa? Dünyanın en büyük şirketleri yasaları kendi lehlerine yazdıracak kadar güçlendiklerinde o kanunların bizi bu devlerden korumasını nasıl bekleyeceğiz? Avrupa Birliği'nin
Avrupa Birliği'nin boyun eğişi bu noktada önemli bir durup düşünme noktası olabilir mi değerli dinleyenler? Evet, gelecek hem baş döndürücü ve heyecan verici hem de bir o kadar sisli ve belirsiz ne yazık ki. Astronotların uzaydan bakıp imrendiği o kırılgan gezegenimizde kendi yarattığımız algoritmaların, kameraların ve sistemlerin içinde yeni bir varoluş mücadelesi veriyoruz. Teknolojinin her yeni sürümünü, her yeni icadı elbette umutla kucaklamalıyız. İnsan zekasının bu sınır tanımayan üretim gücüyle de gurur duymalıyız. Ancak aklımızın bir köşesinde her daim o sağlıklı şüpheciliği, o eleştiriler soruları her daim saklı tutmalıyız. Çünkü teknoloji ne kadar kusursuz, ne kadar hızlı veya ne kadar akıllı olduğu iddiasında olursa olsun, o makinelere merhameti, adaleti ve anlamı katacak olan yegane şey insanın ta kendisi olacak değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin görüşmede Türk-Rus istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. İslam dünyasının ekonomi zirvesi Bakü'de toplandı. İslam Kalkınma Bankası grubunun 51. yıllık toplantıları gerçekleştirildi. Zirvede yapılan oylamada Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Katılım Bankaları Birliği Başkanlığı'na yeniden seçildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York bölgesi bölge mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı barış için kritik bir aşama geride kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian üzerinde anlaşma sağlanan 14 maddelik mutabakat zaptını imzaladı. Anlaşma yürürlüğe girdi. Şimdi nihai anlaşma için 60 günde tamamlanması planlanan bir müzakere süreci başladı. Birleşmiş Milletler'in Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporuna göre soykırımcı İsrail çocuklara yönelik ağır ihlaller nedeniyle 3. kez Birleşmiş Milletler'in kara listesinde. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde çocuklara yönelik doğrulanmış ağır ihlal sayısı 38.558'e ulaştı. Bu rakam Birleşmiş Milletler'in kayıt tutmaya başladığı dönemden bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti. En fazla ağır ihlal ise işgal altındaki Filistin topraklarında yaşandı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde küresel somut pilosunun aktivistleri Brüksel'de eylem düzenledi. İşgale diz çökmeyeceğiz yazılı büyük bir pankart açıldı. Filistin'i unutma, Avrupa Birliği suç ortağısın ve Avrupa Birliği İsrail'in çaldığını satın almaktan vazgeç yazılı dövizler taşıyan eylemciler Gazze'deki İsrail soykırımına karşı daha güçlü adımlar atılmasını istedi. NATO Savunma Bakanları 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek zirve öncesi hazırlıkları tamamlamak için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin Avrupa'daki askeri varlığını değerlendireceğini söyledi. Ve Spor Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi sabah 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ezeli rekabet sürüyor. Beşiktaş, Gain ile Fenerbahçe Beko finaldeki 4. randevuda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertler rakibini deplasmanda 82-71 yenerek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe Beko yarın oynanacak maçı da kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 20.

22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan yükselen sesimiz bütün dünyayı kucaklıyor. Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Ahmet Öztürk'le çalışıyoruz teknik masada. Nilay Yazarkan Keleş programımızın yapım sorumlusu ve ben spikeriniz Yasemin Pamukçu. Çift 0 90 312 463 34 19 463 34 21 numaralarındayız. Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden dinleyebilirsiniz ve elbette televizyonunuzun radyo seçeneklerinde de yine TRT TSR ile buluşmanız mümkün. Eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa zaten işiniz çok daha kolay olacaktır. Bugün işimiz aslında konuşacağımız konular ve dünya tatlısı konuğumuzla birlikte bizim çok kolay. Ama bir taraftan zor yanları da var. Çünkü muhteşem ve çok ağır eserler icra edilecek bugün TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Derya Özer Bildir konuğumuz. Hoş geldin Derya'cığım.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Yasemin Hanım. Kıymetli davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel bir programda şarkı söyleyecek olmak benim için çok güzel.
0: Çok seni tanımak çok güzel. Evet, seninle ilgili okuduğum her şeyde çok büyük bir heyecan duydum. Bunu itiraf ediyorum. Çok büyük bir hayranlıkla takip ettiğim bir sanatçısınız ama bunun yanı sıra o alt yapının sağlam olması tabii sizi çok çok daha yücelten bir unsur. Şimdi Derya'cığım ben bugün için evet seni konuşacağız ama bir taraftan da ayın 14'ü 14 Haziran 2008'de İzmir'de hayatı sonlanan Avni Anıl'ı da analım dedim. Evet. Ve senin de sevdiğin bir bestekar bildiğim
1: çok
0: kadarıyla.
1: Çok severim hakikaten. O yüzden repertuarımız bolca Avni Anıl şarkılarıyla dolu.
0: Tezeli olacak.
1: İnşallah kendisi de hisseder bu şarkıları okuduğumuzu.
0: Evet. Çünkü hani bize bunların bu eserlerin hepsi bize emanet ve ancak insanlar böylesi hani yayın da öyle bir şey zaten suya yazı yazmak gibi. Sizin gibi ama kalıcı bir şeyler bırakabilmek bu hayatta çok değerli. İşte ünlü bestekarlarımız, değerli bestekarlarımıza bunu yapmışlar. Sevgili dinleyenlerimiz elbette Derya Özer Bildir'e eşlik edecek olanlar kemanda Ersan Gündiğer. Hoş geldin Ersancığım. Ve kanunda Sinan Altınbaş. Merhaba Sinan, iyi yayınlar sana da. Ve Alper Taş bizimle birlikte ut sanatçımız. Evet, zamanı fazla böyle sohbete mutlaka yayacağız ama müzikle buluşmayı hiç ihmal etmeyelim derim. Ne
1: bence
0: dersin?
1: De.
0: Başlayalım.
1: Aynı
0: hadi
1: fikirdeyim.
0: Bakalım. Sevgili dinleyenlerimiz Derya Özer Bildir ilk eseri seslendirecekler. Nihavent makamında bir Avni Anıl bestesi. Eserin güftesini Ülkü Aker yazmış. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi. Bakışın eski günleri arar gibi. Ben sana her şeyini geri vermedim mi? Öyleyse neden kalbin hala yanar gibi?

0: Derya Özer Bildir. Çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bir Avni Anıl şarkısı dinledik. Derya Özer Bildir'in o güzel sesinden, ama sadece güzel demek istemiyorum, o ödüllü sesinden. Hani güzellik yarışmaları vardır. Evet,
1: Evet.
0: güzellik yarışmalarında kişiler ödül alırlar, güzelliğiyle alırlar. Şimdi bir taraftan sen hem çok güzelsin,
1: Ay çok
0: hem de o
1: teşekkür ederim.
0: güzellerin bu kadar güzel sesi yoktur ki.
1: Peki bunu bu kadar güzel birinden duymak?
0: Çok güzel.
1: Her şey çok güzel o zaman şu anda.
0: Deryacığım, şu her şeyden önce senin için sen gencecik bir sesin. 1996 doğumlu Derya. Nerede doğmuştun Deryacığım?
1: Ben Cizre'de doğdum. Şırnak
0: Ha.
1: Cizre'de.
0: Evet.
1: Aslında Cizre'nin bir köyü diyebiliriz. Yani
0: Babanın
1: Cizre'ye
0: görev
1: bağlı bir köy.
0: yaptığı bir yer miydi, yoksa oralı
1: Evet. Benim
0: mısınız?
1: babam güvenlik
0: Tamam.
1: korucusuydu biz küçükken.
0: Hı.
1: Yani askerimizle birlikte.
0: Ve
1: O da çalıştı
0: 1996'da yine
1: yıllarca.
0: memleketimizde
1: Evet.
0: tatsız zamanların yaşandığı bir
1: Evet, biraz
0: sürede
1: zorlu
0: sen,
1: süreçlerde. Şükürler olsun.
0: evet.
1: Hepsi geride kaldı. Benim
0: Evet.
1: babam da mesleğini icra
0: Hı.
1: ederken
0: Evet.
1: bizler de o zamanlar
0: Dünyaya
1: işte küçücüktük.
0: gelmişsiniz. Evet,
1: Evet,
0: Cizre'de
1: geldik
0: dünyaya gel.
1: dünyaya çok
0: Ve
1: şükür.
0: sevgili dinleyenlerimiz, Derya Özerbildir 2009 yılında Siirt Takas Bank Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirmiş. Yine oradaki branşında ses üzerine, müzik üzerineydi herhalde,
1: Tabii
0: değil mi?
1: tabii müzik
0: Mutlaka.
1: öğretmenliği bölümündeydim,
0: Ha,
1: müzik bölümündeydim.
0: evet.
1: Çok güzel senelerdi, çok güzel
0: Ve
1: zamanlardı.
0: o zamanlar seni oradaki başlangıç aslında müzikle ta Gazi Üniversitesi'ne kadar getirmiş
1: Getirdi.
0: seni.
1: Şükürler olsun.
0: Evet.
1: Yolum çok güzel yerlere geldi hakikaten. Çok güzel insanlarla rastlaştım. O yüzden hep şükrediyorum bu konuda.
0: Evet.
1: Ne mutlu bana.
0: Deryacığım, peki senin Marmara Üniversitesi ile de bir bağın var.
1: Var var evet.
0: O şey biraz bana anlatabilir misin? Marmara Üniversitesi müzik bölümünde Farabi öğrenimi görmek nedir?
1: Evet. Aslında şöyle ben Erasmus'a çok benzetiyorum. Neredeyse aynısı. Sadece bunun yurt içindeki hali gibi düşünebiliriz. Yani kendi
0: Evet.
1: üniversitelerimiz arasında bir program değişimi gibi bir senelik bir eğitim gördüm ben. Gazi Üniversitesi'nde okurken
0: Evet.
1: ikinci sınıfı Marmara'da okudum yani.
0: Tamam.
1: Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünde. Daha sonra tekrar kendi üniversiteme dönüp
0: Dönüp.
1: oradan mezun oldum. Yani aslında sadece bir seneliğine gidip gelmiş oldum.
0: Peki o bir yıl senin hayatında ne kadar kıymetliydi? Neler kattı sana Farabi?
1: Aslında şöyle tabii Gazi Üniversitesi çok köklü bir
0: Tabii, tabii.
1: okul ve ben daha lisedeyken hocalarım bana her zaman Gazi Üniversitesi'ne gitmemi söylemişlerdi. O dünyanın daha doğrusu Ankara'daki
0: Doğru ama.
1: en iyi
0: Müzik
1: müzik
0: öğretmenliği
1: okulu.
0: bölümü.

0: Evet, öğretmenlik anlamında özellikle. Sonra tabii benim hayalim İstanbul'da da yaşamakta aynı zamanda. Acaba hangisine gitsem diye bir kafam karışıktı o zamanlar. Ama iyi
1: Anladım.
0: ki Ankara'yı seçmişim diyorum. Bir senelik hayatıma şöyle bir katkısı oldu. Farklı hocalar tanıdım, güzel arkadaşlıklar edindim. Yine eğitim anlamında bana çok şey kattı. İstanbul bir kere zaten oraya gidip gelmek bile insana hakikaten hayatta çok
1: Ama
0: şey
1: orada
0: katıyor.
1: yaşamaktan
0: Çok
1: vazgeçirecek kadar
0: zor.
1: da senin
0: Evet,
1: için
0: aynen
1: etkili bir yıl
0: öyle.
1: olmuş ki
0: Şu an
1: Ankara'dasın
0: iyi ki
1: hala.
0: döndüm diyorum. Ankara bambaşka yani.
1: Evet,
0: İstanbul sadece gezmek için güzel.
1: evet. Evet. Biz Ankara'da olmayı seviyoruz. Evet
0: Kesinlikle.
1: sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Avni Anıl'ın bir başka şarkısını dinleyeceğiz ama Avni Anıl'ın 23 Nisan gibi özel bir günde 1928'de İstanbul'da doğduğunun bir altını çizelim isterim. 14 Haziran 2008'de de İzmir'de hayatı sonlandı. İzmir'de Paşa Kapısı Ortaokulu, özür dilerim, İstanbul'da Paşa Kapısı Ortaokulu'nda başlıyor, Selimiye'de ve sonrasında da Haydarpaşa Lisesi'nde okumuş ve ilginç bir şekilde polis enstitüsüne de girmiş ve 91 yılında da polisken ayrılmış ve başka bir kapı aralanmış hayatında, gazetecilik. 3 yıl Akşam Gazetesi'nin sanat sayfasını yönetmiş Anıl ve 1955 ve 67 yılları arasında da İstanbul Radyosu'nda haber servisinde çalışmışlığı var ve dolu dolu bir hayat onunkisi. 67 yılında Anıl Yayın Ajansı'nı kuruyor, yayıncılıkla da ilgili Musiki ve Nota dergisini çıkarmış ve şunu da açıkçası bilmiyorum, sen Derya'cığım bunu biliyor muydun, ama ben bu sözlüğe ulaşmayı çok istiyorum. Nereden ulaşılır bilmiyorum ama dikkatimi çekti. Musiki Sözlüğü adında 4 ciltlik bir eseri var
0: Ay, ben
1: Avni
0: bu
1: Anıl'ın.
0: bilgiyi bilmiyordum doğrusu.
1: Evet, buna bir araştırıp bakmamız lazım.
0: Bakmak
1: Gerçekten
0: gerekiyor
1: hani
0: hakikaten.
1: satılan bir şey. Musiki sözlüğü önemli. Özellikle sizin gibi
0: Bizim için
1: müzisyenlerin
0: çok kıymetli,
1: mutlaka
0: evet.
1: olması gerekiyor. Evet, devam edeceğiz yine sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Değer Değer Özel Bildir'den bir Nihavend şarkı dinleyeceksiniz. Bu eserin güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'ın, çok etkili sözler ve Avni Anıl'ın o kadar çok kalbine işlemiş ki işte bu besteyi yapmış. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. İnanma gözlerine, ben ben değilim. Beni sevdiğin zaman o benim.

0: teşekkür ederiz Derya'cığım.
1: Ben de
0: O
1: çok teşekkür
0: ipeksi, o tül
1: ediyorum.
0: gibi sesinle ne güzel de böyle ruhumuza dokunuyor. Peki
1: Mutluluğum.
0: Derya, ses çok karakteristik bir şeydir. Hani
1: Evet.
0: insan dinleyerek başkalarını kimi zaman şunu söyleyebilir. Ay, keşke benim sesimin de şöyle bir kıvrımı olsa. Şimdi ödüllü bir ses olup da hala ya şu şöyle olsaydı dediğim var mı?
1: Ya tabii biz insanız yani sonuç olarak ve kendimizde her türlü beğenmediğimiz şeyler olabiliyor. Yani ben sesimi çok hani şöyle insanın kendini övmesi de şey
0: Yo, hayır,
1: olmaz tabii.
0: zaten sen övülmüş, zaten
1: Ay çok teşekkür
0: taçlandırılmışsın. Senin
1: ediyorum, çok
0: söylemen
1: sağ
0: yani hiçbir
1: olun.
0: şey ifade etmez. Zaten herkes onu
1: Ay çok
0: söylüyor.
1: sağ olun. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, öyle diyeyim, öyle tarif edeyim. Ama tabii ki böyle küçüklüğümden beri hep kendime rol model aldığım isimler bulmaya çalıştım. Zaten ben halk müziğiyle başladım doğrusu. Türk halk müziğiyle başladım. Daha sonra klasik Türk müziğiyle tanıştım ben. Ve kendimi orada buldum. Tabii orada da böyle çok severek dinlediğim sesler keşfettim. Özellikle benim çok çok beğendiğim bir ses eski
0: Kimdir?
1: seslerden Sabite Turgülerman'ı ben çok beğenerek dinlerim. Hala da bir şarkı çalışırken özellikle kendisinin kaydı varsa YouTube'da ilk dinlediğim isimlerden

0: biridir tabii, başka çok güzel isimler saysak saysak bitmez yani
1: Bitmez.
0: burada şu anda, ama
1: Evet.
0: benim kendime rol model aldığım bir isim. O yüzden böyle ne bileyim, mesleğimde de hep böyle iyi bir yerde olmaya çalışıyorum. Onlar gibi yol almaya
1: Güzel.
0: çalışıyorum. İnşallah tabii ki hatalarımız oluyordur ama inşallah böyle güzel yol alabiliriz diyeyim. Ne
1: Çok
0: diyeyim?
1: güzel.
0: Şarkı söylemeyi seviyorum, öyle
1: Bence
0: söyleyeyim.
1: kutlu bir yolculuk bu. Yani
0: Çok şükür.
1: çünkü bir hedef var ve
0: Evet.
1: bir emanet var. O emanete en sadık kalacak şekilde o icraları yapmak ve iz bırakabilmek bence kutlu bir yolculuktur.
0: Çok şükür.
1: Evet,
0: İnşallah
1: sevgili
0: layık
1: dinleyen,
0: olabiliriz.
1: olmaz mı? Olacaksınız tabii. Niyet çok önemli.
0: Doğru.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi bugün için de özel bir gün. Avni Anadol'un 14 Haziran'da vefat ettiğini söyledik ama bugün aramızdan ayrılmış olan çok kıymetli bir bestekarımız var. Dramalı Hasan Asküler. O 1896 yılında Yunanistan'ın Doğu Makedonya beldesinde, o dönemde Drama şehrinde dünyaya gelmiş ve o zamanlar Osmanlı toprağıymış tabii bu yerler. Ve sonrasında da göçler olmuş hayatında ama ne olursa olsun o ut çalarak başlamış sanata. Daha çok cümbüş çaldığını biliyoruz ve ilk beste çalışmalarını zamanın modasına uyarak yapmış. Rumbalar, foxtrotlar ve kantoya benzer. Bu arada foxtrot dedim, yani siz belki diyeceksiniz ki ben de merak ettim, araştırdım. Hadi bugün de bir şey öğrenmiş olalım diyeyim. Foxtrot neymiş? Dört tempolu bir dansmış ve bunu ben bilmiyordum. Ve sonrasında benzer eserlerle bestelere başlamış. O dönemde yadırganmış ama sonrasında çok sevilen eserleri olmuş ve bazı eserleri çok çok beğenilmiş. Çoğu da plaklara okunan eserlerden aslında. Ondan bir örnek olsun istiyoruz. Dramalı Hasan Hasküler'i de anacağız. Ama bu eserde bir değişiklik yapıyoruz. Bir rol
0: Evet.
1: değişikliği yapıyoruz. Ben mikrofona gidiyorum ve
0: Evet.
1: sevgili Derya bize sözleri okuyor. Ben de onun üzerine.
0: Aa.
1: Evet, hadi bakalım.
0: Peki
1: Sözler
0: sizden
1: Derya'da.
0: sonra okunur mu
1: Ben senden
0: bilmiyorum.
1: sonra şarkı okudum. Onu da ben hiç bilmiyorum.
0: Ay, çok tatlısınız. O zaman ben böyle küçücük bir yerini okuyayım. Sizin o
1: Tamam.
0: güzel sesinize şimdi
1: Tamam.
0: şey
1: Estağfurullah.
0: olmaz
1: Olur,
0: yani.
1: estağfurullah.
0: Evet. Gelmez oldu hiç sesin. Söyle canım, neredesin? Uzaklara mı gittin? Hangi gizli yerdesin?
1: Haydi.

0: Teşekkür ederim.
1: Ama şimdi ben bir şey söylemek istiyorum o zaman.
0: Hadi, açık şimdi mikrofon.
1: Size, evet, mikrofon açık. Sizin bana ilk söylediğiniz şeyi söylemek istiyorum. Hem bu kadar güzel olup, hem bu kadar güzel konuşup nasıl bu kadar güzel şarkı söyleyebiliyorsunuz?
2: Teşekkür ederim.
1: Vallahi ağzınıza sağlık. Ben çok güzel söylediniz.
2: Çok teşekkür ederim. Konuşmakla ilgili iltifatını alıyorum ve kabul ediyorum. Ama söylemekle ilgili olanını sadece ben kendi sesime uygun olan eser.

0: yerleri seçtiğim zaman söyleyebiliyorum. Gayet de
1: Aa, ne
0: böyle serahaten
1: olsun.
0: cevap verdim, değil mi?
1: Vallahi ben çok beğendim. Eminim dinleyicilerimiz de aynı fikirdedir.
0: Teşekkür ederim Deryacığım.
1: Arkada
0: Evet,
1: sağ olun.
0: dramanın Hasan Asküler'den bahsediyorduk sevgili dinleyenlerimiz ve hiç çok acı ve hiç beklenmedik bir son belki. Diyeceksiniz ki böyle bir ameliyatın sonunda böyle bir şey olabilir mi? Son yıllarını sıkıntı içinde geçirmiş bu sanatkarımız ve Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Hastanesi'nde Derya bir fıtık ameliyatı sonucu 18 Haziran'da vefat etmiş.
1: Gerçekten
0: Evet, yani kimi zaman böyle insanlar hani bazıları vardı ay ben ameliyat olmak istemiyorum diye diretirler ya. Bazen de diyorsun ki yani vardır bir sebebi.
1: Ya
0: Hani
1: tabii.
0: bir fobi oluşabiliyor insanlarda. Hiç beklenmedik bir şekilde bir hastane mikrobu. O zaman adı neydi onu bilmiyoruz ama fıtık ameliyatı yani. Şu anda çok
1: Çok
0: basit
1: evet, şu an
0: görünen bir
1: çok
0: şey
1: basit
0: değil
1: bir
0: mi?
1: şey aslında ve
0: Evet.
1: herkesin neredeyse günde bir günde belki
0: Yaşayabileceği bir
1: yüz
0: şey.
1: binlerce insanın olduğu bir
0: Evet.
1: ameliyat ve
0: Evet.
1: böyle sonuçlandı. İşte
0: Bazen
1: belki bu
0: kader deyip
1: şekilde
0: geçiyoruz mecburen.
1: gidecekmiş, göçecekmiş bu
0: Evet.
1: dünyadan.
0: Öyle, öyle görünüyor.
1: Evet, Allah
0: Evet
1: rahmet
0: canım.
1: eylesin
0: Evet.
1: mekanı
0: Ve
1: cennet olsun.
0: sevgili dinleyenlerimiz bize muhteşem eserler bırakmış dramalı. Nihavend eser, gözlerin o gözlerin kadar kara ve çok tatlıdır. Bunu dinlemenizi öneririm. Biz bugün söylemiyoruz ama felekten saadet çalınmaz cicim. Kendi sesinden dinlerseniz de çok zevk alacağınızı düşünüyorum ben. Bambaşka makamlarda eserler ama her biri farklı olduğunu, onun imzası, onun nasıl söyleyeyim karakteristik bir özelliği var herhalde. Hani az evvel söyledim ya Deryacığım başladığında işte rumbalar, foxtrotlar, kantolar, o kokunun o sindiği eserler tümü farklılık yaratmış tüm bestelerinde.
1: Evet.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz devam ediyoruz şiir perisinde Derya Özer Bildirin o güzel sesiyle buluşacağız yine. Yine bir Avni Anıl bestesi Şadi Kurtuluş yazmış eserin güftesini. Sevmek acı bir arzu derler, sevilmiyor seven der. Ağlayan şu gözlerim ne güldü ne de gülecekler. Hayat böyle, bu yoldan daha kimler geçecek? Ağlayan şu gözlerim ne güldü ne de gülecekler.

0: Teşekkür ederiz Derya'cığım. Ağzınıza sağlık. Çok güzel, çok güzel bir yorumdu. Evet, örneğin senin bir makam tercihin var mıdır? Kimileri der ki bana mahur dokunur. Kimisi der ki aa rast beni mahvediyor. Acaba Derya Özer Bildir'in sevdiği veya hani bunu severim ama şunu seslendirmeyi daha çok seviyorum diye de bir ayrıma gidebilir. Nedir?
1: Ya benim o kadar net ki ben direkt söylüyorum, Kürdili
0: Kürdili
1: Cazkar
0: Cazkar.
1: en sevdiğim makam.
0: Tabii ses de
1: Hatta
0: müsait
1: şöyle, benim
0: olunca.
1: uğurlu makamım diyorum
0: O
1: ben.
0: kadar.
1: Kesinlikle. Çünkü
0: Ödüller
1: ben
0: onunla mı
1: ödülü de
0: geldi?
1: evet Kürdili Cazkar bir şarkı söyleyerek birincilik aldım Genç
0: Hangi
1: Ses
0: yıldaki
1: Türkümüzü.
0: ödülün?
1: 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından düzenlenmişti.
0: Evet.
1: Genç Ses Türk Müziği ses yarışmasında Yorgo Bacan Olsun çok güzel bir Kürdili Cazkar şarkısını söylemiştim.
0: Evet.
1: Neşeyle geçen ömrümü eyvah keder ettin
0: Of
1: demiştim.
0: of of çok güzel.
1: Ve o şarkıyla birincilik aldım. Daha sonrasında da o eserle yine Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Korosu'na ses sanatçısı olarak girdim.
0: Evet.
1: Şükürler olsun.
0: Evet.
1: Ama çok seviyorum gerçekten. Hatta
0: Kürdili
1: şey diyorum,
0: Cazkar'ı.
1: Hacı Arif Bey biliyorsunuz
0: Evet.
1: Bolu Kürdili Cazkar makamını ve keşke diyorum böyle zamanda yolculuk olsa gidebilsem de bir ellerini öpsem. İyi ki,
0: İyi
1: iyi
0: ki
1: ki bu
0: bu.
1: makam var.
0: Çok
1: Teşekkür
0: iyi.
1: ediyoruz.
0: Evet.
1: Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun
0: Evet,
1: inşallah.
0: senin ses kaliteni de çok üstüne çıkaran bir makam ama
1: Teşekkür
0: yani
1: ederim.
0: onu taşıyabilmek de çok kıymetli. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bir başka eser, yine bir Avni Anıl şarkısı dinleyeceğiz. Yine Kürdili Hicazkar makamında şaşırdık mı? Derya Hanım'ın tercihini bu. Hiç şaşırmadık.
1: Bana kalsa hepsini
0: Hepsi olacak neredeyse.
1: Kürdili
0: Evet.
1: Cazkar
0: Biz de ancak
1: seçeceğim.
0: rast işte bak. O gördüğün gibi ben ancak
1: Yani
0: rasta
1: bütün
0: kaldım mesela.
1: makamlarımız çok güzel hepsi.
0: Peki. Güfte Halil Soyuer'in sevgili dinleyenlerimiz. Bu eser de yine yüreğinize dokunacaktır. Gözünüzde İstanbul'un o güzel manzarasını canlandırın ve bir taraftan da Kanlıca'dan İstanbul'u seyredin o zaman. Derya Özer Bildir'in o ipeksi sesini dinlerken. Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da. İstanbul'un sırrına erilir Kanlıca'da. Mehtap oynar, su ile ışıklar gelir dile. Geçmiş sevdalar bile dirilir Kanlıca'da.

0: Evet, İstanbul sevenlerdendir belki, klasik Türk müziğine gönül vermiş olan Derya Özerbildir. Sever mi?
1: Çok.
0: Sever. Uzaktan
1: Çok
0: seviyoruz
1: seviyorum.
0: ama, değil
1: Evet,
0: mi?
1: uzaktan. Gezmeyi seviyorum.
0: Ama çok
1: Orada böyle
0: güzel.
1: konserler vermeyi, programlara gitmeyi, sevdiklerimle buluşmayı çok seviyorum.
0: Seviyoruz ama
1: Ama ben
0: yaşamak
1: Ankara'yı
0: için
1: çok
0: değil mi? Evet.
1: seviyorum.
0: Ankara'nın en çok neresini seviyoruz?
1: Ya Ankara'nın en çok neresini seviyorum? İş yerimi çok seviyorum ya. Evimi çok seviyorum tabii en başta.
0: Bak
1: Ondan
0: buradan
1: sonra
0: ne
1: iş
0: çıkıyor biliyor musun?
1: yerimi.
0: Bak mekan söylemedin. Sadece dedin
1: Evet.
0: ki evimi seviyorum, iş yeri. Çünkü duygusal bağların orada güçlü ve orada
1: Evet.
0: mutlusun.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani senin evinin Keçiören'de olmasının bir önemi yok veya Çankaya'da da
1: Kesinlikle.
0: olabilir, hiç fark etmez
1: Aynen
0: ama evimi
1: öyle. Ay ne
0: seviyorum.
1: güzel söylediniz
0: Evet,
1: ya.
0: bu onu
1: Kesinlikle
0: gösteriyor
1: öyle.
0: aslında. Demek iş yerinde
1: Evet.
0: mutlusun.
1: Çok şükür. Çok seviyorum çünkü hayalim de benim. Tabii yani kurumda çalışmak, sonrasında ne bileyim o ben müzik öğretmeniydim aslında bu
0: Evet,
1: arada.
0: evet.
1: Şan dersleri veriyordum, işte işitme eğitimi veriyordum. Hala da şeflik yapıyorum bu arada hani amatör seslere. Türk Sanat
0: Tabii.
1: Müziği koro derslerimiz oluyor, ders veriyorum.
0: Çok güzel,
1: Ama benim
0: tabii.
1: hayalim ses sanatçısı olmaktı küçüklüğümden beri ve
0: Ve
1: ama
0: TRT'yi
1: tabii
0: hayal etmiş miydin
1: hayal ettim
0: Derya?
1: tabii ki.
0: Olmadı mı?
1: Ya
0: Ya
1: şöyle
0: da sen tercih mi
1: Ya
0: etmedin?
1: hayır aslında şöyle ben TRT ya da bakanlık olsun istiyordum zaten ama
0: Tamam.
1: sınav açılmıyordu bir türlü.
0: Doğru, olabilir.
1: Keşke açılsa diye hep bekledik. En sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı sınav açınca da hemen girdim. Şükürler olsun ki oldu. Zaten her
0: Evet.
1: iki kurumu da çok seviyordum.
0: Evet.
1: İkisinden biri olsun diye hayal ediyordum ama TRT'de yani benim
0: Evet.
1: çok çok sevdiğim ya.
0: Sen
1: İkisi de eşit derecede gerçekten.
0: demek ki
1: Radyoyu da çok
0: Kültür ve
1: hayal
0: Turizm
1: ettim.
0: Bakanlığı daha şanslıymış diyoruz
1: Ay
0: biz bu
1: çok
0: noktada.
1: teşekkür
0: Biz
1: ederim.
0: kaybetmişiz Derya'nın o güzel sesini
1: Ay.
0: ama en azından böyle yayınlarda
1: Evet.
0: bize destek olman çok değerli.
1: Gelirken bunu
0: Sesini
1: konuştuk.
0: evet, öyle
1: Davetleriniz
0: mi?
1: o kadar kıymetli ki. Çünkü
0: Teşekkür
1: dediğim
0: ederim.
1: gibi radyo, televizyon benim hayalimdi zaten. Hatta şu anda da yani hiçbir şey bitmiş değil diye düşünüyorum. Hani sonuçta Kültür Bakanlığı'nda çalışıyorum ama ara ara çok güzel programlara davetler geliyor.
0: Tabii ki
1: İnşallah
0: olmaz mı?
1: belki ileride hayallerimden biri de kendi programımı yapmak, televizyonda,
0: Çok
1: ekranda
0: güzel olur.
1: olmak.
0: Çok güzel olur. Neden
1: İnşallah bu
0: olmaz?
1: konuda dualarınızı da bekliyorum.
0: Tabii her zaman, her zaman.
1: Dinleyicilerimizden de bekliyoruz.
0: Tabii çok güzel. İnsanların
1: Teşekkür
0: hayallerinin
1: ederim.
0: gerçek olması çok değerli bence.
1: Çok, çok.
0: Evet. Mesela ben Ersan'a döneceğim. Ersan, ben seni çok eskiden tanıyorum.
2: Evet.
0: Evet. Senin hayalin gerçek oldu mesela değil mi? Sen o dönem çünkü
2: Dönemde
0: akitliydin. Tek tek işlere
2: akitliydim.
0: gidiyordun
2: TRT'de çok
0: TRT'de.
2: görevlerde bulunduk. Tabii eğitim de aldık tabii. TRT'de çok güzel bir eğitim vardı o zaman da hocalarımızdan.
0: Tabii.
2: Tabii
0: Evet.
2: Kültür Bakanlığı öyle bir kaderimiz tabii oraya gitti.
0: Ne güzel.
2: Nasip.
0: Çok güzel. İşte o zaman insan belki daha değer bilir oluyor. Bilmiyorum Alper'in öyle bir hayali var mıydı? Kültür Bakanlığı'nda çalışmak gibi.
3: Hayır biz TRT menşeliyiz üçümüz de. Biz gençlik korosundan yetiştik. Çok çok iyi bir eğitim aldık. Biz girdiğimiz sınavlarda jüriden daha iyi biliyorduk diyebilirim.
0: O kadar.
3: Fakat maalesef bazı etkenler var. Mesela sazınızı çok iyi çalmanız şu burada çok büyük etken değil,
0: Olmayabiliyor diyeyim.
3: olmayabiliyor.
0: Ne yazık ki
3: Bazı
0: evet.
3: etkenler var. O etkenlerden dolayı biz alınmadık. Daha sonra şimdi Kültür Bakanlığı'nın sınavlarını kazandık. Şimdi mesela TRT bizi buraya
0: Sizi
3: dışarıdan
0: davet
3: çağırıyor
0: ediyoruz.
3: ama
0: Evet.
3: bizi

0: aldığı Üstad CV'sini çıkarttı, yetiştirdi ve kapı dışarı
1: çok
0: etti.
1: değer.
0: Sağ olsun.
1: Estağfurullah, öyle bir şey demeyelim biz. Yani o aslında sizin değer bulduğunuz yerin Kültür Bakanlığı olması da çok kıymetli.
0: Nasip.
1: Çünkü her ikisi de
0: Ama
1: sanat anlamında
0: buraya
1: çok
0: her
1: üst
0: geldiğinde
1: seviyede
0: ve
1: olan
0: Ankara Radyosu'na
1: kurumlar.
0: her gittiğinde isimden cezalar, çünkü oradan yetiştik
1: Demek ki aklın kalmış birazcık,
0: biz. Tabii
1: anladım.
0: 2002
1: Yetiştiğin
0: 2000
1: yerde olmayı tercih ederdin,
0: tabii
1: anladım.
0: 7 yılda Akit İhsan Sanatçısı olarak çalıştım ben Ankara Radyosu'nda.
1: Evet. Zaten Sinan'ı tek kalemde geçerim. Sinan Altınbaş yani Türkiye'deki ender
0: Çok sağ ol.
1: keman kanun virtüozlarından. O yüzden Sinan'ın hayalini yaşadığı çok belli sazın icra edişiyle
0: Çok
1: birlikte.
0: teşekkür
1: Evet, bir başka şarkıya geçiyoruz şimdi sevgili dinleyenlerimiz. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın sözleri bunlar. Onun dizeleri yine Avni Anıl'ın aklına ve gönlüne düşmüş. Bir ateşim, yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok. Fırtınalar içinde beni yalnız bırakma. Benim senden başka sığınacak limanım yok.

0: Çok güzeldi. Teşekkür ederiz Derya'cığım.
1: Teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizden bir de özür diliyorum. Çok hastaydım çünkü son bir haftadır. Arada böyle
0: öksürük geliyor.
1: Öksürük geliyor. Evet, evet, Erzurum'da çok güzel bir konser verdik. O da açık havada oldu tabii. Tortum Şelalesi'nin o güzel havası.
0: Nasıl?

0: vardı bizim.
1: Serin miydi akşam?
0: Ya çok serindi. Akşam şöyle aslında biz Uzundere'deydik. Uzundere çok sıcaktı ama akşamları serinliyordu. Erzurum'un kendisi çok soğuktu yani. Dağlarda hala kar var. Ve biz açık havada konser verdiğimiz için biraz tabii o güzel hava, temiz havaya. Ankara biraz tabii çok seviyorum ama beton bir şehir olduğu için oranın o yeşilliği de alerji gibi bir şey yaptı
1: etkiledi,
0: böyle.
1: Etkiledi.
0: Evet, etkiledi.
1: O güzel ama ses olsun. Etkilenebilir, olabilir ama biz her türlüsüne razıyız onun.
0: Teşekkür ederim. Bu arada siz bize ne güzel eşlik ediyorsunuz.
1: Ha, pendir mi?
0: Evet.
1: Becerebildiklerimi. Hep becerebildiklerim ben.
0: Biz ritim almadık ama yani hiç ihtiyacımız da yokmuş.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Biz yapabileceğimi teşekkür cesaret ederiz. Ettiğimde hemen alıyorum pendirimi elime. Şimdi teşekkür ederim Derya'cığım. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz bir de Rüştü Şardağ'ın yazmış olduğu bir güfte var. Yine Avni Anıl'ın kalbine düşmüş. Hicaz makamında bestelemiş bu eseri de. Avni Anıl Curcuna usulünde, usulden de bahsedecek olursak. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz. Güzel bir kumral uğruna küstüm esmer beyazlara. Bu akılsız garip başa şimdi vurun, vurun biraz.

0: Harika. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben de çok
0: Sevgili
1: teşekkür ediyorum.
0: dinleyenlerimiz, Derya Özer Bildir, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı bizimle birlikteydi. Teşekkür ederim bir kez daha. Ayağınıza sağlık, sesinize
1: Ben de
0: sağlık.
1: çok teşekkür ediyorum. İnanın o kadar keyifli, o kadar güzel bir programdı ki.
0: Eksik olmayın
1: Yani
0: sayenizde.
1: yorgunluk hissederiz ya normalde bir
0: Ne
1: şeyler yaparken. Bırakın yorgunluğu böyle sabaha kadar sizinle söylerim.
0: güzel.
1: Hani hasta olduğum halde söylerim yani. O
0: Çok
1: kadar
0: teşekkür
1: güzelsiniz
0: ederiz
1: ki.
0: Deryacığım.
1: Her şey
0: Çok
1: çok güzel
0: teşekkür
1: burada.
0: ederim.
1: Çok teşekkür ederiz
0: Eksik olmayın.
1: davetiniz için.
0: Teşekkürler. Kemanda Ersan Gündiğer, Kanun'da Sinan Altınbaş ve Udda Alper Taş'a da teşekkür ediyoruz. Nilay Yazarkan Keleş bizim yapım sorumlumuz. Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak'la çalıştık ve ben sizlere şimdi bir Rast şarkı söyleyeyim. Havamız değişsin bakalım. Haydi bakalım, buyurunuz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Ankara Tiyatro Festivali olacak. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat Vakfı TAKSAV tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali ilk kez 1996 yılında gerçekleştirilir. Festival her yıl Kasım-Aralık aylarında yapılır ve Türkiye'de kesintisiz biçimde sürdürülen en uzun soluklu tiyatro festivallerinden biri olma özelliği taşır. Kurulduğu dönemden itibaren hem yerli topluluklara sahne olanağı sunmayı hem de yurt dışından gelen ekiplerle bir etkileşim zemini oluşturmayı amaçlar. Festivalde oyunlar ağırlıklı olarak Ankara'daki kamu ve özel tiyatro sahnelerinde izleyiciyle buluşur. Devlet tiyatroları sahneleri, belediye tiyatroları ve bağımsız sahneler festivalin ana mekanlarını oluşturur. Programda klasik metinlerin yanı sıra çağdaş oyunlar, politik tiyatro örnekleri ve deneysel çalışmalar yer alır. Ayrıca çocuk ve gençlik oyunlarına da düzenli olarak yer verilir. Bu yönüyle festival yalnızca belirli bir tiyatro anlayışına değil, farklı üretim biçimlerine açık bir yapı gösterir. Festivalin belirgin özelliklerinden biri yalnızca oyun gösterimleriyle sınırlı kalmamasıdır. Her yıl program kapsamında atölye çalışmaları, söyleşiler ve paneller de düzenlenir. Bu etkinliklerde oyunculuk, dramaturji ve sahneleme üzerine doğrudan üretici kişilerle temas kurma imkanı sağlanır. Böylece festival bir gösterim alanı olmanın ötesinde tiyatro üzerine düşünme ve tartışma zemini oluşturur.

Aksav Tiyatro Festivali yıllar içinde Rusya, Almanya, İran, Yunanistan gibi farklı ülkelerden toplulukları da ağırlayarak uluslararası niteliğini daha da güçlendirir. Aynı zamanda Türkiye'den çok sayıda özel tiyatro ve bağımsız topluluğun düzenli olarak katıldığı bir platform haline de gelir. Yeni bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi. Aday ülkelere uygulanan kriterlerin farklı olmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, istihdam, eğitim ve sosyal politikalar, sektörel operasyonel programı kapsamında düzenlenen konferansta konuştu. Bu süreçleri farklı bir atmosferde yürütmeye çalışmanın kimseye faydası yok dedi. NATO Savunma Bakanları Ankara Zirvesi'nden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılıyor. Milli Savunma Bakanlığı NATO İttifakı çerçevesinde İtalya'ya ait SAMP/T hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığını duyurdu. Ankara'daki NATO zirvesi kapsamındaki hazırlıklarında Cumhurbaşkanlığı koordinesinde sürdüğü ifade edildi. Bakanlık Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyulduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin karara yaptığı itirazlar değerlendirildi. Sadece Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni bir parti için planın hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Üstelik bu kez tarih de verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi. Özel yeni partiyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Bola, satın alma gücünde de 11. sıraya çıkıldığını vurguladı. Konya'da konuşan Bakan Bola, Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle dünyanın parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik niyet beyanı Lefkoşa'da imzalandı. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dijital tehditleri erken fark ettiğini vurguladı. Gençlerimizi dijital dünyada güvencesiz bırakamayız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan kazandı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin görüşmede Türk-Rus istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Kiev'in saldırılarının hedefinde başkent Moskova ve çevresi vardı. Moskova'da bir petrol rafinerisi vuruldu. Saldırı tesise bir hafta içinde düzenlenen ikinci saldırı oldu. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ederek bombardımanı sürdürüyor. Nebatiye'de araca düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri, İran anlaşmasının ardından yerinden edinilen saldırı tehdidine rağmen evlerine dönmeye başladı. İslam dünyasının ekonomi zirvesi Bakü'de toplandı. İslam Kalkınma Bankası grubunun 51.

Yıllık toplantıları gerçekleştirildi. Zirvede yapılan oylamada Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Katılım Bankaları Birliği Başkanlığı'na yeniden seçildi. Ve Spor Dünya Kupası D grubunda milli takımımızın Paraguay'la oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi sabah 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Berlin 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Bu hafta teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Tüm dinleyenlerimize sağlık, mutluluk, güzellikler dolu bir gün diliyoruz efendim. Her hafta olduğu gibi Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar'da bizlerle bu haftada. Stüdyomuza hoş geldiniz bu haftada.
1: Çok teşekkürler Funda Hanım. Hoş bulduk. Yine her zamanki girişle Türkiye'den Bakış dinleyenlerini selamlayalım. Bu hafta da inşallah yine dünyanın ve Türkiye'nin gündemindeki güncel konularla birlikte olacağız.
0: Evet, beğeni ile dinlediğiniz Türkiye'den Bakış başlıyor. Hocam hemen ilk sorumuza başlamak istiyorum. Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda birçok adım atılıyor bugünlerde. Irak'ta da PKK silah bırakma kongresi düzenleyeceğini duyururken Suriye'de YPG devlete entegre olacağını duyurdu. Peki burada varılmak istenen yer neresidir sizce ve bugünlere nasıl gelindi? Bir de sizden dinleyelim.
1: Evet. Bu uzunca bir zamandan bu yana konuşuluyor da sanki bu terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda yapılanlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristlerle oturup ya işte siz silah bırakın biz de bunu yapalım, bunun karşılığında da terörsüz bir Türkiye olsun falan gibi algılanıyor. Burada büyük bir manipülasyon olduğunu açıkçası düşünüyorum. Neden? Şimdi yaklaşık yarım asırdan bu yana bu ülke terörle bir mücadele veriyor. Ve vermiş olduğu bu mücadeledeki bugünlere büyük bedeller ödeyerek geldi. Dolayısıyla bugün Türkiye'de terör örgütünün elebaşısının dahil silah bırakın diyeceği bir terörist Türkiye'de kalmadı. Bugün sana göre, bana göre, ona göre değişmeyecek bir hakikattir ki vicdan sahibi herkes şu hakkı teslim eder. Türkiye'de terör örgütünün ne karakol basma, ne yol kesme, ne sözde mahkeme kurma, ne sözde vergi toplama birimlerinin esnafı zorla haraca tabi tutma, ne de anaların evlatlarını alıp dağa kaçırmaya gücü var. Bunu görebiliyoruz. Ve bugün artık geldiğimiz noktada Türkiye'de her vatandaşın birincil sorununun ekonomik sıkıntılar olduğunu da biliyoruz. Bunu baktığımızda ekonomik sıkıntı konusu Amerika'da da böyledir, Londra'da da böyledir, Avrupa'da da böyledir. Sorun Avrupa'daki sıradan bir vatandaşa devlet olarak, millet olarak birincil sıkıntınız nedir dediğinde ekonomik sıkıntısını başta söyler. Şimdi Türkiye'de böyle değildi. 90'ları, 80'leri, 2000'li yılların başını Türkiye birincil sorununuz ne diye sual edildiğinde verilen cevap güvenlikti, terördü. Analar sabahları telefonları acı acı çaldığında eğer çocukları karakollarda falan görev yapıyorsa o telefonu kaldırmak için giderken geçirdiği süre bir ömre bedeldi. Şimdi bunları biz yaşadık. Karakollar basıldı, yollar kesildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 40 bin evladına mal oldu terörle mücadelesi.

rakamlara göre de 1,5 trilyon dolar gibi bir rakam Türkiye'ye olan maliyeti. Şimdi tabii 1 trilyon dolar neye ifade ediyor? Şimdi biz mesela şeyi tartışıyoruz. İstanbul-İzmir arasında Osman Gazi Geçiş Köprüsü dahil otoyol projesi 9 milyar dolar mı? Aslında 8'e yapılabilir miydi? Yoksa 11 olmalı mıydı falan? Bunun maliyeti üzerinde demokratik tartışmalar yapılıyor. Şimdi kaybettiğimiz rakama baktığımızda trilyon dolar. Tartıştığımız rakam ise 8-9 milyar dolar. Bu rakam Türkiye'nin içerisine harcanmış olsaydı bugün kişi başına sahip olduğumuz milli gelir 10 bin, 11 bin dolarlar seviyesinden çok rahatlıkla 20-25 bin dolarlar düzeyine gelirdi ki bu Avrupa rakamları demek. İşte Türkiye'ye patinaj çektirtmek, zaman kaybettirmek, ne uzasın ne kurusun şeklinde uygulanan bir siyasetle bu terör konusu sürekli desteklendi. Ne uzasın ne kısasın konusunu hatta şöyle formülize edenler var. Uzadığında budayalım, kuruduğunda sulayalım. Yani terörle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldırmak falan istemediler. Ne uzasın ne kurusun siyaseti uyguladılar. Çünkü Türkiye batarsa okyanuslar Avrupa'yı da basar. Bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz.

terörü bitirecek, savunma sanayine yönelik birçok sabotajlar yapıldı falan. Ama en sonunda bu terörle mücadele doktrini terör örgütüne diz çöktürdü. Diz çöktürdü cümlesinin bana ait, bana göre, ona göresi yok. Terörün diz çöktüğünü biraz önce vermiş olduğum bilgiden, yani terör örgütünün Türkiye'de eylem yapamamasından anlıyoruz. Ama terörün bir devlet içi boyutu var ki akademik lisanda buna intrastate dedikleri boyut deniliyor. Bir de devlet dışı boyutu var. Özellikle PKK türevindeki terör örgütleri açısından dışarıdaki bağlantıları kesilmeden içeriye yansımaları hiçbir şekilde sona ermiyor. Evet, bugün Türkiye'de terör elini silaha götüremeyecek kadar baskılanmıştır. Ama değil mi ki Kandil'de, değil mi ki Suriye'de terör örgütünün unsurları durmaya devam ediyor? Oradaki terör varlığı Türkiye'nin içerisindeki siyaseti dizayn ediyor. Şimdi bir bakıyorsunuz Çöpçü Mardin Belediye Başkanı'nı sorguya çekiyor. Yaşadık biz bunları. Neden? Çünkü yurt dışından atanmış olunan belli terör örgütüne müzahir isimler Türkiye'de siyaset yapan terör örgütüyle yan yana duran partinin üzerindeki isimleri kontrol ediyor. Şimdi böyle olunca Türkiye'de evet teröristlerin bir eylem yapma imkanı ortadan kalmıyor ama siyaset hala bu terörle sınav ediliyor. İşte Türkiye'nin terörsüz Türkiye vizyonu devlet dışı boyuta da el attı. Ne oldu? 5 yıl boyunca Irak'ta pençe kilit harekatlarıyla onlarca vatan evladımızı şehit verdik. Ama Kandil Dağı'ndaki eşkıya ile Türkiye arasındaki ilişkiyi kestik. Kestiğimiz yetmezmiş gibi Türkiye'nin hemen sınırları dibindeki 40 kilometrelik oldukça çetrefilli, oldukça zorlu bir arazi coğrafyasında hakimiyeti sağladık. Biz bunu 90'lı yıllarda Funda Hanım, terör olduğunda kovalama ve takip harekatıyla sınırı birlikler geçiyor, teröristleri kovalıyor ve daha sonrasında geri dönüyordu. Şimdi konsept değişti. Daha doğrusu doktrin değişti. Orada 40'a yakın askeri üs açıldı. İrili ufaklı, sabit seyyar. Kimisi kışın kaldırılıyor, kimisi devam ediyor. Ve açılmış olan bu sabit üsler vasıtasıyla PKK terör örgütünün Avaşin'de, Basyan'da, Hakurk'ta bütün kampları yerle bir edildi. Ve bugün artık terör örgütünün Irak'ta kıpırdayacak hali kalmadı. Bu Irak boyutu. Suriye boyutunda da, yani bugün Suriye'de YPG'nin elebaşısı açıklamalar yapıyor. Biz diyor Suriye devletine tabi olacağız. Şartlar çok değişti. Rejim çok çabuk göçtü falan gibi. Bunlara biz kolay gelmedik ki. İsterseniz hemen onunla ilgili de bir cümle söyleyeyim. Terör Türkiye'nin içerisinde bitirildikten sonra Irak'ta mücadele devam ederken 15 Temmuz alçaklığının hemen arkasında önce DEAŞ'a sonra da PKK'ya yönelik 4 kapsamlı harekat yapıldı. Ve bu kapsamlı harekatlar teröristan projesinin Türkiye'ye rağmen hayata geçirilemeyeceğini önce ağababalarına sonra da teröristlere izah edildi. Neyle izah edildi? Verilmiş olunan sert bir mücadeleyle izah edildi. Şimdi bütün bunları niye anlattım? Şimdi geldiğimiz noktada terör devletin içinde de devletin dışında da oldukça sıkışmış, artık eylem yapamaz hale gelmiş. Fakat şartlar öylesine bir şekilde tezahür etti ki Türkiye'yi terörle kuşatmak isteyenler için son bir umut vardı. 14 Mayıs'ta 2023 yılın tarihinde yapılmış seçimleri kastediyorum. İki fikir yarıştı. Bir tanesi terörle mücadeleye devam edeceğim. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet. Hakkari'de de bu söylendi, Diyarbakır'da da söylendi, Edirne'de de söylendi. Bu da sana bana ona göre değişen bir şey değil, hakikat. Diğer tarafta ise Suriye'den asker çekme, Irak'tan asker çekme vaadi, Türkiye'yi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'yla 26

farklı parçaya bölecek bir proje. Bunların hepsi yarıştı ve millet terörle mücadele boyutunda bir karar verdi. Öyle olunca ellerindeki son şans da gitmiş oldu. Şimdi Batı aklı bu tür konularda pragmatik bir akıldır. Yani faydacıdır. Şimdi yıllardan bu yana ha bugün ha yarın ha bugün ha yarın ama bir türlü Türkiye'deki siyasi iradeyi teslim alamadıklarını kendileri de gördüler. Aa, bu esnada da yalnız dünyada gelişen olaylar Türkiye'nin lehine gelişmeye başladı. Bu da Ukrayna Savaşı'nda Rusya çok açık bir şekilde büyük kayıplar verdi. Biz bunu Türkiye'den bakış dinleyenleri açısından zaman zaman gelişmeler doğrultusunda değerlendiriyoruz. Konvansiyonel bir savaş yürütemeyen Rusya büyük kayıplar verince Suriye'deki gücünü, dikkatini aldı, Ukrayna'ya yönlendirdi. İşte bu esnada Türkiye bir tarafta Azerbaycan'la Kafkasya'daki işgali sonlandırırken, diğer tarafta Libya'da Trablusgarp hükümetini ayakta tutmaya çalıştı. Beri tarafta harekatlarına devam etti ve Suriye'de Rusya'nın gücü farklı noktalara teksif olduğu bir dönemde Aralık ayında Suriyeli muhalifler gerçekleştirdikleri çok başarılı bir askeri harekatla önce Halep'i, sonra Hama, Humus ve en sonunda da başkent Şam'ı ele geçirip Esad rejimini kovaladılar. Esad'ın gitmesi Türkiye'nin sınırlarında 65 yıllık bir köklü değişikliğe sebep oldu. Esad gidince sadece Esad'ın kendisi gitmiş olmadı. Oradaki Baas Network'ü de göçtü. Baas Partisi'nin Network'ü demek Suriye'deki 1 milyon insanı katleden akıl demek. Baas'ın Network'ü demek Suriye'deki 10 milyon insanı alıp farklı noktalara sürgün eden akıl demek. Baas'la birlikte İran Suriye'yi terk etti ve çok enteresandır Rusya'nın oradaki etkinliği sona erdi. Ve Suriye'de yeni bir rejim kuruldu ve bu rejim bütün Avrupa ülkeleri tarafından da geldiğimiz noktada tanınan, gidilen, konuşulan, ziyaret edilen bir noktaya geldi. Hatta en son yapılan açıklamalarda birçok farklı ülke Suriye'de rejime yönelik yapılan, uygulanan yaptırımları kaldırdığını ilan etti. Şimdi bunlar kimi etkiledi? Bölgede Esad rejimiyle beraber bir teröristten hayali kuran terör örgütünü de etkiledi. Artık anladılar ki Suriye'de bir devlet var ve onlara diyor ki sen %8'lik Kürt nüfusuyla %30'luk Suriye toprağını işgal edemezsin. Kaldı ki Kürtlerin de temsilcisi değilsin. Yeni bir anayasa yazılıyor. Kürtlerin bütün kimlik hakları, diğer bütün farklı unsurlar gibi bu anayasanın içerisinde yer alacak. Silah bırak. İşte Türkiye tam böyle bir ortamda artık terörle mücadelesini farklı bir eşikte sürdürmesinin elzem olduğuna inandı. Ve terörsüz Türkiye, terörsüz coğrafya vizyonu ortaya atıldı. Terörsüz Türkiye kapsamında Türkiye'de zaten olmayan terör örgütü silah bırakacağını açıkladı. Kandil PKK'nın kendi kongresini toplayıp kendini lağvetme kararı alacağını açıkladı. Ki bu önümüzdeki aylar içerisinde, haftalar içerisinde olması beklenen bir durum. Şimdi böyle olunca Irak ayağında önemli mesafeler alındı. Suriye ayağındaysa terör örgütüne işbaşı yapan Trump daha fazla Suriye'deki terör örgütüne para ayıramayacağını, asker ayıramayacağını açıkça söyledi. Şimdi şartlar Türkiye'nin lehine gelişmeye burada da devam etti. Neden? Suriye'de asker bulundurmak istemeyen bir Trump yönetimi. DEAŞ'a karşı mücadele masalıyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, DEAŞ'a karşı bir mücadele verilecekse bunu Amerikan bütçesinden, Amerikan askerinin desteği ve Amerikalıların verdiği vergilerle değil, bölgede Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün biz kendi içimizde hallederiz dedi. Bunlar Trump'ın tam duymak istediği laflar. Yani Trump çünkü hiçbir konuda elini cebine atmak istemiyor ve bunun karşısına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gelen teklif bölgenin bu dört ülkesi DEAŞ'a karşı kendi orduları, kendi bütçeleriyle mücadele ederler. Neden YPG'ye gardiyanlık statüsü verilsin? İşte böyle olunca da Amerika Birleşik Devletleri CENTCOM'undan bazı görevliler YPG'nin elebaşısını oturdular. Dediler ki biz seni daha fazla bu coğrafyada desteklemeye devam etmeyeceğiz. Ve günün sonunda da onlar 8 maddelik bir plan açıklamak zorunda kaldılar. Ve bu plan doğrultusunda işte anayasal hakları Kürtlerin tanımlansın. İşte tek bir coğrafya.

parçası olduğumuzu teyit ediyoruz dediler. O ne ala? Şimdi eğer ki terör örgütü bu konuyla ilgili günün sonunda bütün bu olanı biteni kabul ediyorsa, Suriye ordusuna da entegre olacaksa, tamam dendi. Şimdi tabii burada entegrasyon konusu önemli. Nasıl entegre olacaklar? Yani bu entegrasyon sağlanırken YPG bir bütün olarak Türkiye sınırlarında Suriye devletinin üniformasını giyerek mi entegre olacak? Yoksa YPG Suriye devletinin üniformasını giyip Suriye'nin her yerine dağıtılacak mı? Birinci şıkkı Türkiye asla kabul etmiyor. İşte geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde Milli Savunma Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Sayın Dışişleri Bakanı'nın Suriye'ye yaptıkları ziyaretlerde bunlar zaten ele alındı. Şimdi önümüzdeki süreçlerde konu artık sadece terörsüz Türkiye'den ziyade terörsüz Irak, terörsüz Suriye ideali olacaktır. Ama bunlar provokasyona oldukça açık şeyler. Hiç kimse bu işi kolaylıkla halledebileceğimizi düşünmesin. Bu süreci baltalamak isteyen, bu süreci provoke etmek isteyen, bu süreci temelinden dinamitlemek isteyen bir takım saldırılar olacaktır. Ve bu saldırılar alenen işte İsrail adına İsrail tarafından yapılan saldırılar gibi olmayacaktır. Sureti haktan gözüken, bizim gibi gözüken, pirincin içinde beyaz taş niteliğindeki ayırt etmekte güçlük çekeceğimiz hususlar üzerinden olacaktır. Buna o anlamda son derece dikkat etmek lazım gelir. Bu önemli bir konu. Bir diğer konu ise bu provokasyonlara karşı Türkiye'nin hazırlıklı olduğu. Eğer biz bunu başarırsak, gelmek istediğimiz nokta anlamında söylüyorum. Kendi bölgesinde kendi Schengen'ini oluşturma adına çok önemli bir başarı sağlamış olacağız. Ne demek istiyorum? Avrupa'da bilirsiniz yani. Almanya'dan Hollanda'ya geçersiniz. Ne durduran olur ne bir şey olur. Geçtiğinizi tabelada görürsünüz. Türkiye'de ise sınırların tamamı teröristler, kaçakçılar, eşkıya çeteleri bunlarla doldurulmuş durumda. Ama bundan en çok kim muzdarip? Bölgenin halkı muzdarip. Hatırlayın o bayramları. Tel örgünün arkasındaki amcasının çocuğuna bayram hediyesi atmak için tel örgüde sınır boyunca toplanmış insanlar topluluğu. Ya biz bunu hak ediyor muyuz? Yani insanlar Irak'taki amca çocuklarını görmek istiyorsa, Suriye'deki teyze çocuğuyla bayramda seyranda bir araya gelmek istiyorsa gösterir pasaportunu, geçer, görüşür, gelir. Buna bizim müsaade edilmeyişi bugüne kadar hep güvenlik paradigmasından kaynaklandı. Neden? Terör var çünkü.

0: bir araya gelenlerin yaptıkları açıklamalar, işte Edirne'de terörle iltisakından dolayı hapis cezası çeken Selahattin Demirtaş'ın dahil, bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye dışında bir devleti devletimiz olarak kabul etmiyoruz. Ne yapıyorsak bu devlet için sonuna kadar mücadele edeceğiz şeklindeki açıklamaları kendiliğinden olmadı. Bu mücadelenin sonunda gelişti. O açıdan çerçeveyi ve varılmak istenilen noktayı çizdim. Bu vakitten sonra inşallah bu maya, bu terörsüz Türkiye, terörsüz coğrafya perspektifi tutar ve bölge halkı da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları da, Suriye'de, Irak'ta terörsüz bir vizyona sahip bir coğrafyada yaşamanın huzurunu, mutluluğunu ve refahını paylaşırız. Ama dediğim gibi daha henüz aşılacak oldukça önemli mesafeler var.
1: Türkiye'den bakış devam ediyor.
2: Sayın Alabar'da sıradaki sorum Türkiye-Avrupa ilişkilerinin geleceği üzerine olacak. Çünkü Avrupa-ABD ilişkilerinde yaşanan bir gerginlik vardı ve güven bunalımı biliyorsunuz. Türkiye-Avrupa ilişkilerine de olağanüstü bir ivmelenmeye neden oldu bu güven bunalımı. Peki sizce bu saatten sonra Türkiye-Avrupa ilişkileri hangi noktaya evrilir?
0: Evet, bu da çünkü önemli oranda tartışılan konuların başında geliyor. İşte Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ile girdiği güvenlik bunalımından sonra yönünü Türkiye'ye döndü. O bundan sonra göreceksiniz Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerden dolayı Avrupa'yı biz koruyacağız gibi ayakları yere basmayan açıklamalar maalesef medyada sıklıkla duyuyorum. Ve bu düne, bugüne ait yarın kesilecek bir konu değil. Daha bunu belki 3-4 yıl boyunca önümüzdeki süre içerisinde konuşacağımız bir konu olduğu için Türkiye'den bakış dinleyenlerinin dikkatine sunma gereği duydum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki güvenlik bunalımı neden çıktı? Türkiye'ye yönlerine neden dönüyorlar? İsterseniz onun çerçevesini çizelim. Şimdi Soğuk Savaş döneminde, Soğuk Savaş başlamasıyla birlikte Avrupalı birçok ülke Sovyetlerin tahakkümüne bırakıldı. Macaristan gibi, Romanya gibi, Polonya gibi, Doğu Almanya gibi ve bu ülkeler Sovyetlerin peyki, uydusu rolünde komşularımız oldu, Avrupa'da bulunan ülkeler oldu ve bunların içerisinde devasa Sovyet orduları yer aldı. Şimdi bu baskı oluşunca Avrupa'da Berlin kendini, o zamanki başkenti Bonn'a taşınmıştı, Almanya kendini güvende hissetmedi. Bir baskı oluştu çünkü. Ya da Londra kendisini güvende hissetmedi. Paris kendisini güvende hissetmedi. Dediler ki ya Sovyetler Birliği üzerimize kabus gibi çökecek ordular besliyor. Nerede? Hemen sınırımızın dibinde. Onlara öyle bir cephe daha açalım ki buradaki askerlerinin bir kısmını alsınlar, oraya çeksinler. Nereden açacağız? Türkiye'den ve Yunanistan'dan açtılar. Ve Türkiye'yi Yunanistan'la birlikte 1952 yılında NATO'ya dahil ettiler. Ve Sovyetler Birliği kendi Güneydoğu kanadını emniyet altına almak için Berlin, Londra, Paris eksenindeki güçlerinin bir kısmını çekti, aldı Türkiye sınırına yığdı, Bulgaristan sınırına yığdı, Kars sınırına yığdı. Öyle olunca Avrupa rahat bir nefes aldı. Ve bu ne kadar sürdü? Yarım asır sürdü. Bu dile kolay. Öyle 5 ay, 5 yıl falan değil. Bu tam 50 sene sürdü, hatta 55 sene sürdü. Ve Türkiye bu konuyla alakalı çok büyük bedeller ödedi. Bakın Türkiye'de mesela hala Soğuk Savaş dönemindeki yapılanma devam ediyor. Kars'ta Tugay, Kağızman'da Tugay, Ağrı'da Tugay, Elaziz'de Kolordu, Erzincan'da Ordu, Malatya'da Ordu, Hakkari'de Tugay, Tatvan'da Tugay, Erciş'te Tugay. Bir Tugay demek 1500-2000 tane asker demek. Birçok zırhlı araç, top, tank, tüfek demek. Bunlar bütçe demek, bunlar para demek. Orada asker altına alınacak Mehmetçik demek. Biz bunun bedelini cebimizden ödedik. Kimin peki refahından gitti? Funda Hanım'ın refahından gitti. Zeynep Hanım'ın refahından gitti. Ahmet amcanın refahından gitti. Ödedik biz bu bedeli. Ve günün sonunda Soğuk Savaş bitti bir gün. Berlin duvarı yıkıldı. Sovyetler Birliği dağıldı. Rusya diye bir devlete dönüştü. Polonya tekrar bağımsızlığını ilan etti. Romanya bağımsızlığını ilan etti. Ve bütün Avrupa'da havai fişekler, kutlamalar, barış geldi ama bize barış

gelmedi. Biz 90'lı yıllardan itibaren terör örgütüyle korakor bir beka mücadelesi verdik. Yapabilselerdi paramparça edeceklerdi bu ülkeyi. Biraz önce konuştuk, 40 bin evladımızı verdik. 1,5 trilyon dolara yakın para harcadık. Zannettik ki Avrupa bize minnet-i şükran olacak ve diyecek ki ya siz soğuk savaş döneminde bizim yükümüzü aldınız ve burada büyük bedeller ödediniz. Biz de sizin terörle mücadelenizde yanınızdayız. Öyle olmadı. Tam tersi, terör örgütleriyle iş tuttular. Nankörlük yaptılar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı. Silah satmadılar. Ne oldu peki? Survival of the fittest diye bir kavram vardır. Güçlünün ayakta kalması. Yani yaşadığınız güçlükler sizin karakterinizi, ruhunuzu, yaşamla olan mücadelenizde sizi daha diri, daha dik tutar. Türkiye'de bunu devlet olarak yaşadı. Silah vermediniz, silah yaptık. Destek çıkmadınız, kendimiz mücadele ettik. Ve günün sonunda savunma sanayisi çok farklı bir eksende çok gelişmiş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaya çıktı. Ordusu ise şu an Avrupa'da ve Orta Doğu'da savaşma yetenekleri en yüksek olan bir ordudan bahsediyoruz. Var mı ispatı, yoksa hamaseten mi bunları söylüyorum? Libya'da Trablusgarp'a bakın. Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'a, Fuzuli'ye, Gelbeçer'e bakın. Irak'a bakın, Suriye'ye bakın, Etiyopya'ya bakın, Somali'ye bakın. Türkiye kimin elini tuttuysa kimse o bileği bükemedi. Bu da ona buna göre değişen bir şey değil. İşte Avrupa tam böyle bir dönemde bütün parasını refahı için harcadı. Hans daha çok milli gelirden pay aldı. Michel Paris'te kahvesini yudumlarken daha büyük keyif aldı. Türkiye ise bütün parasını bu anlamda olağanüstü derecede savunmaya ve güvenliğe ayırdı. Günün sonunda Avrupa'nın çünkü tuzu kuruydu. Neden? Amerika'nın sağladığı bir güvenlik şemsiyesi var. Sadece Almanya'nın içinde 70-80 bin Amerikan askeri var. Ve bu güvenlik şemsiyesinin altında kendilerini rahat hissettikleri için tanklarını elden çıkarttılar, uçaklarını sattılar, savunmaya daha az para ayırdılar falan. O parayı da aldılar, kendi halklarına verdiler. Şimdi Amerika'da bir başkan geldi. Kusura bakmayın, ben sizi Rusya tehdidine karşı koruyacak durumda değilim. Kendi başınızın çaresine bakın dediğinde yüzlerine far sıkılmışa döndüler. Şimdi diyorlar, peki bizi kim koruyacak? Şimdi hemen yüzlerini Türkiye'ye döndüler. Türkiye'de bir önemli savunma sanayi var. Elhak, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da bizdeki savunma sanayinden çok daha ileri bir savunma sanayi var. Ama sorun şurada. Bu savunma sanayisi de çok gelişmiş. Avrupa parmak şıklattığında tank ve uçak üretemiyor. 2000 yılındaki gücüne dönmesi için Almanya'nın 15 yıla ihtiyacı var şu an. Ne demek istiyorum? Evet, Almanya Eurofighter projesi kapsamında havada savaş yapabilen tayyare üreten bir ülke. Daha biz Türkiye olarak Almanya'nın geldiği noktaya gelemedik. E o zaman niye bana ihtiyaç duysun? Şöyle, evet üretebiliyor ama ordusunu o kadar dağıtmış ki Almanya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı tekrar eski haline gelebilmesi için en az 15 yıla ihtiyaçları var Avrupa olarak baktığımızda da. Nasıl olacak? Çünkü tank adeta bir kalem üretir ya da efendime söyleyeyim araç üretir, cep telefonu üretir gibi seri üretim bandından ayda 1000 tane üretebileceğiniz bir şey değil. Tayyare öyle bir şey değil. Topçu mühimmatı öyle bir şey değil. E şimdi bunu yapmak için de zamana ihtiyaçlar var. İşte şimdi diyorlar ki Türkiye'ye, ya biz güvenliğimiz konusunda hem sizin gücünüzü kullanmak istiyoruz, hem de sizin Afrika'daki, hem sizin Orta Doğu'daki, hem sizin Kafkasya'daki Avrupa'ya karşı oluşacak tehditlerde bizimle birlikte mücadele etmenizi istiyoruz. Niye? Kara kaşımızdan mı, kara gözümüzden mi, selvi boyumuzdan mı? Hayır. Çünkü gördüler ki Libya'da Trablusgarp hükümetinin kapısını çaldıklarında Türkiye'ye gidin diyorlar. Cezayir'e gittiğinde Türkiye'ye gidin diyorlar. Suriye'ye geldiklerinde işte Alman Dışişleri Bakanı Suriye ile görüşebilmek için Türkiye'nin kapısını çalıp gidiyor. Kafkasya'ya gittiklerinde Azerbaycan diyor ki benim artık işgal altında bir toprağım yok. Bir sorunuz varsa Türkiye ile görüşün diyor. Bak şimdi geçtiğimiz dönemlerde Ermenistan Başbakanı açık bir şekilde artık sorunların Azerbaycan'da kalktığını ve çok önemli burası, Ermenistan'ın sözde bir Ermeni soykırımı diye bir

0: derdinin olmadığını açıkladı. Neyle oldu Allah aşkına bu? Bunları şimdi şey yapıyorlar. E tamam, bunlar zaten olacaktı. Nasıl olacaktı? Sen 44 günde işgal edilmiş toprakları işgalden kurtardığın için bunu söylüyor. Nus ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Atalar bunu böyle söylemiş. Senin toprağını işgal etmiş. Biz kimseye kötek atma, sopa atma derdinde değiliz. Ama kendi toprağımız işgal altında. Kendi vatanımızda terör estiriyorlar ve Türkiye bunlarla mücadele ederek bu noktaya geldi. Şimdi Avrupa diyor ki Orta Doğu'dan bir tehdit kaynaklansa Avrupa'ya yönelik, Türkiye orada. Afrika'dan olsa, Afrika Birliği çözemedi sorunu Somali ile Etiyopya arasında, Türkiye gitti çözdü sorunu. İlk defa son 50 yıldan bu yana Somali'nin bir başbakanı Etiyopya'yı ziyaret etti. Nerede sıkıştılar? Ankara'da. Şimdi bunları iyi görmek, bunları iyi okumak lazım. Şimdi bunları iyi okumayıp Suriye'de kurulan masada Türkiye yok demek, siz dünyayı okuyacak en ufak bir vizyona dahi sahip değilsiniz demek. Var maalesef, bunlar söyleniyor yani. Ya bu anlattıklarım masal değil ki, sana bana ona göre değişen şeyler değil ki. Şimdi bütün bunları alt alta üst üste topladığımızda Türkiye Avrupa ile ilişkilerini güvenlik kapsamında nereye oturtmalı? Şuraya oturtacak, Türkiye Avrupa ile olan ilişkilerinde Soğuk Savaş döneminde yaptığı gibi alevere dalevere Türk Mehmetçiği gider nöbete diye nitelendirilen bir şeye asla yanaşmayacak. Yok öyle. Yani biz Soğuk Savaş döneminde ordumuzu NATO'ya atmak, Sovyetler tehdidinden kurtulmak için buna tamam dedik. Ama biz yarım asır boyunca yaşadığımız sıkıntılı dönemlerin faturasını bize nasıl terörle mücadelede ödettirdiğinizi unutmadık. Dolayısıyla bizim olan ilişkimiz şimdi farklı bir formatta, farklı bir seviyede, farklı ilişkiler network'ü içinde değerlendirilecek. Mesela ne olacak? Şimdi evlatlarımız üniversiteye gitmek istiyor. Ya da yaz tatilinde insanlar Avrupa'ya gitmek istiyor. Ya da bir iş insanı ticaret yapmak istiyor. 2 sene sonraya vize şeyi veriyorsunuz. Ben bunu kabul eder miyim? Yani sen geleceksin Türkiye'ye, istediğini satacaksın. Benim iş insanım Brüksel'de toplantıya katılmak için 2 sene sonra randevu alacak. Benim elimi bağlamışsın, kolumu bağlamışsın, ringe çıkartmışsın. Hadi eşit şartlarda boks yapıyoruz diyorsun. Bunu kabul etmeyecek Türkiye. 2, gümrük birliği mevzuatında güncelleme istiyor Türkiye. 3, Türkiye-Avrupa ilişkilerinde Türkiye'ye yıllarca ayak bağı oluşturmuş PKK'nın, FETÖ'nün Avrupa içerisindeki ayağının Türkiye'ye iadesini istiyor. Sen bunları yaparsan elbette Türkiye olarak biz Polonya'yla da, Almanya'yla, Romanya'yla, İngiltere'yle, Fransa'yla bir işbirliği içerisine gireceğiz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın son 5-6 aydan bu yana Avrupalı liderlerle yapmış olduğu görüşme trafiğiyle ilgili bir doküman çıkarttım. 30'un üzerinde görüşme var, yüz yüze. Bunun dışında da belki en az 30 kez de telefonla yapılmış görüşmeler var. Bu iş farklı bir noktaya geldi, dayandı. Ama ne terörle mücadele ne Avrupa'da geldiğimiz nokta kendiliğinden oluşmadı. Ortaya koyulmuş yoğun mücadelelerin sonucunda oluştu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Türkiye'den Bakış programında çok teşekkür ediyoruz Doktor Yusuf Alabarda'ya bu haftada paylaştığı değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Haftaya nasipse yine görüşmek üzere.
1: Haftaya yine aynı saatte ve günde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Türkiye'den Bakış.

ne deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları yine deli yangınlar.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş mektupları her perşembe...

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Türkiye'de saat 16.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi. Aday ülkelere uygulanan kriterlerin farklı olmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, istihdam, eğitim ve sosyal politikalar, sektörel operasyonlar programı kapsamında düzenlenen konferansta konuştu. Bu süreçleri farklı bir atmosferde yürütmeye çalışmanın kimseye faydası yok dedi. NATO Savunma Bakanları Ankara Zirvesi'nden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılıyor. Milli Savunma Bakanlığı NATO İttifakı çerçevesinde İtalya'ya ait SEMT hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığını duyurdu. Ankara'daki NATO zirvesi kapsamındaki hazırlıklarında Cumhurbaşkanlığı koordinesinde sürdüğü ifade edildi. Bakanlık Amerika ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyulduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantıda tedbirli olmak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin karara yaptığı itirazlar değerlendirildi. Sadece Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni bir parti için planın hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Üstelik bu kez tarih de verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi. Özel, yeni partiyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Bola, satın alma gücünde de 11. sıraya çıkıldığını vurguladı. Konya'da konuşan Bakan Bola, Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle dünyanın parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik niyet beyanı Lefkoşa'da imzalandı. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dijital tehditlere erken fark ettiğini vurguladı. Gençlerimizi dijital dünyada güvencesiz bırakamayız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Amerika ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi. Putin, görüşmede Türk-Rus istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Kiev'in saldırılarının hedefinde başkent Moskova ve çevresi vardı. Moskova'da bir petrol rafinerisi vuruldu. Saldırı tesise bir hafta içinde düzenlenen ikinci saldırı oldu. İsrail, Lübnan'la ateşkesi ihlal ederek bombardımanı sürdürüyor. Nebatiye'de araca düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Amerika-İran anlaşmasının ardından yerinden edilenler saldırı tehdidine rağmen evlerine dönmeye başladı. İslam dünyasının ekonomi zirvesi Bakü'de toplandı. İslam Kalkınma Bankası grubunun 51. yıllık toplantıları gerçekleştirildi. Zirvede yapılan oylamada Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Katılım Bankaları Birliği Başkanlığı'na yeniden seçildi. Messpor Dünya Kupası D grubunda amili takımımızın Paraguay'la oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi sabah 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ekonomi Penceresi'nde bu haftada sizlerle birlikteyiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar ekonomiye, bizim ekonomimize ve dünya ekonomisine nasıl yansıyor? Ekonomi Penceresi'nde her hafta bunları değerlendiriyoruz. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi bu hafta sizlere Sefa Ak'tan ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca bizleri 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz.

0: Evet hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş
1: Çok
0: geldiniz
1: teşekkür ederim.
0: programımıza.
1: Çok sağ olun Avcı Hanım.
0: Yine çok önemli gelişmeler var ekonomi başlığında. Süremiz yettiğince hepsini değerlendireceğiz sizinle. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bakalım. Fed faiz kararını açıkladı. Merakla bekleniyordu bu faiz kararı. Sabit bıraktı Fed faizi. Beklenen bir karar mıydı ve piyasalara yansıması nasıl oldu?
1: Evet, tabii Kevin Warsh'ın ilk resmi toplantısı. Dolayısıyla Trump'ın tabii büyük ümitleri bağladığı bir başkan. Tabii merak ettiğimiz şey şu. Acaba
0: Ümitleri
1: Trump
0: kırıldı mı?
1: tabii sürekli faiz indirimine gidin şeklinde önceki başkana Powell'a sürekli telkini vardı. Ciddi anlamda işte söylemleri vardı. İyi olmayan söylemler. Ve bu çerçevede şimdi Kevin Warsh'ın bu ilk toplantısı önemliydi ve aslında tüm dünya küresel ekonomi bu toplantıya ilişkin beklenti içerisindeydi. Ama tabii faiz indirimi veya faiz artırımına ilişkin herhangi bir beklenti söz konusu değildi. Zaten sabit bırakılacağına ilişkin bir piyasa satın alma süreci de oluşmuştu. Dolayısıyla beklendiği gibi aylık %3,50-3,75 bandında sabit bıraktı. Tabii bundan sonra yıl sonuna kadar tabii bir fiyatlama var Aralık ayında faiz artırımına ilişkin. Ama tabii şu anda ABD ile İran arasında müzakere zabıta dün imzalandı. İşte Trump Versailles Sarayı'nda ABD tarafı. Pezeşkian da İran tarafını temsil eden elektronik ortamda imzaladılar. Bu çerçevede artık enflasyon sürecinin biraz daha olumlu çerçevede hareket ederek merkez bankalarının ellerini daha rahat bir şekilde hareket ettireceğini söylemek mümkün.
0: Trump pek yorum yapmadı galiba bu kararı, değil
1: Ya,
0: mi?
1: yani
0: Böyle
1: Trump
0: bir açıklama görmedim
1: yapmadı.
0: ben
1: Bir
0: ama.
1: de tabii G7 zirvesindeydi.
0: Evet,
1: Herhalde
0: ilgilenemedi.
1: tabii orada yoğunluktan dolayı muhtemelen bir de kendi şey olduğu için atadığı kişi ondan dolayı da henüz bir yorum yapmadı. Bundan sonra net bir şekilde göreceğiz. Tabii Merkez Bankası olayı öyle basit bir olay değil. Sonuçta o bankaların güvenilirliği olması gerekir. Özellik bir yapısının olması gerekir. Eğer müdahale ettiğiniz takdirde, o çerçevede kararlar çıktığı takdirde saygınlığı kazanmaz. O zaman çok ciddi problemler ortaya çıkabilir.
0: Bundan sonra ne yapar başkan? Yol
1: Tabii
0: haritası
1: şimdi
0: belli mi?
1: aslında şu var, bu dün akşam Türkiye saatiyle 21'de FED bu faiz kararını açıkladı, sabit bıraktı. Ondan sonra tabii piyasalara bir takım etkileri oldu. Ancak tabii şey de beklendi, Kevin Warsh'un açıklamaları. Yani Kevin Warsh bu açıklamalarında neyi ifade edecek? Onlar basın tarafından dikkatli bir şekilde takip edildi. Ancak tabii öncelikle ona şunu ifade edeyim burada. Bu Fed'in açıklama metni var. O metin Powell dönemindeki metin ile bir farklılık taşıyor. Daha açık ve daha sade ve daha anlaşılır ve olguya dayalı. Dolayısıyla nedir? Ve ileriye dönük de herhangi bir tahmin içermiyor.
0: O
1: O
0: zaman bir
1: açıdan
0: yol haritası belli değil.
1: tabii yani ileriye dönük herhangi bir ipucu vermiyor ve Warsh'un da açıklamalarında bunu net bir şekilde gördük. Dolayısıyla farklı bir yönetim tarzı izleyeceğini söylemek mümkün. Ve Warsh özellikle burada yapmış olduğu toplantıda burada özellikle ileriye dönük beklentilerin, yönlendirmelerin artık metinde yer almayacağını ifade ediyor. Bunun yanında üyelerin ekonomiye ilişkin bir takım projeksiyonlar yaptığını, tahminlerde bulunduğunu ama kendisinin hiçbir şekilde bu tür ekonomik projeksiyonlarda, tahminlerde bulunmadığını da ifade etti dün akşamki toplantıda. Burada özellikle bu para politikasının

0: Üyelerden oluşan, üyelerden müteşekkil bir grup olarak değerlendirmek mümkün. Ve bu grubun amacına baktığımız takdirde mevcut uygulamaları sorgulamak, alternatifleri değerlendirmek ve politika yapıcılara da öneri sunmak. Dolayısıyla bu çerçevede çalışma grupları herhangi bir şekilde rapor hazırladıkları takdirde politika yapıcıların önüne geldiği zaman işte bu konudaki önerimiz şudur. Bu çerçevede politika karar alıcıların daha rahat bir şekilde karar almasını temin etmiş olacak. Peki bu gruplar neler? İletişim faaliyetleri grubu, bilanço politikaları grubu, mevcut veri kaynaklarının grubu, enflasyon grubu, bir de dönüşüm çağında verimlilik ve istihdam grubu. Dolayısıyla bu 5 grup kendi içerisinde çalışıp sürekli rapor oluşturarak politika karar alıcılarına önüne raporları götürerek onların daha rahat bir şekilde karar almasını temin etmiş olacak. Tabii bu dün akşam Türkiye saatiyle 21'de işte sabit bırakılmasına ilişkin faizin karar alındığını gördük. Tabi burada 12.0. Yani ne indirime ilişkin ne de artışa ilişkin herhangi bir şekilde üyelerin beyanda bulunmadığını gördük. Ama daha önceki toplantılarda Powell'ın önceki başkanın toplantılarında artışa ilişkin her ne kadar üyelerin nedir işte artıralım demeseler dahi o yönlü bir takım imalarda bulunduğunu ve Trump'ın atadığı üyenin de sürekli indirim yapasın şeklinde bir takım görüşler ifade ettiğini biliyoruz. Ama dün akşam bu tür bir indirim yönünde veya artış yönünde bir görüş bildirilmediğini söylemek
1: Herkes
0: mümkün.
1: aynı görüşte
0: Tabii,
1: yani.
0: tabii. Dolayısıyla bu önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor. Tabii yapay zeka ve verimlilik kararları da önemli ki şu anda tabii yapay zeka konusu önemli. Burada işte rekabetin oluşumu noktasında bu çerçevede yapay zekanın etkin bir şekilde, verimli bir şekilde kullanımı önemli. Ve bunun tabii dezavantajları var, avantajları var. Bireyler açısından, ülkeler açısından. Tabii bunlar da topyekun bir şekilde değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu da toplantı konusu arasında yer almış durumda. Tabii 6 hafta sonra Fed tekrar toplanacak ve yine bir karar verecek. Ama tabii şimdiden şunu görmek mümkün. Yine sabit bırakacağına ilişkin bir piyasa beklentisi oluştuğunu söyleyebiliriz.
1: Peki İngiltere'ye bakalım. İngiltere'de Mayıs ayı enflasyon rakamları verileri de açıklandı. Yıllık bazda %2,8 ile sabit kaldı İngiltere'de. Mayıs enflasyonu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, yani İngiltere'de enflasyon oranı %2,8 oranında sabit kaldı. Dolayısıyla bir yükseliş trendi söz konusu değil. Ama Avrupa bölgesine bakıldığı takdirde bu Mayıs ayına ilişkin olarak yıllık bazda 2023'ten beri en yüksek enflasyon ile
1: Öyle
0: karşı
1: mi?
0: karşıya. Tabii %3,2 ve hatta geçen hafta hatırlarsanız basında da yer aldı. Avrupa Merkez Bankası 25 faiz oranını artırdı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla özellikle enerji fiyatlarındaki artış orada enflasyonun artışında en önemli bir aktör
1: Yaşanan
0: olarak
1: savaşın
0: yer
1: etkisi,
0: alıyor.
1: değil mi?
0: Tabii bir de şunu ifade etmek lazım. Bu Fed'i az önce anlatmıştık. Fed'in kararının yayınlanmasından sonra piyasada oluşan bir takım durumlar söz konusu. Tabi burada Walsh'un açıklaması sonrası Şahin Fed fiyatlaması ortaya çıktı. Bu Şahin mesajlar ve faiz artışı beklentisi sonucunda işte Standard & Poor's 500 endeksinin %1,2 düştüğünü, Nasdaq'ın %1 düştüğünü, vadeli işlemlerde ABD'de yukarı yönlü, Avrupa'da ise satıcı yönlü işlemler yapıldığını, Brent petrol varil fiyatının %2 civarında düşüş göstererek 78 dolarlara indiğini, 10 yıllık ABD hazine tahvil faizinin

0: FED kararının açıklandığı andan itibaren 5 baz puan yükseldiğini ama daha sonra normalleşerek 4 baz puanın düştüğünü. Ama bunun yanında Avustralya ve Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizlerinin arttığını söylemek mümkün. Tabii bir de altın cephesine olaya baktığımız takdirde biliyorsunuz altında da bir hareketlilik söz konusu. Bu özellikle artık şu anda bu Hürmüz Boğazı'nın açılma süreci, işte müzakere zaptının imzalanması ve 60 günlük anlaşma periyodunun başlamış olması piyasalar açısından olumlu bir durum olarak değerlendiriliyor. Ve hatırlarsanız altının onsu 4000 doların altına inmişti ve gram bazında da 6000 TL civarında seyrediyordu Türkiye'de. Bu çerçevede ciddi anlamda altın yatırımcısını kaybettirmiştim ve biz güvenli liman olarak değerlendirmiştik. Ama şu anda artık enflasyonun kontrol altına alınabileceğine ilişkin, bunun yanında bu faiz artışına gidilmeyeceğine ilişkin beklentiler altının yatırım yapılabilir bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesini ortaya koydu. Ve bu çerçevede artık bireylerin, kurumların, merkez bankalarının altına yatırım yaptığını ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ha bir de şunu ifade edeyim yine faiz konusuna ilişkin. İşte Filipinler'de, Endonezya'da bugün merkez bankaları faiz artışına gitti. Tabii oraların faiz artışına gitmesinin en önemli sebebi de tamamen bu körfezde ortaya çıkan enerji maliyetlerindeki artış. Dolayısıyla o enerji maliyetleri yani tüm Türkiye tüm küresel ekonomide olduğu gibi Filipinler ve Endonezya'da da söz konusu oldu ve onlar da faiz artışına gitti.
1: Japonya Merkez Bankası politika faizini %1'e yükseltti. Ekonomistlerin de beklentileri doğrultusunda bu artış politika faizinin 31 yılın zirvesine çıkmasını sağladı. Japonya'daki bu adıma Merkez Bankası'nın bu kararını nasıl
0: Tabii
1: değerlendirirsiniz?
0: 1995'ten beri en yüksek seviye ve Japonya'daki enflasyon artışı dolayısıyla özellikle bu Hürmüz Boğazı'nın kapatılma sürecinde enerji maliyetlerindeki artış Japonya'yı da çok ciddi anlamda etkiledi. Ve bu çerçevede enflasyon artışı söz konusu olduğu için 25 baz puanlık bir artış ile 0,75'ten aylık %1'e faiz oranını yükseltti. Ve baktığımız zaman Mayıs ayı enflasyonu Japonya'da yıllık %6 ile son 3 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Dolayısıyla Merkez Bankası burada Japon ya Merkez Bankası bir an önce hamle yaparak enflasyonun gidişatını olumlu yöne çevirme gereğini hissetti ve bu çerçevede faiz oranlarını orada artırdı.
1: Peki hocam, gelelim G7 zirvesine. G7 ülkeleri Fransa'da toplandı. Dün de bir ortak bildiri yayınladılar ve toplantı sona erdi. Bu zirveyi tabii ekonomi dünyası açısından nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii G7 ülkeleri dünyanın en büyük gelişmiş ekonomilerini ve liberal dinamiklerini bir araya getiren gayri resmi bir siyasi ve ekonomik forum. İtalya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan bir grup. Ama bunun yanında davetli ülkeler de var. Mesela baktığınız takdirde değil mi, onu görebilirsiniz. İşte Zelenski vardı. Mısır Devlet Başkanı Sisi vardı. Bizim görebildiklerimiz. Onun haricinde muhtemelen başkaları da vardır.
1: Hindistan.
0: Tabii Hindistan da vardı. Mondi de vardı. Evet, hatta görüntü falan verdi fotoğraf çekiminde. Onu da gördük. Dolayısıyla davetli olanlar var. Tabii bakıldığı takdirde işte 16-17 Haziran'da Fransa'da toplanan bu forum aslında yani küresel ölçekteki ekonomik durumları ortaya koyan, işte onların sorunların çözümüne ilişkin bir takım çözüm önerileri getiren bir forum olarak değerlendirmek mümkün. Tabii bakıldığı takdirde bu sene işte Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, Çin, ondan sonra yapay zeka.

0: konularının yoğun bir şekilde konuşulduğunu görebiliyoruz. Tabii özellikle Ukrayna-Rusya savaşı noktasında şu karar çıktı. Ukrayna'ya daha fazla silah sevkiyatının yapılması ve Rusya'nın da artık daha fazla ekonomik olarak baskı altına alınması. Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapatılma sürecinde özellikle petrol talebinin karşılanabilmesi için Rus petrolüne olan ambargo hafifletilmişti ve bu çerçevede de Rusya ciddi kazanç sağlamıştı. Ama şimdi artık Hürmüz Boğazı'na ilişkin problemler yavaş yavaş ortadan kalkma sürecine girdiği için bu G7 zirvesinde Rusya'ya ilişkin bu tür bir karar alındığını tabii ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bunun yanında yine Orta Doğu'da bu işte İran, Körfez ülkeleri bu işte Hürmüz Boğazı'nın kapatılma sürecine ilişkin ortaya çıkan ekonomik etkilerinde bu toplantıda konuşulduğunu söylemek mümkün. Tabii en önemli konulardan bir tanesi de Çin. Yani derinden sessiz olarak giden bir ülke. Hatta orada ilginç bir şey var. İşte bu nedir? İşte çevre kirliliği, çevreye duyarlı bir yapı çerçevesinde bir üretim mekanizmalarının oluşturulması ve buna ilişkin olarak da açıklamaya bakıldığı takdirde işte fakir ülkelerin bundan çok ciddi anlamda zarar gördüğü ifade ediliyor. Çok diplomatik bir dil kullanılmış. Halbuki orada asıl hedef Çin. Yani orada uymayan, kurallara uymayan Çin işte orada ciddi anlamda üretim yapıyor. İşte karbon emisyonunu işte atmosfere salıyor ve buna ilişkin önlemlerin alınması, na ilişkin görüşmelerin, konuşmaların yapıldığını görüyoruz. Ve az gelişmiş fakir ülkeler üzerinden gidiliyor Çin'in üzerine. Ama aslında asıl hedefin orada Çin olduğunu görebiliyoruz. Tabi bir diğer konu da yapay zeka. Tabi yapay zekada özellikle şu anda ABD'nin, Çin'in önemli atılımlar olduğunu işte Anthropic, işte OpenAI gibi yapay zeka firmalarının CEO'larının da dün G7 zirvesinde işte liderlerle toplantı yaptığını ve gidişatın ne yönde olduğunu ortaya koyan bir takım görüşmeler yapıldı. Ve baktığınız zaman gerçekten yapay zeka çok farklı yöne gidiyor. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Mesela şeye girdiğiniz takdirde Claude yani gerçekten mükemmel bir yapay zeka aracı. Bazı şeylerin üst versiyonların sadece ABD'de açık olduğunu görebilirsiniz. Yani diğer ülkelere kapalı. VPN ile acaba açabilir miyim diye düşündüm. Yani yok.
1: Hayır.
0: O da açılmıyor. Yani
1: Yani bu konuda tekelleşmeye çalışıyor o zaman, öyle
0: tabii
1: mi Amerika?
0: tekelleşmeye çalışıyor ve sadece ABD kullanacak, diğer ülkeleri kullanamayacak. Rekabet açısından da
1: Öne
0: ciddi
1: geçmeye
0: anlamda tabii
1: çalışıyor.
0: öne geçiriyor. Bu da olumsuz bir durum. Onların da bu G7 zirvesinde konuşulduğunu ve buna ilişkin olarak ortak bir açıklamada beyan edildiğini söylemek mümkün.
1: Tabii hep baştan beri konuştuğumuz her başlıkta Amerika Birleşik Devletleri, İran, yapılan müzakereler, bu müzakerelerin başarıyla sonuçlanması ve tabii dünya ekonomisine olumlu katkıları, bunu konuştuk. 14 Haziran'da dijital ortamda imzalar atıldı. G7 zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da imzaladı ve mutabakat zaptını. İran'da da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın imzasını görüyoruz. Şimdi yarın da bir imza atılması bekleniyor. Böyle bir beklenti var. Ama şöyle bir geriye dönüp baktığımızda hocam, bu savaşın sonucunda kim ne kazandı, kim ne kaybetti?
0: Yani ilginç bir savaş gerçekten de. Yani başlangıç noktasına baktığımız takdirde işte İran'a yoğun bir İsrail tarafından, ABD tarafından bombardıman yapıldı. Ve İran'ın liderinin, dini liderinin işte öldüğünü bu şeyi bombalama sonucunda ve üst kademelerin kaybedildiğini bu noktada görüyoruz. Ama o zaman da yorum yapmıştık. Yani İran kolay bir ülke değil. coğrafya

0: ve açısından da kültür açısından da idari açısından da kolay bir ülke değil. Bunu o zaman söylemiştik. Osmanlı dahi Kasr-ı Şirin'den itibaren hiçbir şekilde İran'la mücadele etmemiş.
1: Evet.
0: Hatta Birinci Dünya Savaşı sırasında orada İngilizlerin bir hakimiyeti var. İngilizler dahi oradan hemen çekilmiş. Çünkü farklı bir coğrafya ile karşı
1: Evet.
0: karşıyasınız.
1: Evet.
0: Hatta tamam bombardıman yaptınız. Daha sonra kara harekat yapacağınız takdirde o coğrafyaya girdiğiniz zaman o coğrafyada kaybolursunuz. Yani hiçbir şekilde başarılı olma şansınız yok. Bunu o zaman söylemiştik. Niye? ABD o bölgeyi tanımıyor. İsrail o bölgeyi tanımıyor. Dolayısıyla başarılı olma şansı yok. Şimdi tabii İran'ın büyük baskılara ve yıkıma uğramasına rağmen barış masasına oturduğunu görüyoruz. Gerçekten bu büyük bir başarı. Yani önemli bir siyasi aktör olarak olduğunu görüyoruz.
1: Yani siyasi açıdan İran kendini
0: Gayet tabii
1: kanıtlamış
0: gösterdi.
1: oldu.
0: Tabii. Tamam ekonomik açıdan, asgari açıdan gerçekten ciddi sıkıntıya uğradı. İşte ciddi kayıplar verdi. İnsani olarak, fiziki olarak, maddi olarak ama siyasi olarak güçlenmiş bir yapı olduğunu gördük. Tabii Hürmüz Boğazı var. Hürmüz sadece petrol tankerlerini değil, küresel güç dengesini de etkileyen bir unsur. Düşünün işte nedir? Dünya petrolünün ve doğal gazının %20-25'ine tedarik edildiği bir bölge. İşte Körfez bölgesi ve orayı kapatıyorsunuz. Aslında normalde böyle bir problem yok ama bu bombardıman sonucunda öyle bir problemin oluştuğunu ve küresel ekonomide her şeyi alt üst ettiğini görüyoruz. İşte bahsettik enflasyon arttı, faiz artışlarına gidildi, değil mi?
1: Evet.
0: İşte fiyatlar ciddi anlamda arttı. Dolayısıyla bunun temel kaynağı bu Hürmüz Boğazı'nın
1: Evet.
0: kapatılması ve ciddi anlamda ekonomik unsurları, dengeleri etkileyen bir unsur. Tabii burada sorun şu an kim daha fazla siyasi, ekonomik ve stratejik kazanç elde etti ona bakmak lazım.
1: Evet.
0: Şimdi İran'a baktığımız takdirde evet askeri baskı, yaptırımlar ve ekonomik maliyetler sebebiyle İran ağır bedel ödedi. Ciddi ambargo ile karşı karşıya. Siz bir yerden bir yere para göndereceksiniz. Yurt dışına para göndereceksiniz. Dolar gönderemiyorsunuz. Euro göndereceksiniz, gönderemiyorsunuz. İşte Halkbank davası vardı, değil mi? Kapandı şu anda. Halkbank davası tamamen ona dönük bir uygulamaydı. İran ile Türkiye arasındaki ticarette ve bu çerçevede İran hiçbir şekilde o parasal transferleri sağlayamayarak ciddi sıkıntılar yaşadım. Mesela şunu biliyoruz. Diyelim ki yurt dışında yaşayan bir çocuğu varsa, kişinin yurt dışında okuyorsa ona para gönderemiyor, dolar gönderemiyor. Nedir? Geleneksel yöntemlerle ne yapıyorsunuz? O sorunları çözmeye çalışıyorsunuz. Tabi bunun yanında uçaklar, sivil uçaklar düşüyor. Niye? Yani ciddi bir ambargo var. İşte bu çerçevede siz yedek parça temin edemiyorsunuz. Yani eski uçaklarla uçmaya çalışıyorsunuz ve sivil havacılıkta kayıpların olduğunu görmek mümkün.
1: Şimdi bu ambargolar kalktı mı hocam?
0: Tabi
1: Bu
0: artık bu süreçte onlar da
1: imzalanan şey.
0: kalkacak, hafifleyecek. Ciddi bir hafifleme durumu söz konusu olacak. İşte müzakere zaptı imzalandı. 60 günlük bir anlaşma süresi var. Nihayetinde Güvenlik Konseyi o anlaşmayı imzalayacak, onaylayacak. Bu çerçevede İran'ın çok ciddi anlamda nedir? Bir getiri sağlayacağını görüyoruz. Tabi bu 19 Haziran'da yani yarın İsviçre'de tabi elektronik ortamda imzalar atıldı. Yarın İsviçre'de protokol itibariyle
1: Evet.
0: bir tören yapılacak. Protokol olarak da işlemler yapıldığı takdirde tabi artık İran'ın petrol ihraç edebilir pozisyona geleceğini, ekonomik baskıların hafifleyeceğini, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılabileceğini göreceğiz. Ve sonuç olarak İran askeri ve ekonomik olarak evet zor duruma girse dahi sıkıntıya girse dahi siyasi olarak önemli bir aktör olduğunu bu
1: Evet.
0: çerçevede görüyoruz. ABD'ye baktığımız zaman ABD gerçekten kaybetmiş bir ülke pozisyonda. Kriz boyunca ABD tüm gelişmeleri istediği şekilde yönlendiremedi. İran özellikle Körfez bölgesini bombaladı ve çok ciddi kayıplar verdi ve bu çerçeve Hürmüz'ü kapattı. Avrupa bundan ciddi sıkıntı yaşadı. İşte Hürmüz açılsın şeklinde. İşte bu Körfez'deki ülkeler o bombalamalar engellensin.

0: şeklinde bir takım beklentiler içerisinde girdi. Ama ABD hiçbir şekilde bunları yönlendiremedi, çözüm üretemedi. Ve böyle bir durumda da hem dışarıda hem de içeride ABD'nin ciddi anlamda bir itibar kaybına uğradığını görebiliyoruz.
1: Avrupa
0: Artık
1: ülkelerinden yardım istedi, gelmedi o
0: tabii
1: yardım.
0: artık yani Avrupa Birliği temkinli bakıyor. Körfez ülkeleri temkinli bakıyor. O kurmuş olduğu üsler yıkıldı. Dolayısıyla demek ki yani siz milyarlarca para aktarmış olsanız dahi o üslerin hiçbir anlamının olmadığı net bir şekilde görüldü. Bu tabii dış unsurlar. Bir de iç unsurlar açısından bakıldığı takdirde gerek işte ABD ham petrol fiyatlarının artması, gerek Brent petrol varil fiyatlarının artması ABD halkı açısından da ciddi anlamda bir olumsuzluk oluşturdu. Enflasyonu artırdı. Enerji maliyetlerinin artışı. Dolayısıyla bu Trump'ın bu uygulaması içeride de bir itibar kaybına uğramış oldu. Sonuç olarak askeri olmasa da siyasi itibar ve küresel algı açısından ciddi bir kayıp olduğunu görüyoruz. İsrail'e baktığımız takdirde İran'ın etkisini sınırlandırmayı amaçladı. Ancak sonuçta İran güçlenerek çıktı. Bazı askeri kazanımları elde etmiş olsa dahi uzun vadeli siyasi amacına ulaşamadığını görüyoruz. Ama Rusya'ya baktığımız zaman Rusya ekonomik anlamda kazanan bir ülke. Çünkü petrol fiyatlarında çok ciddi bir artış oldu. Brent petrol varil fiyatının 65 dolardan 120 dolarlara çıktığında ve doğal gaz fiyatlarının artması dolayısıyla Rusya'nın ambargosunun da hafifletilmesi Rusya'ya çok ciddi anlamda bir ekonomik kazanç sağladı. Çin Körfez'den karşılayamadığı petrolü Rusya'dan sağladı. Hindistan aynı şekilde Rusya'dan sağlamaya çalıştı ve petrol ihraç gelirinin ciddi anlamda arttığını gördüm. Ve böyle bir durumda Rusya'nın ciddi anlamda ekonomik kazanç sağladığını ama müzakereden sonra petrol varil fiyatlarının düşmesi, bunun yanında az önce ifade ettik G7 zirvesinde Rusya'ya olan ambargonun ağırlaştırılması kararının alınması tekrar Rusya'nın eski pozisyonuna düşeceğini söylemek mümkün. Tabii burada özellikle Çin önemli. Çin'in sessiz ve derinden giden bir ülke olduğunu her zaman söylüyoruz. Hürmüz'e hem bağımlı bir ülke, ciddi enerji güvenliği riski var. Ama bu savaş özellikle Çin'e şunu gösterdi. Enerji tedarik yollarını çeşitlendirme, alternatif ticaret koridorlarını geliştirme ve ABD merkezli güvenlik düzenine alternatif üretmeye ilişkin adımlar attı. Özellikle yenilenebilir enerjiye ilişkin güneş enerjisi noktasında Çin'in kendisini geliştirdiğini ve tüm ülkelerin artık Çin'den o ekipmanları tedarik ettiğini söylemek mümkün ve Çin'in de enerji ihtiyacını bu şekilde karşıladığını söylemek gerekir. Bir diğer durum şu, Avrupa kaybedenler ülkesi. Kaybedenler ülkesi. Bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı, diğer tarafta İran-ABD savaşı. Rusya-Ukrayna savaşında zaten doğal gaz akışınız durmuş. Dolayısıyla maliyetleri artmış, enflasyon artmış. Şimdi bir de burada İran-ABD savaşı petrol krizi ortaya çıkarmış, petrol fiyatları artmış, doğal gaz tedarik edemiyorsunuz, ciddi fiyatlara tedarik ediyorsunuz, maliyetleri artırmış. Dolayısıyla bu da enflasyonun açısından olumsuz bir durum. Dolayısıyla şimdi Ukrayna varken İran'da ortaya çıkınca Avrupa'nın çok ciddi anlamda kaybettiğini görebiliyoruz. Son olarak Türkiye açısından olaya baktığımız takdirde, tabii Türkiye açısından özellikle enerji fiyatlarındaki artış ekonomik açıdan önemli bir baskı unsuru olarak değerlendirilebilir. Petrol fiyatları maliyete yansıdı, maliyet enflasyonu artırdı, dış ticaret dengesinde olumsuzluklar ortaya çıktı. Ancak burada stratejik bir takım kazanımlarımızın da olabildiğini değerlendirmek mümkün. Enerji koridoru, lojistik merkez ve diplomatik aktör açısından Türkiye'nin önemli bir ülke olduğu burada görüldü. Hatta Trump'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ilişkin işte bir takım söylemleri var. Bu diplomatik anlamda İran ile ABD arasındaki müzakere zabtının bu aşamaya gelmesinde Cumhurbaşkanımızın da önemli bir rol oynadığını

0: söyleyebiliriz. O açıdan Türkiye'nin de her ne kadar ekonomik anlamda sıkıntıya girse dahi stratejik açıdan bir takım kazanımları olduğunu görebiliyoruz.
1: Evet, bir daha böyle bir savaş bölgemizde yaşanmasın diyoruz. Bu barış kalıcı olsun diyoruz. Petrol fiyatlarına da tabii olumlu yansımaları oldu. Öyle değil mi? Bu savaşın sona ermesi neredeyse 120 dolarlara çıkacaktı. Hatta bu savaş devam ederse belki 200 dolarları bulur ve o zaman büyük bir kriz olur dünya açısından deniliyordu. Neyse ki yatıştı ve 80 doların altına indi petrol.
0: Ben zaten düşünemiyorum, 200 dolar olsaydı yani biz gerçekten bir yerden bir yere arabayla gidebilir miydik?
1: Korkunç. Ama
0: Evet.
1: bunlar konuşuldu, öyle değil mi
0: Çok
1: hocam?
0: ciddi anlamda konuşuldu. Ona ilişkin senaryoları vardı, projeksiyonları vardı. Ama şu anda bakıyorsunuz Arzu Hanım, motorinde habire indirim var değil mi?
1: Evet.
0: Şu anda
1: Mesela
0: 64 TL
1: benzinin
0: civarına
1: bir
0: girmiş.
1: 3 liranın üzerinde indirim geleceğini ben okudum.
0: Evet, o 4 TL'ye gelecek ama 1 TL yansıyacak Eşel Mobil sistemi çerçevesinde ve motorun ile benzin arasındaki makas daraldı.
1: Evet.
0: Yani 1-1,5 TL civarında bir rakam oluştu. O açıdan yani şükürler olsun diyoruz. Yani enerji gerçekten önemli. Şu anda 78-79 dolar bandında seyrediyor. Tabii anlaşma başarılı olursa 70-80 dolar bandında seyredeceğini, ama anlaşma imzalanır, uygulamada sorun çıkarsa 80-90 bandında, ama anlaşma çökerse yine eski günlere
1: Eyvah.
0: tabi
1: Öyle olmasın
0: tabi
1: inşallah.
0: kalacağız ve dolayısıyla 100 dolara aşacak. Belki o bahsetmiş olduğumuz o 200 dolarlık senaryo var ya, belki o gelecek.
1: İnşallah
0: Yani
1: öyle bir şey
0: Hürmüz
1: olmaz.
0: yani yine kapalı olacak. O açıdan çok ciddi problemler ile karşı karşıya kalmış olacağız.
1: Yani bu 60 gün bütün dünya açısından çok önemli. Müzakerelerin, o görüşmelerin başarıyla sonuçlanması
0: E
1: gerekiyor.
0: tabi 60 günlük süre var, ama tabi uzatma şeyler de var. O
1: Öyle
0: zapta
1: mi?
0: tabi. Yani
1: Biraz yaz boyu
0: uzatılabilir.
1: konuşacağız gibi geliyor bu
0: Tabi
1: konuya.
0: uzatılır, çünkü ABD'nin de savaşa niyeti yok. Çünkü savaş çok ciddi anlamda ABD'yi de yıprattı. ABD kazanan bir ülke olmadı, kaybeden bir ülke oldu.
1: Evet.
0: Burada güçlü olarak çıkan İran oldu.
1: Peki hocam, evet. Tabii ki ekonomiye çok önemli yansımaları oldu. 28 Şubat'tan bu yana süren bu durumun bir daha böyle bir şey yaşamayalım diyerek bu hafta yavaş yavaş programımızı bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hem verdiğiniz bilgiler için
0: Ben de çok
1: hem
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, ekonomi penceresini sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya ekonomi penceresinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Turkuaz.
1: Daha kurulduğu tarihten itibaren bilginin önemini kavramış olan Osmanlı Devleti, hem devletin hem de toplumun çeşitli kritik kademelerinde alimlere, yani bugünün ifadesiyle bilginlere yer vermişti. Osman Gazi'nin hemen yanı başında birkaç ilim otoritesi bulunmakta, Fatih ya da Yavuz gibi kudretli sultanlar, etraflarındaki kudretli alimlerin varlığından güç almaktaydı. Kanuni gibi bir dünya padişahı bile, Ebu Suud gibi bir alimin rehberliğine her zaman muhtaç olduğunu sürekli dile getirmekteydi. Maddi iktidar, ilmi iktidarla el ele koşmaktaydı. Osmanlı'nın ufkunun bütün bir cihan olduğu tespit edilebilirse, Osmanlı Devleti'nin alim figürüne neden bu kadar önem verdiği de anlaşılabilir. Çünkü alim, devletin aklıydı. Padişah kılıcı ve teraziyi simgeliyor, bu kılıcın yerinde kullanılması için gereken rehberliği ise alim sağlıyordu. Alim, devletin savrulup gitmemesi, makul ve insani bir hattı izlemesi için gereken zihni temsil ediyordu. Devletse bu zihni taşımak ve onun yol göstericiliğinde serpilmek zorunda olan gövdeydi. Birçok Selahattin Camii'nin bir medreseyle çevrilmiş olması ve medrese vakfiyelerinin bugün için bile göz kamaştırıcı boyutlarda maddi zenginliklere sahip olması, Osmanlı'nın temel devlet politikalarından olmuştu. Devletin kendilerine sağladığı bu maddi imkanlar yanında, alim toplum katında da yüksek itibara sahipti. Toplum, alim figürüne büyük saygı duyuyor, alimi peygamberin mirasçısı ve temsilcisi olarak görüyordu.

0: Her türden sorununu çözme işinde alimden yardım bekliyor, evlenirken, boşanırken, çocuğu doğduğunda, bir yakını öldüğünde, hasılı insan hayatının her türden kırılma noktasında alimin hayati rehberliğine muhtaç olduğunu biliyordu.
1: Turkuaz. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptığını söyledi. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cevdet Yılmaz, "Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi, aday ülkelere uygulanan kriterlerin farklı olmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, istihdam, eğitim ve sosyal politikalar sektörel operasyonel programı kapsamında düzenlenen konferansta konuştu. Bu süreçleri farklı bir atmosferde yürütmeye çalışmanın kimse

kimseye faydası yok dedi. NATO Savunma Bakanları Ankara Zirvesi'nden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılıyor. Milli Savunma Bakanlığı NATO İttifakı çerçevesinde İtalya'ya ait SEMT hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığını duyurdu. Ankara'daki NATO zirvesi kapsamındaki hazırlıklarında Cumhurbaşkanlığı koordinesinde sürdüğü ifade edildi. Bakanlık Amerika ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyulduğunu belirtti. İletişim Başkanlığı Ankara'daki NATO zirvesini fırsat bilen siber dolandırıcılara karşı uyardı. Resmi kurumların logoları kullanılarak gönderilen hesabınız askıya alınacak mesajlarının tamamen tuzak olduğu bildirildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni bir parti için planın hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Üstelik bu kez tarihte verdi, Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi. Özel yeni partiyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Bolat, satın alma gücünde de 11. sıraya çıkıldığını vurguladı. Konya'da konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle dünyanın parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik niyet beyanı Lefkoşa'da imzalandı. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dijital tehditleri erken fark ettiğini vurguladı. Gençlerimizi dijital dünyada güvencesiz bırakamayız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Amerika ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin görüşmede Türk-Rus istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkilerine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrını kaynaklandığını dile getirdi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Kiev'in saldırılarının hedefinde başkent Moskova ve çevresi vardı. Moskova'da bir petrol rafinerisi vuruldu. Saldırı tesise bir hafta içerisinde düzenlenen ikinci saldırı oldu. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ederek bombardımanı sürdürüyor. Nebatiye'de araca düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Amerika-İran anlaşmasının ardından yerinden edilenler saldırı tehdidine rağmen evlerine dönmeye başladı. İslam dünyasının ekonomi zirvesi Bakü'de toplandı. İslam Kalkınma Bankası grubunun 51. yıllık toplantıları gerçekleştirildi. Zirvede yapılan oylamada Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Katılım Bankaları Birliği Başkanlığı'na yeniden seçildi. Ve spor, Dünya Kupası D grubunda A milli takımımız Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi sabah 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım.

0: hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

0: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Kaybedilen milli kaynak yıllık yaklaşık 1,5 milyar lira. Bu kayıp onlarca hastane ve okul demek. Ekmeğimizi israf etmeyin.
1: Bir dakika. Dünya kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş etrafında dönerek 365 gün 6 saat süren yıllık hareketini tamamlar. Güneş etrafındaki yolculuğuna elips biçimindeki yörüngeyi izleyerek devam eden Dünya, Güneş karşısında eksen eğikliği dediğimiz önemli bir açıya sahiptir. Dünyanın eksen eğikliğinden ve yıllık hareketinden dolayı Güneş'e bakan yüzü ve Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişir ve böylece mevsimler oluşur. Yeryüzünün her iki yarım küresinde mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yaza başlarken güney yarım küre soğuk kış günlerine hazırlanır. Güney yarım kürede yeşillenen yapraklar kuzey yarım kürede sararıp dökülür ve göçmen kuşlar da bahar sıcaklarıyla ısınan güney yarım küreye doğru kanat çırparlar.
2: Bir dakika.
3: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde radyo programımıza hoş geldiniz. Özellikle belli konuları, konuşulmamış konuları paylaşmaya gayret ediyoruz ki bugün de onlardan bir tanesiyle sizinle baş başayız. Konuşulmadı. Çünkü çok fazla bilinen bir tedavi modülü değil. Proloterapi, yani kişinin kas, iskelet ya da ligament ya da tendonla ilgili problemlerinde öncelikli olarak ilgili bazı noktalara şekerli su, bizim tıptaki adıyla dekstroz verme enjeksiyonumuzun adı proloterapi. Aslında hekimlik ve sağlık camiasında çok bilinen bir uygulamadır. O sebepten dolayı da bir şekilde sizinle paylaşmam gerekiyordu. Bu akşamki programımızı tıpta proloterapi uygulamalarına ayırdık. Bu güzel programın sizlere ulaşmasında emeği geçen başta program yapımcımız Gökben Sarmaşık'a, teknik ekipten Sefa Aktan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Evet, proloterapi nedir? Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarında ve bağ dokusu zayıflıklarında kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir. Amaç nedir? Hasarlı ve gevşemiş bağ, tendon ve eklem yapılarını kontrollü bir iritasyon oluşturarak, yani yaralayarak yeniden onarım sürecine teşvik etmektir. Burada bağ, tendon ve eklem dokularındaki kronik ağrıyı azaltmak hedef, doku iyileşmesini desteklemek hedef, bir rejeneratif bir tedavi modülü, yani ağrıyı gidermekten ziyade o bölgeyi onarmakla ilgilidir. Zayıflamış bağ dokularına belli solüsyonlar, ki bunların çoğu dekstroz, yani şekerli su, enjekte edilmesiyle vücudun doğal onarım süreci uyarılır ve dokuların güçlenmesi hedeflenir diyoruz. Temel etki mekanizmasına baktığımızda enjekte edilen solüsyon, ki dedik daha çok şekerli su, dokuda bir hafif enflamatuar yanıt oluşturur. Yani yangı, enflamasyon yanıt oluşturur. Bu yanıt bölgeye kan akışını artırarak, bizim özel bir kan hücremiz vardır, fibroblast diyerekten, fibroblast aktivasyonunu ve kollajen üretimini uyarır. Sonuç olarak bağ ve tendon dokusunda ve dokularında güçlenme hedeflenir. Proloterapisi özellikle kronik bel ve boyun ağrıları, diz kireçlenmesi, yani osteoartriti, omuz ve kalça ağrıları, halk arasında bilinen adıyla tenisçi dirseği, aşil tendiniti, bağ gevşekliği, spor yaralanmaları sonrası iyileşmeyen ağrılar ve sakroiliyak eklem disfonksiyonlarında uygulanabilir. Kimlere uygulanabilir? Kronik iskelet sistemi ağrısı olan, özellikle normal tıbbi tedaviye, yani ilaca, fizik tedaviye cevap vermeyen ya da yeterli cevap veremeyen, cerrahi gerektirmeyen bağ ve tendon problemleri bulunan hastalara uygulanabilir. Tabii burada proloterapi tedavisi özellikle kronik bel, boyun ve diz, omuz, eklem ağrıları yaşayan hastalarda önemli bir destekleyici bir yöntem olarak uygulanıyor. Spor yaralanmaları, bağ gevşekliği ve tendon hasarlarında tercih edilen bu güzel yöntem, dokuda gerçekten kontrollü bir iyileşme yanıtı, bir denge, yani stabilite, bir de ne yapıyor? Eklem tendonları, kemikleri etkileyerek fonksiyon artışı yapıyor. Proloterapi uygulama süreci steril klinik koşullarında, hedef dokunun anatomik olarak belirlenmesiyle gerçekleşiyor. Hekim tarafından hazırlanan irritan içerikli bu solüsyonlar ince ince iğnelerle bağ ve tendon bölgelerine

enjekte ediliyor. Tedavi genellikle birkaç seans halinde planlanır. Genellikle uygulanır, 3 hafta sonra bir daha uygulanır. Yaklaşık 3-6 kez yapılmaya gayret edilir ve hastanın klinik durumuna göre de programlanabilir. Bu noktada proloterapi kimlere uygulanır sorusu kapsamında yöntem, kronik kas ve iskelet sistemi ağrısı, bağ ve tendon zayıflığı ve bu tür problemleri olan insanlar ama cerrahi dışı tedavi arayan hastalar için öncelikle değerlendirilir. Ama aktif enfeksiyonda, bazı sistemik yani tüm vücudu kapsayan hastalıklarda, pıhtılaşma bozukluğu bulunan bireylerde uygulama ya yapılmaz ya da eğer koşulları yerine getiriyoruz ki onları paylaşacağız, çok çok dikkatli yapılması gerekir. Bu noktada önceden tabii detaya girmeden ne kadar sürer diye soru varsa eğer dinleyicilerimizde, uygulama bölgesine bağlı olarak yaklaşık 15 ila 30 dakika sürebiliyor. Dediğim gibi ortalama 3 haftada bir olmak şartıyla toplam 3 ve 6 seans yapılabiliyor. İşlem sonrası tabii enjeksiyon yapılıyor. Yani o bölgeye şekerli su ince iğnelerle veriliyor. Hafif ağrı olabilir. Şişlik olabilir. Hassasiyet görülebilir. Bu durum genellikle birkaç gün içinde azalır. Hastalara ağır egzersizlerden kısa süreli kaçınmaları önerilir. Yine düşünebiliriz, olası yan etkileri var mıdır? Çok nadiren. Nedir? Enjeksiyon bölgesinde ağrı, morarma, şişlik ve çok nadiren enfeksiyon görülebilir. Çok nadir olarak da sinir hasarı ve alerjik reaksiyon gelişebilir. Avantajları tabii cerrahi olmayan bir yöntemdir. İyileşme süresi görece olarak daha kısadır ve bağ dokusunu güçlendirmeyi hedefler. Ama etkinliği kişiden kişiye değişebilir. İyileşme süresi görece kısadır. Bağ dokusu güçlendirmeyi hedefler. Diğer tedavilerle de işte fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz programları ve yaşam tarzı düzenlenmeleriyle birlikte uygulanması tedavinin başarısını arttırır. Tabii biraz daha detaya girdiğimizde tıp dünyasında tabii geniş açıdan baktığımızda kas ve iskelet sistemi sorunlarına yaklaşım yıllar içinde büyük bir değişim göstermiştir. Geleneksel tedavilerin çok büyük bir kısmı ağrıyı hissetmemizi sağlayan sinyalleri dikkat buyurun geçici olarak kesmeye veya baskılamaya odaklanır. Ağrı kesiciler ve kortizon iğneleri bu mantıkla çalışır. Ancak rejeneratif yani yenileyici tıp disiplinin en köklü yöntemlerinden biri olan proloterapi sorunun tam merkezine yani hasarın kaynağına iner. Aslında kelime anlamı olarak düşündüğümüzde de hücre çoğalması anlamıdır proliferasyon. İşte bu noktada hasarlı dokuların hücre bazında yeniden inşa edilmesini sağlar proloterapi. Ağrıyan veya zedelenmiş bölgeye yapılan enjeksiyonlar ki özel enjeksiyonlar, vücudun o bölgede kontrolü hafif ve tamamen mikropsuz bir iltihap yani enflamasyon oluşturmasını sağlar. Aslında iltihap kelimesi günlük hayatta hep kötü bir şeymiş gibi algılanır kıymetli dinleyicilerimiz. Oysa vücudumuzun bir yeri tamir etmesi için başlattığı ilk süreç her zaman enflamasyondur. Vücudumuz proloterapi iğnelerinin doğurduğu bu durumu bir yardım çağrısı olarak algılar ve iyileştirici hücrelerini, yapı taşlarını hızla o bölgeye sevk eder. Böylece yıllardır bir türlü iyileşmeyen, iyileşemeyen, kronikleşen ve adeta vücudunun unuttuğu bir yara sanki yepyeni bir hasarmış gibi taze ve güçlü bir onarım sürecine girer. Bu sayede sadece ağrı hissi ortadan kalkmaz, aynı zamanda eklemi tutan yapılar gerçek anlamda kalınlaşır ve güçlenir. Tabii eklem ve kas ağrılarının temelinde yatan bu hücresel sorunlar ve proloterapi arasında ilişki nasıldır diye düşünecek olursak,
İnsan vücudunu ayakta tutan şey sadece kemiklerimiz veya kaslarımız değildir. Kemikleri birbirine bağlayan ve bir arada tutan bağlar, biz bunlara ligamentler diyoruz, ve kasları kemikleri yapıştıran tendonlar aslında iskelet sistemimizin ana taşıyıcı kolonlarıdır. Kronik kas ve iskelet sistemi ağrılarının en büyük suçlularından biri tıp dilinde ligamentöz gevşeklik diye adlandırdığımız bağ gevşekliğidir. Bağlar ve tendonlar doğaları gereği kanlanması oldukça zayıf olan dokulardır. Bir yerimiz kesildiğinde hızla kapanıp iyileşmesinin sebebi o bölgedeki yoğun ve zengin kan akışıdır. Ancak eklem bağlarımızda bu kan akışı, belki de ilk defa duydunuz, beyaz renkli lif yapıları nedeniyle çok sınırlıdır. Hayatın getirdiği zorlanmalar, ters hareketler, spor yaralanmaları ve

Sadece yaşa bağlı aşınmalar ortaya çıktığında bu dokular kendisi kendilerini tamir edecek yeterli hücresel besini ve oksijeni bulamazlar. Tam iyileşemeyen, adeta sündürülmüş bir lastik gibi gevşek kalan bu dokular, eklemi mikroskobik düzeydeki dengesini bozar. Eklem her hareket ettiğinde normalden fazla kayar ve bu anormal sürtünme bölgedeki sinir uçlarını sürekli uyararak o tanıdık, bilmek bilmeyen kronik ağrıyı oluşturur. Proloterapi işte bu tam söndürülmemiş ama maalesef sündürülmüş ve gevşemiş dokulara uygulanarak onları yeniden sıkı, gergin ve yük taşıyabilir hale getirir. Ağrı kesicilerin asla yapamayacağı kalıcı mekanik destek bu noktada başlar. Peki proloterapi iğnesi işte şekerli suyu hastaya, danışana verdik. Vücutta ne tür değişiklikler, hücresel evreler olur derseniz, proloterapi uygulandığında doku onarımı birbirini takip eden ve adeta kusursuz işleyen bir biyolojik saat gibi belirli evrelerde gerçekleşir. Bunların birinci evresi enflamasyon, ikincisi proliferasyon, üçüncüsü yeniden şekillenme diyoruz. Enflamasyon evresi enjeksiyonun yapıldığı andan itibaren başlar, genellikle ilk 5 gün boyunca devam eder. Enjekte edilen solüsyon dokular arasında hücresel bir uyarı sinyalini oluşturur. Vücudun savunma ve temizlik işlerinden sorumlu olan makrofajlar ve trombositler hızla hasarlı bölgeye akın eder. Bu dönemde hastaların enjeksiyon bölgesinde hafif bir şişlik, sıcak

alanı kurduğunun en net kanıtıdır. Proliferasyon evresi daha sonraki evre ki gerek 3. günden itibaren başlar, yaklaşık 3 hafta kadar sürer. Bu aşamada vücudumuzun bağ dokusunu üreten ana fabrikaları olan fibroblastlar hücreleri uyarır ve hızla çoğalmaya başlar. Fibroblastlar dokuların sağlamlığını sağlayan kolajen iplikçilerini üretirler, hasarlı dokunun güçlenmesi ve yırtıktan onarılması için gerekli olan yeni hücre iskeleti bu evrede adeta bir ağ gibi örülür. Hastalar bu dönemde ağrıların giderek hafiflediğini hissetmeye başlar. Yeniden şekillenme evresi ise 3. haftadan başlayıp kimi zaman 2 yıla kadar uzayabilen uzun soluklu bir olgunlaşma sürecidir. Üretilen yeni ancak henüz taze ve zayıf olan kolajen lifleri zamanla olgunlaşır, kalınlaşır, her türlü mekanik strese karşı son derece dirençli hale gelir. Yapılan mikroskobik doku incelemeleri bu süreç tamamlandığında ilgili bağların kalınlığında ve gerilme direncinde muazzam bir artış olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Tabii proterapi sürecinde doku onarımını yürüten birçok büyüme faktörleri var ki bunlar gerçekten her biri hücre iskeletinin kemik ve kıkırdak yapılarının güçlenmesini sağlar. Peki proterapi enjeksiyonların içeriğinde hangi doğal maddeler kullanılır diye soracak olursak, proterapi dendiğinde pek çok kişinin aklına son derece karmaşık, kimyasal laboratuvarlarda üretilmiş ağır ilaçlar gelebilir. Oysa durum bunun tam tersidir. Klinik pratikte en çok tercih edilen ve altın standart olarak kabul edilen madde son derece doğal bir bileşendir ki bu şekerli su yani dekstrozdur. Dekstroz özünde yoğunlaştırılmış saf bir şekerli su solüsyonudur. İnsan kanının zaten doğal bir bileşeni olduğu için vücut tarafından mükemmel bir şekilde tanınır, tolere edilir ve hiçbir sistemik yan etki riski barındırmaz. Peki basit bir şekerli su nasıl oluyor da 20 yıllık bir ağrıyı giderebiliyor, iyileştirebiliyor? Buradaki sır kimyasal değil, fiziksel bir kural olan ozmotik basınçta gizlidir. Dekstroz solüsyonu hasarlı bağa enjekte edildiğinde yüksek yoğunluğu nedeniyle çevresindeki zayıf ve hasarlı hücrelerin içindeki suyu dikkat buyurun dışarı doğru çeker. Suyu çekilen bu hücreler büzüşür ve hafif bir hücresel hasar sinyali yayarlar. Beynimiz bu sinyali alır almaz orada hücreler kuruyor ve hasar görüyor. Acilen onarım ekiplerini oraya gönderin emrini verir. İşte masum şekerli su vücudun en güçlü savunma ve tamir ordusunu hedef bölgeye çekmek için kullanılan mükemmel bir kusursuz bir tuzaktır. Uygulama yapılacak bölgenin derinliğine göre dekstrozun yoğunluğu ayarlanır eklemlerin derin iç kısımlarına ve kalın tendonların kemiğe yapışma yerlerine daha yoğun solüsyonlar verilirken cilt altına yakın hassas sinir bölgelerine çok daha seyreltik karışımlar uygulanır. Ancak iğnenin giriş ve dokuda ilerleyişi ağrısını sıfıra indirmek, hastaya son derece konfor bir işlem sunmak amacıyla bu şekerli suyun içine bazı hekimler çok düşük dozlarda diş hekimlerinin kullandığı lokal uyuşturucular yani analjezik maddeler eklenebilir. Burada tabii bu noktada son zamanlarda PRP, ozon kök hücre gibi bazı nelerde ilgili tedavi modülleri de proterapi eklenmiştir. Hangi kas ve iskelet sistemi hastalıklarında proterapi etkili bir çözüm dersek özellikle diz eklem ağrılarında, gonartrozlarda yani halk arasında adıyla diz kireçlenmesinde, menisküslerde, ayak tabanının iltihabı olan plantar fasitte, aşil tendonun iltihabında, özellikle tenisçi dirseği dediğimiz lateral epikondilitte, yine rotator manşet yırtığında, el bileğindeki işte ofis büro çalışanların önemli sıkıntısı olan karpal tünel sendromunda, boyun fıtığında, bel fıtığında ve sakroiliak dediğimiz özellikle kalça ekimi, eklemi ile ilgili olan eklemin disfonksiyonunda proterapi etkili bir şekilde işe yarar. Özellikle en ideal adaylarda kronik ağrısı olanlar,
eklem gevşekliği,

olanlar, ağrı kesicilerden fayda görmeyenler, fizik tedavide ilerleyemeyenler, ameliyat olmak istemeyenler ve anestezi alamayanlar en çok proteolitik terapisi için ideal olan hasta gruplarıdır. Şimdi bu noktada proloterapi için bazı özellikli gruplar vardır. Mesela 18 yaş altı çocuklarla ilgili muhakkak uzman bir pediatri hekiminin görüşü alınmalıdır. 74 yaş üzeri popülasyonda yani vatandaşlarda uygulamana yapılacağı endikasyonla ilgili o endikasyonu takip eden uzman görüşünün alınması lazım. Hekim görüşü alınması lazım. Kronik hastalıkların akut atak döneminde ilgili uzman hekim görüşüyle uygulama yapılmalıdır. Bu arada asla gebe ve emzirenlere proloterapi yapılmaz. Asla onkolojik hastalıklarda proloterapi uygulanmamalıdır. Peki bunlar özel gruplarımız. Bir de kontraindikasyonlarını yapılamayacak ya da uygulanmayacak durumlar nelerdir dediğimizde bunlar çok önemlidir ki bunlara proloterapi asla yapılmamalıdır. Kalıtsal veya sonradan oluşan kanama eğilimi durumlarında. Osteomiyelit dediğimiz iltihabın varlığında. Sistemik enfeksiyon varlığında. Kronik enfeksiyon öyküsü veya uygulama bölgesinde aktif enfeksiyon varlığında. Romatizmal veya diğer sistemik enflamatör hastalıkların aktif döneminde, onkolojik hastalıklarda, son 3 ay içerisinde lokal steroid enjekte edildiği durumlarda, proloterapi uygulama sırasında kullanılan, biz tabii şeker, su ama bazıları farklı kullanabiliyor, alerji öyküsü olanlarda tekrar söylüyoruz, gebe emzirme dönemlerinde ve onkoloji hastalarında uygulanmaz özellikle. Onu da söyleyelim. Diğer taraftan da proloterapi nasıl planlanır, nasıl enjeksiyon anında neler yaşanır dediğimizde bu tedavi kapıdan giren hastaya hemen bir iğne yapılıp gönderilmesi şeklinde ilerleyen basit bir süreç değildir. Arkasında çok ciddi bir mühendislik ve anatomi hesabı yatar. Süreç hastanın hikayesinin dinlenmesiyle ve elle yapılan çok detaylı bir fiziksel muayeneyle başlar. Hekim parmak uçlarıyla adeta bir dedektif gibi kasların, bağların kemiğe yapıştığı noktaları yoklayarak hasarın milimetrik merkezini tespit eder. Bu bulgular MR, bilgisayarlı tomografi ve ultrason gibi ileri görüntüleme yöntemiyle netleştirilir. İşlem aşamasına gelindiğinde hastanın konforu ve sağlığı için her türlü önlem alınır. Uygulama odası standartlarında cilt özel antiseptik boyalar ve alkol bazlı solüsyonlarla tamamen sterilize edilir. Günümüz modern kliniklerinde bu iğneler asla körlemesine yapılmaz. Yüksek çözünürlüklü ultrasonografi cihazlarının eşliğinde hekim iğnenin ucunu ekranda canlı olarak izler. Bu sayede iğne milimetrik bir kesişimde hasarlı dokunun tam kalbine ulaştırılırken etraftaki sağlıklı damarlara ya da sinir paketlerine en ufak zarar gelmemesi engellenir. Bu noktada sıvının verilme şekli de özeldir. Dokuyu balon gibi şişirmek yerine bağın kemiğe yapıştığı hat boyunca çok sayıda noktaya arı sokması hissi yaratan minik damlalar şeklinde nokta nokta enjeksiyon yapılır diyoruz. Proloterapi sonrası peki hastaların günlük hayatta nelere dikkat etmesi gerekir? Özellikle ağrı kesici kullanmayacak. Muhakkak o bölgeye soğuk kompres yapacak. Ha, çok ağrısı varsa belki ilk saatlerde bir buz koyabilir ama tercihimiz sıcak su torbası koymak. Dinlenecek, çok su tüketecek, düzenli beslenecek ve bir de proloterapi sırasında iyileşme sürecini destekleyen gıdalardan biraz yoğun tüketecek. Mesela kemik suyu, mesela narenciye, mesela yumurta, balık, kırmızı et özellikle iyileşme sürecinde sevdiğimiz özellikle besinler, gıdalar. Peki neden cerrahi operasyonlar yerine öncelikle proloterapi düşünülenler var derseniz de günümüzün en modern tıp felsefesi mümkün olan her koşulda insan bedenin orijinal anatomik yapısını korumayı savunur. Vücuda dışarıdan kesici aletlerle müdahale edip bir parçayı çıkarmak veya metal vidalarla sabitlemek yerine bedenin kendi muazzam iyileşme kapasitesine rehberlik etmek her zaman çok daha akılcı, doğaya saygılı bir yaklaşımdır diye düşünüyorlar otörler.
Bu sebepten dolayı da bazı durumlarda, hele cerrahi yapılamayan, öngörülemeyen bazı durumlarda proloterapi hastaların ve danışanların şikayetleri için gerçekten kurtarıcı bir uygulama olabiliyor. Evet, bugün tıpta çok fazla konuşulmayan bir tedavi modülünü konuşmaya gayret ettik. Tıpta proloterapi kullanımı. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum kıymetli dinleyicilerim.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: pop müziği dinlediniz.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde kısa dalga radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
2: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben.

Ben Arzu Türkdoğan, Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizlerle birlikte olacak ve Irak'ta yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Son bölümde ekonominin gündemini konuşacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Bakan Fidan'dan NATO zirvesi açıklaması, Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine ilişkin konuşan Bakan Fidan, pek çok Avrupa ülkesi toplantının Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olmasının, Başkan Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti dedi. Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, barış karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşecektir dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan mutabakat zaptını paylaşarak, "Bu güçlü İran'dan tarihi bir belge ve mesajdır. Barış karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun İran-Amerika Birleşik Devletleri mutabakatına bağlı olmayacaklarını Trump'a ilettiği iddia edildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakata bağlı olmayacağını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ilettiği iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı, İran'la güven ilişkisi yok, her adım performansa bağlı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın kendilerinin gücü sonucu ortaya çıktığını, taraflar arasında güven ilişkisi bulunmadığını ve her adımın performansa bağlı olduğunu belirtti. Wall Street Journal gazetesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Netanyahu'nun görüşmeleri eskisi kadar dostane geçmiyor haberini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun telefon görüşmelerinin dostane geçmediği, Lübnan hakkında son zamanlarda yaptığı telefon görüşmelerinden birinde Trump'ın Netanyahu'ya "Neden binaları havaya uçuruyorsunuz? Binaları havaya uçurmayı bırakın" dediği iddia edildi. Rusya, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısı sonucu Moskova bölgesinde

0: de 16 kişi yaralandı açıklamasını yaptı. Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrei Voropyov, Ukrayna'nın bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırı sonucu 16 kişinin yaralandığını bildirdi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 77,31 dolardan işlem görüyor. Dün 82,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 79,55 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9.19 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %2,8 azalarak 77,31 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ANKASAN Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Hocam hoş geldiniz
1: Hoş bulduk.
0: programımıza.
1: Teşekkür ediyorum Arzu Hanım. Yayına diliyorum
0: Sağ
1: şimdiden.
0: olunuz. 28 Şubat'tan bu yana konumuz aslında tek.
1: Evet.
0: Önce savaşı konuştuk. Sonra işte Nisan ayında yavaş yavaş müzakereler başladı. O nasıl sonuç?

0: Evet.
1: Ama yine de bir beklenti de var yarına yönelik. Ne dersiniz?
0: Şimdi mevzu şu, yani burada programda da konuştuk. Pakistan'da masa devrildiğinde aslında o savaşa giden bir yol değildi. Ama masa olmadan taraflar bu mutabakat metninin ya da zaptının ve bu anlamdaki sürecin aslında devamlılığı konusunda diplomasiyi devam ettirdiler. Ve arada ufak tefek diyelim bir takım gerginlikler, krizin tırmanma anları olsa da her iki tarafın verdiği en nihayetinde mesaj şuydu: biz savaşmayacağız ve bu anlamda bu başlatılan süreci bir şekilde nihayete erdireceğiz. Orada tabii bu gerginlikler bir anlamda aslında o diplomasi sürecinin bir parçasıydı. Yani tarafların kararlılığını gösterme noktasında. Şimdi resme daha büyük bakıldığında, o zaman da söyledik, bundan sonraki süreçte kuvvetle muhtemel bu realite üzerinden süreç işlemeye devam edecek. Birleşik Devletler'in öncelikli kaygısı koridorları ve kaynakları kontrol.
1: Evet.
0: Ve bu anlamda yine Venezuela'yı örnek verdik, Rusya'ya örnek verdik ve İran noktasına geldiğimizde de karşımızdaki tablo bu. O yüzden bu mutabakat zaptı, anlaşma ya bu barış anlaşmasına giden süreç, 60 günlük süreç de taraflar aslında ne kazandı? Çünkü burada süreçte her iki tarafı da bir şekilde tatmin edecek bir takım paylaşımlar olmalı ki buna işte onurlu çıkış diyorduk biz. Ama bu işin işte psikolojik, duygusal ya da daha idealistik boyutundan öte bir takım gerçekçi zeminleri gerektiriyor.
1: Şimdi artık
0: Ve
1: 60 günlük bir müzakere süreci
0: evet,
1: var, değil mi?
0: kuvvetle muhtemel Birleşik Devletler kendi çıkarları çerçevesinde İran'ı bunun emarelerini de alıyoruz. Diyor ki Trump, İran sonrası Rusya Ukrayna'ya yöneleceğim. Ve yine orada kuvvetle muhtemel Rusya'nın bir adım ön planda olduğu bir barış anlaşması süreci olacak. Ve bu da Trump'ın en başından beri istediği Rusya'yı, İran'ı veya diğer Çin'in çok yakın ilişkide olduğu ülkeleri en azından nötrleştirme, yapabilirse burada bir takım tavizler üzerinden bu ülkeleri kazanma. Ben tabloya bu şekilde bakıyorum, büyük resme, ve Trump'ın son açıklamasına da bakıldığında ki bu İran sürecinde kuvvetle muhtemel Rusya'nın ben daha etkili olduğu kanaatindeyim. Yani Rusya-İran ilişkileri burada bu mutabakat sürecinde kuvvetle muhtemel etkisini gösterdi. Ve Moskova'da ya da Rusya'da bunun sonucunu bu Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ya da barış anlaşması sürecinde görecek diye düşünüyorum. Ben 60 günlük, burada tabii İsrail faktörü var. Bunların da konuşulması lazım. İsrail'in bir takım rahatsızlıkları var ama artık gelinen aşamada mevzu şu: eğer Birleşik Devletler kendi hedeflerine ulaşamazsa, İsrail üzerinden, yani İsrail'in oradaki çıkarlarına ya da hedeflerine uygun, politikalarına uygun bir politika takip ederse, bırakın bu koridorlar ve kaynaklar bazında Çin'e karşı makro kazanımları, en temelde Orta Doğu'daki müttefiklerini, ki İran Savaşı bunu çok net bir şekilde gösterdi. Artı bölgede Türkiye'ye dahil bütün ülkeler şunu söyledi. Dedi ki, bize rağmen eğer burada bir takım adımlar atarsanız, ki mesela orada İran içerisindeki etnik ve mezhepsel grupları ayaklandırmak istediler, beceremediler. Artı bölgede bir Arap-Fars Savaşı çıkartmak istediler, beceremediler. Ve en nihayetinde bakınız, Pakistan Başbakanının konuşması çok önemli. Dedi ki, bu barışın ya da bu barışa giden süreçte, bu mutabakat zaptının imzalanmasında ya da bu süreçte Türkiye çok önemli bir rol oynadı dedi. Şimdi Türkiye hiçbir zaman için Pakistan'ın rolünü çalma gibi bir şeye girmedi. Bilakis Pakistan bizim can ciğer kardeşimiz her şeyle. Yani bizim genelkurmay başkanlarımızın yeri geldiğinde silahımızı söker gider, Pakistan için savaşırız dediğimiz. Pakistan'ın da aynı şekilde elimizde ne varsa Türkiye'nin emrine amadedir dediği bir ülke. Ondan ötürü yani Pakistan burada birinci rol oynamasına rağmen Pakistan Başbakanı bunu söyledi.

0: Evet. Dolayısıyla yani burada ön planda bunu, kimin olduğundan ziyade şu an varılan sonuç önemli. Ve bugün Trump bu kazanımı, İran üzerinden kazanımı, İran'ı bir anlamda kendi oluşturmaya çalıştığı sistemin içerisine dahil etmek suretiyle. Bölgesel bir sistem, bölgesel bir denklem. Çünkü burada İran da bazı şeyleri çok net bir şekilde gördü. Bölge devletleri de çok net bir şekilde gördü. O yüzden en azından Birleşik Devletler burada İran'ı bölge sistematiği içerisinden bir şekilde orada kendi bazında da rahat olabileceği bir denklemin içerisinde görebileceği hedefine çok daha yakınlaştı ve bu konuda da Türkiye olsun, Pakistan olsun, Suudi Arabistan olsun, Mısır olsun, Katar olsun, diğer devletler de bir anlamda bunun altyapısını büyük ölçüde hazırladılar bu güvenin tesisi noktasında. O yüzden ABD-İsrail arasında bir takım burada İsrail merkezi çıkışlar olabilir. Ama en nihayetinde İsrail'in de Amerikan desteği olmaksızın, Hillary Clinton bunu zaten çok net bir şekilde ortaya koydu. Amerika desteği olmaksızın bir şey yapabilmesi mümkün değil.
1: Evet.
0: Bölgede şu an taşlar büyük ölçüde yerine oturuyor Orta Doğu bağlamında. 60 günün sonunda da muhtemelen bu konuştuğumuz çerçevede çok olağanüstü bir durum olmazsa bu mevzu büyük ölçüde bitmiş olacak. İran daha farklı bir dış politikaya doğru bölgeyi de merkez alan bir seyir içerisine ve burada Rusya mevzu artık daha ağırlıklı olarak ön plana çıkacak.
1: Hocam dediğiniz gibi İran'ı böyle bir belli bir çerçeve içine oturttu
0: Evet,
1: ya da oturtmaya
0: yani
1: çalışıyor.
0: İran,
1: Hani
0: evet.
1: nasıl bir çerçeve bu hocam?
0: Yani burada şöyle, artık İran bu kaynaklar ve koridorlar noktasında Birleşik Devletler'le bu belki yıllar sonra tarih yazacak, göreceğiz hep bir şekilde. Ama şu an mesela orada bazı maddeler var, hükümler var. 300 milyar dolar mevzu var
1: Evet.
0: İran'ın yeniden inşasına dönük.
1: Evet.
0: Bu 300 milyar şu an benim gördüğüm kadarıyla görünen rakam. Ama orada hem yaptırımlar kalkacak, hem İran'ın biliyorsunuz fonları, oradaki şu ana kadar varlıklarının serbest bırakılması bir şekilde İran'ın yeniden inşa süreci var. Peki Birleşik Devletler İran'ı neden yeniden inşa eder? Ve bu anlamda İran'la Amerika arasındaki bu anlaşmada İran tarafı da burada neden bu inşa sürecinde Amerikan kaynaklı? Bu bir savaş tazminatı değil. Bakınız, bunu Birleşik Devletler bunun altını net bir şekilde çiziyor. İran'ı yeniden inşa edecekler, yapılandıracaklar ve bu İran'ın yeniden yapılanmasının siyaseten de bir karşılığı olması kaçınılmaz. Burada doğrudan Amerika'ya angaje olmasını beklemiyoruz. Bunu asla kastetmiyorum. Ama yani burada Çin'in doğrudan burada inşa sürecinde var olacağı bir durum yok, tablo yok. Yani Çin gelip İran'ı yeniden inşa etmeyecek. Rusya'nın zaten buna imkanı yok. Birleşik Devletler ne yapıyor? Mutabakat zaptına bunu koymak suretiyle diyor ki, evet ben yıktım ama ben inşa edeceğim. Bir üçüncü aktörün gelip burayı inşa etmesine kapı aralığı bırakmıyor.
1: Yani kendisine yaklaştırıyor İran'ı, öyle mi? Öyle mi
0: Evet, yani
1: anlıyorum?
0: bakıldığında en azından bir üçüncü aktörün burada yeniden inşa adı altında ekonomik ve siyaseten güçlenmesine meydan bırakmıyor. Ve bu da bize önümüzdeki sürece dönük olarak bölge üzerinden İran'ın çok daha farklı bir sürece evrileceği ile ilgili somut işaretler veriyor. Mesela son örneği de söyleyeyim. Umman ile birlikte İran, ama düne kadar sadece Umman'ı zikrediyordu İran. Mesela Basra konusunda, Hürmüz konusunda. Şimdi bütün oradaki kıyıdaş devletleri de içine alan bir mutabakata doğru gidiyor. Peki o bölgedeki kıyıdaş devletlerin kaçı Amerika karşıtı?
1: Hiçbiri.
0: Yani
1: Hiçbiri.
0: işte bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden yani Amerika'ya rağmen artık orada İran kendisi orada bir statükoyu, sistemi bozacak bir hamle yapmaktan kaçınacağını taahhüt ediyor.
1: Evet.
0: O yüzden burada kazanan kaybedenden ziyade artık biz şuna bakıyoruz. Önümüze bakacağız ve büyük buradaki bir felaketten dönmüş olarak bu süreci okuyacağız. Son bir husus şunu da belirteyim. Bu krizden ya da savaştan hareketle yeni dünya düzeninin ya da yeni uluslararası sistemin inşası ile ilgili çok somut

0: Umut burada ipuçları da var. Yani bu bize önümüzdeki süreçle de ilgili önemli bir burada gösterge.
1: Peki, nasıl bir dünya düzeni dersem evet. Çok mu uzun olur hocam cevabı?
0: Evet, uzak gider.
1: Peki, evet. O zaman onu daha sonra
0: tabii yine konuşuruz.
1: Devam
0: ama,
1: ederiz
0: ama, konuşmaya. Ama şu var, yani Birleşik Devletler'in tek taraflılığı bırakıp daha paylaşımcı, bölgesel aktörlerin daha ön planda olduğu, Amerika'nın bu anlamda bir takım kaygı ve tehdit algılarını önemli ölçüde pasifize etmeye yönelik bir arayış süreci. Bu sadece şu an için Birleşik Devletler'in daha çok hedeflediği nokta. Bunun gerçekleşebilmesi için de yine çok açık konuşayım, siz sordunuz. Genel beklenti iki kutupluluğa doğru giden. Aslında çok kutupluluk deniliyor ama iki kutupluluğa giden bir süreç. Ama bu iki kutup arasındaki dengesizliği dengeleyici bir merkez alana ihtiyaç var.
1: Peki.
0: Biz şu an bu merkez alanın inşa sürecine şahitlik ediyoruz.
1: Peki hocam. Tam bu aşamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova temasları ön plana çıkıyor. Hem bu temaslar çok önemli, hem de Türk-Rus ilişkilerinde ön plana çıkan hususlar var. Bu ziyareti, yapılan açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tam kaldığımız yerden aslında devam ediyor. Bakınız yani Türkiye-Rusya ilişkileri Rus-Batı ilişkilerinde oldukça kritik bir yere sahip. Aynı şekilde ABD-İran bağlamında ya da Kafkaslar noktasındaki tüm bu kriz alanlarına baktığımızda burada belirleyici bir yer oynuyor. Özellikle Avrupa Birliği devletler açısından bakıldığında onlar açısından en ideal Türk-Rus ilişkileri savaşan Türkiye'nin doğrudan doğruya Avrupa Birliği'nin ya da Batı'nın yaptırımlar dahil bütün karar süreçleri içerisinde yer aldığı, Rusya'yı karşısına aldığı bir tabloydu. Ama Türkiye bu oyuna gelmedi. Ve bugün bakıldığında Türkiye ve Rusya 2001'den bu yana Avrasya'da işbirliği eylem planını merkeze almak suretiyle Sayın Dışişleri Bakanı Fidan'ın da orada verdiği mesaj. Mesela 3+3 oldukça önemli. Kafkaslar ve Ermenistan üzerinden bazıları farklı tablolar çizmeye çalışabiliyor. Ama biz bu yayında da devamlı şekilde belirttik. 3+3 halen geçerli. Dolayısıyla bugün Kafkaslar üzerinden Rusya'yı burada ön plana çıkartan, Türkiye ve Rusya'yı ön plana çıkan bir takım senaryolar, bir takım burada provokasyonlar söz konusu olabilir. Ama bizim Dışişleri Bakanımızın en üst seviyede Rusya'da karşılanmış olması, Putin'in orada verdiği bir takım mesajlar ki Kazan'dan verdiği mesajlar, bakınız yani bu görüşmenin gerçekleştirildiği yer de oldukça önemli. Aslında Türkiye ve Rusya biz bir takım provokasyonlara hazırız mesajını veriyor. Daha da ötesi burada bölgenin yeniden inşası noktasında Rusya diyor ki biz Türkiye'ye güveniyoruz ve Türkiye ile birlikte bu süreçte varız diyor. Bunu Putin de söylüyor, Lavrov da söylüyor, Şoygu da söylüyor, diğer Rus yetkililer de söylüyor. O yüzden önümüzdeki sürecin oradaki kilit aktörlerinden biri olarak Türk-Rus ilişkilerinde güvenin korunması, güven ilişkisinin korunması, bölgesel güvenliğin ve küresel güvenin gerici aslında oldukça önemli. Bu mesajları her iki tarafta verdi ve vermeye devam edecek.
1: Peki, az bir süremiz var.
0: Tabii.
1: Orada da G7 zirvesini sormak isterim size. 15-17 Haziran tarihleri arasında Fransa'da gerçekleşti zirve. Nasıl değerlendirirsiniz? Hangi konular ön plandaydı?
0: Valla Trump yine damgayı vurdu. Patron gel dedi.
1: Biliyorsunuz evet.
0: Herkes,
1: herkes
0: böyle orada böyle yani patron sahneye indi orada bakıldığında. Fakat tablo şu, yani G7'ye genel olarak bakıldığında bir batı sistemi var. Her ne kadar NATO gibi G7 içerisinde böyle ayyuka çıkan bir durum olmasa da üyelerin geneli itibariyle bakıldığında açıkçası yani Avrupa ve ABD arasındaki bir takım hususlar G7'ye de yansıdı. Ama diğer taraftan bunları ortak bir şemsiye altında tutacak. Mesela Rusya-Ukrayna mevzu dahil olmak üzere bu tür krizlerde bir arada olabilmenin yani şu an ortak yolları da orada bakıldı ve gündeme geldi. Benim kanaatim şu, G7 bir süre sonra eğer burada Avrupa Birliği merkezli olarak ABD-Batı ilişkilerinde bir mutabakata varılamazsa zaten G7'ye alternatif bir takım farklı oluşumlar da çıkacağı için

0: da kendi içinde kavgalı bir kulüpten öteye çok bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü dünya ekonomisindeki teknolojiye bağlı olarak etkileri ve yerleri de bu anlamda azalmakta. Ondan ötürü Trump'ın şu anki biz politikalarına baktığımızda jeopolitiği merkeze alan bir teknoloji, ekonomi ve dolayısıyla yeniden bir siyaseten bir toparlanma girişimi var. Eğer bunu Birleşik Devletler ya da Trump istediği şekilde yapamazsa o zaman bir, Batı sorunu çok daha ciddi anlamda genişleyecek ve derinleşecek. İki, dünyadaki bu Batı sorununa paralel olarak eğer bu merkez alanda ciddi bir oluşum söz konusu olmazsa o zaman çok daha farklı bir tablo karşımıza çıkacak. Bunu da tahmin ediyorum ki Rusya'nın kendisi dahil hiçbir aktör istemiyor. Buna Japonya'yı da dahil edebilirsiniz.
1: Peki hocam. Evet, yoğun bir gündem ve olabildiğince bütün başlıkları konuşmaya çalıştık sizinle. Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz
0: teşekkür ediyorum.
1: katıldığınız
0: Sağ
1: için.
0: olun.
1: Sağ olunuz. Ankasem Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
1: Merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Irak'ta gündemde hangi başlıklar var?
1: Tabii Amerika Birleşik Devletleri

Başkanı özel temsilcisi Tom Barak Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Beydi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik ve ekonomi alanında kapsamlı bir paket açıklandı. Buna göre devlet dışı tüm silahlı gruplar lağve edilecek. Önceki yayınlarımızda da ifade etmiştik. Irak'ın tam egemenliği hedefleniyor bununla. Ekonomi cephesinde ise dev adımlar atılıyor. Elon Musk'ın Starlink şirketi Irak'ta internet hizmeti verecek. Amerikan petrol devi Chevron, Batı Kurna ve Nasır petrol sahalarında çalışmaya başlayacak. Önemli bir gelişme daha var. Kerkük Banyas petrol boru hattı yeniden açılıyor. Yıllardır kapalı olan hat Tai Capital şirketi tarafından onarılacak. Başbakan Zeydi Temmuz ortasında da Beyaz Sarayı ziyaret edecek. Bununla ilgili hazırlıklar şu an yapılıyor. Diğer taraftan Irak ve Suriye güvenlik güçleri ortak bir operasyonla uyuşturucu uluslararası uyuşturucu şebekesini çökertti. Operasyon Suriye'nin Deir ez-Zor ve Humus illerinde yoğunlaştı. 9 büyük tacir yakalandı. 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Irak İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin bir açıklaması oldu. Bu miktardaki uyuşturucunun Irak'a sokulması planlandığı ifade edildi. Maddelerin Lübnan-Suriye sınırındaki dağlık bölgelerde saklandığı tespit edildi. Aslında yılın ilk 3 ayına dair veriler de çarpıcı. Şu ana kadar 4260 şüpheli yakalandı. 193 şebeke dağıtıldı. 34 kişiye idam, 137 kişiye de müebbet hapis cezası verildi uyuşturucu ticaretiyle ilgili. Biraz önce İran destekli grupların silahlarının teslim edilmesine yönelik bir cümle kullandı. Ketayif Hizbullah'ın siyasi kanadı hukuk devleti hükümetin silah toplama programını reddetti. Parlamentoda 6 sandalyeye sahip olan hukuk hareketi Haçlı Şadi çatısı altında 3 cugayı kontrol ediyor. Hareket bölgesel durumun halen istikrarsız olduğunu öne sürerek silahların bir denge unsuru olduğunu savunuyor. Bu da bu gelişmede Irak hükümetinin silahları devlet tekeline alma sürecinde ciddi bir engel oluşturuyor. Diğer taraftan petrol tesislerinin güvenliği konusunda şu an bir çalışma var. Irak hükümeti petrol tesislerine hava savunma ve drone savar sistemleri kurmayı planlıyor. Son dönemlerde enerji altyapısına yönelik tehditler artmıştı. Yeni tedbirler gerekli hale geldi. Ve diğer taraftan KDP-KYB arasındaki gerilim de devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır hükümet kurulamadı. KB bölgesinde hükümet kurma süreci tıkandı diyebiliriz. KYB-KDP'yi yeni siyasi gerçekliği kabul etmemekle suçluyor. Yani güç parlamentolu sandalyede 50+1'in kurulması gerektiğini savunuyor. KDP'nin 39 sandalyeye KDP 39 sandalyeye sahip. Bu nedenle de KYB tarafından yarı yarıya ortak

0: Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
1: Sorun şu ki partiler KDP'nin ortaklarına gerçek iktidar alanı tanımadığını düşünüyor. Bu nedenle yeni kabinede yer alma konusunda tereddütler yaşanıyor. Yani 100 sandalyelik parlamentoda 50 artı 1'in uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Ama diğer taraftan KYB'nin asıl amacı da yarı yarıya bir ortaklık durumu. KB bölgesinde de bu şekilde siyasi bir belirsizlik sürüyor diyelim, sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz
1: Sağ olun
0: size.
1: size, sağ olun, teşekkür ederim.
0: TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Ekonominin gündemini konuşacağız şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun. Hocam hoş geldiniz
1: Teşekkür ederim
0: programımıza.
1: Arzu Hanım.
0: Tabii çok önemli bir veriyi bekliyordu ekonomi çevreleri. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed faiz açıklayacaktı. Politika faizini açıkladı. Sabit bıraktı Fed politika faizini. Bu sonuç bekleniyor muydu ve piyasalar nasıl karşıladı?
1: Beklenen bir karardı. Aslında iki açıdan önemliydi. Bir, faiz konusunda nasıl karar alacak? Beklentilere uygun bir karar alındı. İki, yeni başkan Warsh'ın tavrı ne olacak? Şimdi ABD'de federatif bir sistem içerisinde 12 tane yerel merkez bankası vardır ve bunların federal reserve dediğimiz, yani hepsinin birleşip tek bir banka olarak bütün o ülke düzeyinde politika ve para politikasını belirleyen, işte faiz kararlarını alan, politika ile ilgili diğer şeyleri, karar sürecinde önemli etkisi olan Fed'in başkanları sık değişen kurum değildir. Şeye baktığımız zaman önceki başkan iki kez atandı. Powell'ın ilk atayan zaten Trump'tı. Sonrasında tekrar atanması devam etti şey döneminde, aradaki dönem içerisinde. Bu yeni başkanın daha önce Merkez Bankası deneyimi yok ama şeylerde, bazı komitelerde görev almış. Daha çok finans piyasalarında etkili bir isim, bilinen bir isim. Powell'dan farklı olarak nasıl bir merkez bankacılığı yapacak, o merak ediliyordu. Onunla da ilgili önemli ipuçları geldi aslında. Şimdi faizlerin serbest bırakılması neden, pardon, faizlerin değiştirilmemesi neden önemli diye baktığımız zaman, bir kere açıklanan metinlerde de görüyoruz, enflasyon %2'lik hedefin oldukça üzerinde. Dörtlerin üzerine çıkmış vaziyette. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın şu anda faizleri Trump'ın yoğun baskısına rağmen düşürmesi konusunda zaten kimsenin öyle bir beklentisi yoktu. Artı, Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'daki gelişmeler sonucunda tamamen tartışma şuna dönmüştü: acaba yıl içerisinde değişiklik kaç kez olacak? Şimdi enflasyon tabii görece olarak çok düşük, dörtler düzeyinde, ama hedef de iki. Dolayısıyla da oradaki adımlara baktığımız zaman 25 baz puan gibi 0,25'lik faiz indirimleri ya da faiz arttırımları söz konusu oluyor. Dolayısıyla da, ama şeye baktığımız zaman, oran olarak baktığımız zaman kendi içerisinde önemli ama mutlak sayı olarak baktığımız zaman son derece önemsizmiş gibi görünüyor. Şimdi Merkez Bankası'nın bu anlamda kendisinin görev olarak iki tane hedefi var şeydeki, Amerika'daki Merkez Bankası'nın. Bir, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, ikisini birleştirerek söyledim. Öbürü de istihdamı korumak, yani büyüme hedefi. Dolayısıyla da öyle bir hassas denge içerisinde hareket ediyor ki, aldığı faiz kararıyla sadece enflasyona ilişkin kararları değil, aslında ekonomi bütününe ilişkin büyüme ve istihdam verilerini de gözeterek bir karar almış oluyor. Birinin diğerine önceliği yok. Her ikisinin de ağırlığı aynı. Bugüne kadarki Merkez Bankası başkanlarına baktığımız zaman bu konuda son derece tabii teknik çalışmalardan, verilerden hareket ederek kararlarını alıyorlardı. Trump gibi politikacılar da genel olarak da, eğer bir ekonomide müdahale istekleri varsa da

0: Çoğunlukla da Merkez Bankası üzerinde yapıyorlar. Çünkü hazine üzerinde yapması zaten anlamsız. Hazine görece olarak Merkez Bankası'na göre hükümete daha bağlı olan bir kurum. Şimdi bu yeni Merkez Bankası'nın acaba Merkez Bankası'nın Fed'in bağımsızlığı konusunda hassasiyeti gösterecek mi, göstermeyecek mi? İlk belirtileri bu toplantı sonrasındaki açıklamalarına bağlıydı. Son derece enflasyon konusunu ciddiye alan, fiyat istikrarını önemseyen ve bu konuda da duruşun belki biraz daha sıkılaştırılarak devam edeceğini gösteren açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla da Merkez Bankası olarak Fed'in bağımsızlığı konusunda artık öyle uzun boylu bir tartışma olacağını zannetmiyorum. Şeye baktığı zaman hani yönetim tarzı değişikliği var mı? Evet. Şimdi şey de çok ilginç. Amerika'daki Merkez Bankası sistemi de ilginç. Başkanlar son derece bireysel olarak etkili olabiliyorlar. Alan Greenspan vardı. Ondan öncesinde Volcker vardı. Alan Greenspan uzunca süre başkanlık yaptı ve dönem içerisinde çok büyük dönüşümleri imza attı. Arkasından Bernanke geldi ki o da Nobel ödüllü bir iktisat profesördür. O da ABD'deki Merkez Bankası özellikle bu hedefler konusunda pek çok değişikliği de gündeme getirdi ve uygulattı. Arkasından gelen Yellen ve arkasından da gelen işte Powell'a baktığımız zaman o sistematik içerisinde çok fazla büyük değişiklikler yapmadan hem Merkez Bankası'nın hedefleri konusunda hassasiyet gösteren hem de bağımsızlık konusunda. Şimdi oradaki sistem biraz da şöyledir. Kongre'ye karşı sorumludur. Dolayısıyla dikkat edersek atama sürecinde hep Kongre ön plandaydı. Kongre'den onay çıktıktan sonra fiili olarak atama süresi dolduğu için Powell'ın bu gerçekleşti. Dolayısıyla da bütün o denetleme mekanizması içerisinde politika birim olarak Kongre son derece etkiliyken Merkez Bankası da özellikle hükümetle ilgilenebilecek olan baskılara karşı da kendi o bağımsızlık sırrını son derece hassasiyetle korudu. Şimdi açıklamalara baktığımız zaman bir kere açıklamaların metni kısalmış ve vurgular özellikle geleceğe dönük olarak çok da fazla bir yol haritasını içermeyen açıklamalar. Bundan sonra anlaşılan öyle gelecek. 5 tane de komite kurmuş. Şimdi normalde Merkez Bankası başkanları son derece şey olarak ağırlıkları olan kişilerdir. Dolayısıyla da bu ağırlıklı olan kişiler kendi görev yetkilerini pek paylaşmak istemezler. Tamam, alt kademelerde mutlaka bir görev verilir ve oradan gelen bilgiler doğrultusunda şey yapar ama mesela 5 tane yeni komiteden nelermiş onlara baktığımız zaman FED iletişimi, FED bilançosu, mevcut veri kaynaklarının kullanımı ile üretkenlik ve istihdam dinamikleri FED'in enflasyon çerçevesi olarak görev güçlerini oluşturmuş. Şimdi iletişim son derece önemli. Merkez bankaları işte temel olarak şeffaflık, hesap verilebilirlik vesaire ilkesi içerisinde politikaya ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmak için düzenli periyodik yayınlar yaparlar. Aylık bültenler, 3 aylık bültenler vesaire haftalık bilanço verilerini onu yayınlarlar. Mesela iletişim konusunda sanırım bazı açıklamaları azaltabileceğini görüyoruz. Çünkü şöyle bir şey vardı. Bernanke döneminde gelen bu sistem içerisinde karar verici politika kurulu içerisinde olan 19 kişi toplantı öncesinde kendi kişisel beklentilerine dönük olarak açıklamalarda bulunur. Gazetelerde sık sık görürüz işte New York başkanı açıklama yaptı. İşte diğer başkanlar San Francisco başkanı açıklama yaptı. Onların hepsi kendi değerlendirmelerini hem kurumsal değerlendirmen kendi değerlendirmeni yaparak bir toplantıya ilişkin beklenti görüşlerinin bir sanki şekil diyagram çizer gibi oradaki noktaların birleşmesi onu anlaşan kaldıracak. Bir diğer konu özellikle bu veriler konusunda söylediği kendisinin daha kapsamlı ve daha yeni tekniklerle verilerin toplanması. Mevcut gelen verilerin biraz daha eski yöntemlerle toplandığını söylüyor. Daha teknolojinin kullanılacak, yapay zeka kullanılacak vesaire. Diğer bir konuda bu Merkez Bankası'nın kendi işi içerisinde özellikle bu dönüşüm, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm vesaire orada açık olarak şey yapmak, istihdam dinamiklerini geliştirmek, yani kendi personel konusunda bu kaynakları kullanabilecek nitelikte elemanları yerleştirmek vesaire. Şimdi baktığımız zaman bu anlaşılan Merkez Bankası kendinin şeyine, dönemine dönük olarak önemli bir dönüşümü sağlayacak gibi duruyor. Eğer bu dediklerin hepsini karlı bir şey yaparsa, ama şunu da ekliyor tabii. Bu komitenin her biri sonuçta nihai kararı vermeyecek. Nihai kararı da başkan olarak kendisi verecek. Dolayısıyla neden bu kadar önemsediğimiz son derece açık. ABD'deki alınan karar bütün küresel düzeyde
1: Tabii ki.
0: ekonomileri ilgilendirdiği ve etkilediği için de her toplantıda Fed'in kararları zaten çok dikkatli izleniyor.
1: İrdeleniyor. Peki bu tabloyu piyasalar nasıl gördü, nasıl okudu?
0: Aslında şeyden sonra Hürmüz'deki anlaşmayla birlikte çok iç içe geçti. Şimdi temel beklenti soru şuydu. Acaba Powell'dan farklı olarak bir faizleri düşürme sinyali verecek mi? O yönde son derece katı durdu ve sinyal vermeyeceğini çok açık bir biçimde net gösterdi. Sonraki toplantılara ilişkin bir artış sinyali verdi, onu da vermedi. Dolayısıyla da iletişim konusunda biraz daha farklı davranacağını görüyoruz. Çünkü Powell'ın bütün açıklamalarında geleceğe dönük bir yol haritası, bir sözlü yönlendirme mutlaka yapardı. Anlaşılan bu sözlü yönlendirme şey de çok önemli, Merkez Bankası'nın politikası uygulamasında sözlü yönlendirme. Özellikle Bernanke döneminden sonra çok sık kullanmaya başlamıştı. O sözlü yönlendirmeyi nispeten sanki biraz daha az yapacak gibi, piyasanın kendi içerisinde karar mekanizmaları ya da genel verileri daha hani değerlendirip ona göre karar alımlarını şey yapacak gibi, aldıktan sonra gösterecek gibi. Dolayısıyla da böyle farklı bir yaklaşım var. Piyasa o anlamda aslında eğer bir Trump'ın arzusuna uygun olarak karar alsaydı türbülans yaşanabilirdi. Çok allak bullak olabilir ama öyle bir şey olmadığı için, hatta değerlendirmeler genellikle daha şahin bir dozla konuştuğunu, davrandığını söylediler. Dolayısıyla da büyük bir farklılık göstermedi.
1: Peki. Bir diğer önemli başlık Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat, anlaşma. 28 Şubat'tan bu yana özellikle enerji piyasaları, petrol fiyatları çok büyük artış gösterdi. 100 doların üzerine çıktı. Savaş daha da alevlenseydi daha yüksek fiyatları da konuşacaktık. Bunlar da hep değerlendirildi. Ama bu anlaşma petrol fiyatlarını düşürdü. 80 doların altına düştü. Bu açıdan rahat bir nefes alındı diyebilir miyiz? Bundan sonrası için neler söylenebilir?
0: Anlaşma 6 aylık bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla da aslında geçtiğimiz dönemlere baktığımız zaman, o savaşın en şiddetli olduğu dönemlerde belirttiğiniz gibi petrol fiyatları %10 üzerine çıktı. Sonra iyi haberler geldikçe düştü. Tekrar gerilimli haberler geldi. Habere bağlı olarak petrol
1: Dalgalandı.
0: fiyatları çok büyük dalgalanma gösterdi. Ama son anlaşmayla birlikte hızla 80 dolarların biraz üzerinde düştü. Hatta 70
1: Tabii
0: dolarlara da
1: tabii.
0: indi.
1: En son 77
0: Evet.
1: 31
0: O
1: dolar
0: civarlarda.
1: olmuş.
0: Dolayısıyla da savaş başlamadan önceki 65 dolarlar düzeyine hemen gelir mi? Kimse bunu beklemiyor. Ama 70'lerin biraz üzerinde, 75'ler civarında görece olarak belli bir süre istikrar kavuşur mu? Beklenti o yönde. Bu aslında küresel ekonomi için büyük bir avantaj. En azından bir belirsizlik kalkmış oldu. Her ne kadar Trump anlaşmanın koşullara uyulmasa tekrar bombaları yağdıracağız falan diyor ama sonuçta bir 6 aylık önümüzde süre var. Ve tabii uluslararası ilişkilerle çalışmıyorum ama mesela işte İsrail ne kadar izin verebilecek bu barış sürecine, onu bir tarafa bırakıyoruz.
1: Evet.
0: Sonuçta bu koşullar altında dediğim gibi belirsizlik kalktı. Bir fiyat üzerinde enerji maliyetlerinden dolayı baskı kalktı. Dünya ticaretinde özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı olarak çeşitli arz kaynaklı kısıtlar ortadan kalktı. Kalkacak. Hemen beklemiyoruz ama birkaç ay içerisinde normalleşmeye dönebilir. Özellikle petrol enerji olarak kendisi ve türev ürünlerde işte gübre vesaire gibi şeylerde arz kısıtlarının yaratmış olduğu girdi maliyetlerini arttırıcı fiyat baskısı da ortadan kalkmaya başlayacak. Hem tedarik konusunda sıkıntı kalkacak, hem fiyatlar üzerinde sıkıntı kalkacak. Dolayısıyla da özellikle o yaklaşık dünya petrolünün %20'sinin ve özellikle dünyanın doğu bölgesinin, yani Uzak Doğu Asya ve Doğu Asya'nın kullandığı petrol konusunda, enerji kaynağı konusunda önemli bir rahatlama sağlanacak. Bu da en azından birkaç ay sonrasında küresel düzeyde enflasyona ilişkin tahminlerin nasıl aşağı doğru yönlü olacağını göreceğiz. O nedenle son derece ona önemli. Bizim açımızdan da tabii son derece önemli. Bir petrol fiyatlarındaki artışı, sadece fiyatlar artışı değil, cari işlemler dengesindeki

0: çalışabilecek olan bütün o problemleri önemli
1: Hı.
0: ölçüde şey yapıyor. Küresel düzeyde emtia fiyatları çok büyük dalgalanma gösteriyordu. O belirsizlikler ortadan kalkacak. Göreceli bir sakin döneme girersek istikrarlı, ekonomik anlamda istikrarlığı da beraberinde getirecektir diyebiliriz. Umarım 6 ay sonunda da kalıcı bir barış imzalanır.
1: Tabii ki dünya şu an için rahat bir nefes aldı. Umarız bu kalıcı olur diyoruz. Ülkemize dönersek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler var. Bir konut satış istatistiklerini açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu. Bir de satın alma gücü paritesini açıkladı. Nasıl
0: Konut
1: değerlendirirsiniz?
0: konut satış miktarlarını açıkladı. Konut satış miktarlarına baktığımız zaman son dönemlerin en düşük satışları gerçekleşmiş. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 oranında azalmış ilk el konut satışı. İkinci el konut satışı %32,7 oranında azalmış. Toplam olarak baktığımız zaman satışların toplam azalması %31,2. Satış şekline göre toplam satışlarda da gene %31,2 var. Ocak-Mayıs dönemine baktığımız zaman toplamda 6,6'lık azalma var. Yani ilk 5 ayda 6,6'lık azalma var. Son bir ayda 31,2'lik bir daralma var. Dolayısıyla konut talebinin çok hızlı biçimde aşağı doğru yönlendiğini görebiliyoruz. İpotekli satışlar dediğimiz kredi kullanılarak yapılan satışlarda da bir gerileme var. Bütün toplamlarda %36,2'lik bir gerileme var. Konut ipoteklilerinin satışında oransal olarak %2,8'lik bir gerileme var ama burada tahminen faizlerdeki bu son dönemdeki yükselmenin de etkisi var. Dolayısıyla da konut piyasasında özellikle hem birinci el konutlar hem ikinci el konutlarda son aslında 2 aydan beri bir gerileme olduğunu, bir önceki ayda yükselme vardı ama bu ayla birlikte bir gerileme aşağı yönde geçiş olduğunu görüyoruz. Sadece konutlarda mı diye baktığımız zaman hayır, iş yerlerinde de aynı benzer bir eğilim var. İlk el iş yeri satışlarında %24,8'lik oranında bir azalma var. İlginç, ipotekli satışlarda %22,9 oranı bir artış var iş yerlerinde.
1: Evet.
0: Bu muhtemelen ticaretin beklentilerine uygun olarak demek ki orada yani faiz oranlarının bu düzeyde olması çok fazla etkilemiş, tam tersi artış göstermiş ama şeye baktığımız zaman orada da genel eğilim iş yeri satışlarında da bir azalma olduğu yönde. Tekrar edeyim. Satış şekline göre %30,9'luk bir azalma var. Bir aylık, 5 aylıkta %9,7'lik bir azalma var. Satış şekline göre baktığımız zaman ise ipotekli satışlarda biraz artış, diğer satışlarda da %32,9'luk bir azalış var.
1: Evet.
0: Bu neyin göstergesi? Bir öncü göstergedir aslında bu iş yerlerinin satışı. Ekonomideki canlanmanın, ekonomik büyümenin patikası hakkında bize bilgi verir. Dolayısıyla da bu satışların düşmesi o anlamda biraz ekonomideki o iş talepteki daralmanın, Merkez Bankası'nın sürekli vurguladığı daralmanın bir göstergesi açıkçası.
1: Peki, 1-2 dakikamız var. Bir de satın alma gücü paritesi birkaç cümle rica
0: Satın
1: edeyim.
0: alma gücü paritesi aslında uluslararası karşılaştırmada kullanılan bunlar hepsi Eurostat'ın verisi, Avrupa'daki değerlenmiş olan veriler. Bir endeks oluşturuluyor. O endekste Avrupa Birliği 100 iken, 27 Avrupa Birliği ülkesi 100 iken Türkiye'ninki 67 olmuş. Dolayısıyla biz aslında bir Avrupa'daki bir ortalama hanenin tüketimine göre biraz daha az tüketiyoruz. Satın alma gücü paritesi şöyledir. Aynı sepeti biz kur üzerinden Avrupa'da alsak kaç alırız, Türkiye'de alsak kaç alırız? Karşılaştırdığımız zaman Türkiye'deki sepet Avrupa'ya göre yaklaşık bir 50 puan vesaire daha düşük. Ama unutmayalım burada temel belirleyici olarak kurdur. Kurun düzeyi değişirse bu sepetteki hesaplama değişir.
1: Peki hocam. Böylelikle yavaş yavaş süremizi tamamlıyoruz. Önemli başlıkları değerlendirdik sizinle. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Teşekkür ederim.
1: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, enerji arzı ve rekabet gücündeki önemine dikkati çekti. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve vize konusunda adım atılması gerektiğini vurguladı. NATO Savunma Bakanları Ankara Zirvesi'nden önce son kez toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni bir parti için planın hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Hafta sonu YKS'ye girecek 2.425.628 aday için hazırlıklar tamamlandı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yoğun mesaisini sürdürüyor. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmeye ilişkin paylaşım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Başkanı Kurtulmuş'u kabulünün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiği ifade edildi. Erdoğan, Kurtulmuş'la en son 1 Nisan'da mecliste gerçekleştirilen Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısının ardından görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, enerji arzı ve rekabet gücündeki önemine dikkati çekti. Türkiye'nin taşıdığı stratejik değer çok daha net bir şekilde ortaya çıktı dedi. Yılmaz, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve vize konusunda adım atılması gerektiğini vurguladı.
2: Bugün Avrupa'nın güvenliği, enerji arzı, rekabet gücü ve bölgesel istikrarı bakımından Türkiye'nin taşıdığı stratejik değer çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış durumdadır. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin ortak değerler, karşılıklı yarar, diyalog ve işbirliği temelinde ve uzun vadeli bir perspektifle ele alınması gerektiğine inanıyoruz.
1: Yılmaz, istihdam, eğitim ve sosyal politikalar, sektörel operasyonel programı kapsamında düzenlenen konferansta konuştu. Avrupa Birliği'nin aday ülkelere uyguladığı kriterlerin farklı olmaması gerektiğini söyledi.
2: Ortak kriterler neyse, Türkiye ile ilgili ortaya koyması gereken kriterler de aynılar. Farklı bir şey olamaz. Fasıllar var. Maalesef bazı ülkelerin dar bakış açıları nedeniyle ve farklı bir takım değerlendirmelerle yıllardır bu fasıllar açılmadı.
1: Yılmaz, Gümrük Birliği'nin güncellenerek günümüzün şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Gündeminde vize konusu da vardı.
2: Özellikle sosyal açıdan çok önemli. Vize kolaylığı. İlgili bakanlıklarımızla birlikte belli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla mutlaka bu vize kolaylığı konusunda da adımlar atılması gerekir diye inanıyorum.
1: NATO Savunma Bakanları Ankara Zirvesi'nden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin Avrupa'daki askeri varlığını yeniden değerlendireceğini açıkladı. Avrupa'nın kendi savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın yeni döneme hazırlanmak için kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Güler, Brüksel'de Fransa Ordular Bakanı Katrin Wotren'le görüştü. Ardından Hollandalı mevkidaşıyla da heyetler arası bir görüşme yaptı. Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da katılan Bakan Güler, müttefik ülke savunma bakanlarıyla ayaküstü görüşmeler gerçekleştirdi. NATO ülkelerinin savunma bakanları toplantıda 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi'nin hazırlıklarını ve ittifakın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik adımları ele alıyor. Türkiye her türlü tehdide karşı hava ve füze savunma sistemlerini güçlendirmeye devam ediyor. İtalya'ya ait bir SAMP/T hava savunma sistemi 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çelik Kubbe'nin de bütün katmanlarının tahkim edildiği bildirildi. Açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki siber hava savunma silah sistemi 12 Haziran'da Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır ifadelerine yer verildi. Öte yandan başkent Ankara tarihi bir NATO zirvesine hazırlanıyor. Bakanlık Cumhurbaşkanlığı koordinesindeki hazırlıkların hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Bakanlığın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan kalıcı barış mutabakatı da vardı. Yapılan açıklamada mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili bütün tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Wong, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Türkiye ile Singapur arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler bütün boyutlarıyla gözden geçirilecek. İşbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin durumunu görüşmek için toplandı. İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın başkanlığında yapılan toplantıda 15 üyenin 13'ü hazır bulundu. Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin yaptığı itiraz değerlendirildi. Yazılı olarak yapılan itirazlar tek tek oylandı. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Ancak disiplin süreci devam edecek. Günaydın, CHP üyeliğinden kaynaklanan haklarını kullanamadığı için tedbir kararına itiraz etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanları meclis internet sitesinden kaldırılmıştı. Tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevine devam etmesi öngörülüyor. Diğer 8 milletvekili içinse tedbir kararı kaldırılmadı. Onlar için disiplin süreci bu karar doğrultusunda ilerleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu 9 milletvekilinin ihraç durumunu bir sonraki toplantısında ele alacak. İsteyen milletvekilleri savunma yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni bir parti için planın hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Bu kez tarih de verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi.
0: Her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, Z planı lazım. Ben o planlar da hazır.
3: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
0: Olabilir. Milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz. Öbür taraftan da hazır durmak lazım. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Hı hı. Ha, o partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız. Hukuki süreçleri tüketeceğiz. Yargıtay'ın kararını önemsiyoruz.
1: İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nce usulsüz iskan verildiği iddiasına dair başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 zanlı adliyeye sevk edildi. Beylikdüzü ilçesindeki bazı imar ve yapı denetim işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı

iddia ediliyor. Alınan bilirkişi raporunda İmamoğlu İnşaat'ın üstlendiği 4 farklı ada parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Buna rağmen belediyenin bu yapılara iskan verdiği vurgulanıyor. Şüpheliler resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olmayla kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamaları da karşı karşıya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaağlı'nın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddia edildi. Karaağlı'nın ailesinin başvurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık konuya dair açıklama yaptı. Karaağlı'nın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisi sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi. Mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatın verildiği, soruşturmanın titizlik de sürdüğü de vurgulandı. Erhan Karaağlı, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuksuz yargılanan isimlerden biri. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye çıktı. Gözaltındaki belediye başkan yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı ÖA ile 5 firma yetkilisinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilere ait banka hesaplarındaki para hareketi mercek altına alındı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın gözaltındaki danışmanı ÖA'nın hesap hareketlerinde şüpheli olduğu değerlendirilen transferler inceleniyor. MASAK raporunda Güzelbahçe Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasından halen tutuklu olan Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın Ağbaba'nın danışmanına 500 bin lira havale gönderdiği yer aldı. ÖA'nın farklı bir tarihte Veli Ağbaba'ya yönelik aynı miktardaki para transferi de dikkat çekti. Rapora göre ÖA bir müteahhitten hesabına gelen 500 bin lirayı Ağbaba'nın banka hesabına gönderdi. Gözaltındaki 6 şüpheli İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik peş peşe başarılı operasyonlara imza atıyor. MİT son bir yılda düzenlediği 2 operasyonla DEAŞ'ın medya yapılanmasını çökertti. DEAŞ'ın sözde Türkiye medya sorumlusu Özgür Altun'un yakalanmasının ardından onun yerine geçen Ahmet Kazancı da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyonlarla terör örgütünün Türkiye'ye yönelik eylem planları ve insan kaynağı aktarım ağları deşifre edildi. İki teröristin birlikte hareket ettiği, Türkiye'den Pakistan-Afganistan bölgesine insan kaynağı sağladığı saptandı. Terörden arındırılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. 8 ilde jandarma tarafından icra edilen arazi taramalarında daha önce teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 34 mağara ve sığınak imha edildi. Operasyonun amacının terörden arındırılan bölgelerde arazinin temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesi olduğu belirtildi. Aramalarda 2 roket atar, 72 uzun namlulu silah, 14 el bombası, 12 patlayıcı, 1189 ağır silah mühimmatı, 2100 elektrikli fünye ve 197 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Bolat, satın alma gücünde de 11. sıraya çıkıldığını vurguladı. Konya'da konuşan

0: Ve parlıyor. Dış politikamızdaki başarılı yönetimle, güçlü ekonomimizle, güçlü askerimiz ve ordumuz, savunma sanayimizle vatandaşlarımızın tırnağına zarar gelmeden bu tehlikeleri bertaraf ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptığını söyledi. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez, dedi. Cevdet Yılmaz, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
2: Gazze'de bu zulümleri yapanlar gayet iyi eğitim almış insanlar. Ama buna rağmen insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptılar. Soykırım suçunu işlediler. Demek ki sadece bilgi, teknoloji yetmiyor. Bunu ahlakla, adaletle, merhametle, hukukla buluşturmamız gerekiyor. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez. Dolayısıyla bizim moralimizi yüksek tutarak kendimizi farklı bir dünyaya da hazırlamamız lazım. Ben güçlüysem istediğim her şeyi yapabilirim zihniyetine hiçbir şekilde prim vermememiz lazım. Hem güçlü olmamız lazım hem haklı olmamız lazım.
1: Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye burslarıyla çok sayıda uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü vurguladı.
3: Türkiye bursları kapsamında bugün itibariyle toplamda 148 ülkeden 15 bini aşkın öğrencimiz 74 şehrimizde ve 136 üniversitemizde eğitim hayatına devam ediyor. Bu törende ise 110 farklı ülkeden 2800 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte eğitimdeki hak ve hürriyet sınırlamalarının kaldırıldığına dikkati çekti. Alevi ve Bektaşiliğin temel esaslarına ilişkin 12 modülden oluşan yeni bir programın hazır olduğunu söyledi. Bakan Tekin Tunceli'de konuştu.
4: Okullarda Kürtçe yayından ders kitaplarımız içerisinde Alevi Bektaş inancına ilişkin hususların din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin içerisine de yer almasına kadar başörtüsünü özgürlükten kat sayı zulmüne kadar bu anlamda eğitim öğretimden başlayan temel hak ve hürriyetlerle ilgili bütün sınırlamaları kaldırmaya çaba sarf ettik, kaldırdık. Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın kendi kültürlerini, ibadetlerini, geleneklerini yaşatabilecekleri şekilde biz 2 yıldır yaklaşık dedelerimizle beraber bir modül çalışması yaptık. Ve şu anda da toplamda 13 yaş üzeri ve 13 yaş altı iki ayrı kategoride olmak üzere toplam 12 tane modül yazıldı, onaylandı.
1: Hafta sonu YKS'ye girecek 2 milyon 425 bin 628 aday için hazırlıklar tamamlandı. Sınav güvenliği için yaklaşık 45 bin polis görev yapacak. Nüfus müdürlükleri kimlik kartını kaybeden adaylar için açık olacak. Öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için ülke genelinde okul çevrelerinde korna çalmamak kararı alındı. Öte yandan hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı nedeniyle Ankara'da toplu taşıma da ücretsiz olacak. Ulaşımın aksamaması için ek seferler de planlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Programı'nın sonuçlarını paylaştı. 323 milyon avroluk finansmanla toplam 266 projenin desteklendiğini bildirdi. Böylece 778 binden fazla vatandaşa ulaşıldığını söyledi.
5: İPA Sosyal Etki Analizi kapsamında elde edilen bulgular programın toplumsal etkisini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 21 operasyon aracılığıyla 778 binden fazla vatandaşımıza ulaşılmıştır. Faydalanıcıların %52'sini kadınlar oluşturmuştur. 70 binden fazla kurumsal katılımcının kapasitesi güçlendirilmiştir. İstihdam odaklı çalışmalar sayesinde 41 binden fazla vatandaşımızın istihdama erişmesine ve mevcut istihdamın korunmasına katkı sağlanmıştır. Program kapsamında sağlanan 323 milyon avroluk finansman çerçevesinde 24 operasyon altında toplam 266 proje desteklenmiştir.

0: Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı-Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı. Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracağız, dedi.
1: Yarın inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracak 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı Gayrettepe İstanbul

0: Havalimanı Halkalı metro hattının son etabı Halkalı Arnavutköy kesimini hizmete sunarak İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamanın inşallah gururunu yaşayacağız.
1: Bakan Uraloğlu test sürüşü sırasında metroya ilişkin detayları da paylaştı. Metronun saatte 120 kilometre hıza ulaşabildiğine dikkati çekti. Sürücüsüz metronun yolculuğu 30 dakikaya düşüreceğini belirtti. Hattın tamamlanmasıyla Marmaray dahil metro hatlarının birleşeceğini kaydetti. Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki diplomatik gerilim büyüyor. Soykırımcı yönetim Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Kaya Kallas'ı hedef aldı. Kallas, barışın tek uygulanabilir yolu iki devletli çözümdür cevabını verdi. Avrupa ülkeleri de İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerine karşı yeni adımlar atma hazırlığında. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmayı baltalamaya çalışan İsrail, işgal altındaki Lübnan topraklarının 10 kilometre içindeki bölgeyi sözde güvenlik bölgesi ilan etti. Lübnan'ın deniz yetki alanları da işgal bölgesine dahil edildi. İsrail, düzenlediği saldırılarla da ateşkesi hiçe sayıyor. Nebatiye'de seyir halindeki araca hava saldırısı düzenlendi, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri yakınlarında İsrail unsurlarının bulunduğu alana yakın bir noktada patlama meydana geldi. Patlamada bir İsrail unsuru öldü, 7'si yaralandı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yoğun İHA saldırısı düzenledi, bir petrol rafinerisi vuruldu. Bu tesise bir hafta içinde düzenlenen ikinci saldırı oldu. Rafineride yangın çıktı. Başkentin en büyük ticaret noktalarından Sadovod çevresinde de hasar oluştu. Havalimanlarında uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Rusya'nın Moskova bölge valisi Andrei Vorobyov, saldırılarda 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 1000 kadar İHA ile 4 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna'nın yakıt ve enerji tesislerini vurduklarını söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, enerji arzı ve rekabet gücündeki önemine dikkati çekti. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve vize konusunda adım atılması gerektiğini vurguladı. NATO Savunma Bakanları Ankara zirvesinden önce son kez toplandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni bir parti için planın hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Hafta sonu YKS'ye girecek 2.425.628 aday için hazırlıklar tamamlandı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor.
2: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası'nda gruplarında ikinci maçların heyecanı başladı. Saat 19'da başlayan Çekya-Güney Afrika maçı TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanıyor. İsviçre-Bosna-Hersek mücadelesi saat 22'de, Meksika-Güney Kore maçı saat 1'de, Kanada-Katar karşılaşması ise 4'te başlayacak. Bütün maçlar TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde tamam ya da devam maçı oynanacak. Fenerbahçe-Beko 2-1 önde olduğu seride yarın saat 20'de Beşiktaş Gain'e konuk olacak. Sarı lacivertliler maçı kazanırsa üst üste 3. şampiyonluğunu ilan edecek. A Milli Kadın Futbol Takımının 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff'taki rakibi Slovenya oldu. Ay Yıldızlılar birinci tur karşılaşmalarını 7-13 Ekim tarihlerinde oynayacak.
2: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültü

0: Gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 15, İstanbul, İzmir ve Trabzon 20, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Konya ve Düzce 17, Denizli ve Bursa 16, Muğla ve Isparta 13, Adana ve Antalya 22, Gaziantep, Diyarbakır ve Samsun 19, Sivas 11, Erzurum 10 ve Kars 9 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ünye-Fassa yolunun 29 ile 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fassa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'a hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta Schengen vizesini konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, sizinle başlayalım. Schengen reddinde itiraz mı, yeni başvuru mu daha doğru sizce, ne dersiniz?
2: Evet, ilk başta aslında çoğu kişinin aklına hemen madem yapılan bir başvurumuz reddedildi, o zaman itiraz edelim. Yeni bir sürece girmektense itiraz daha kısa bir yol olarak görünüyor. Çok daha kısa az bir kesimde de itirazla uğraşmayalım. Dosyamızı güçlendirelim, çok daha fazla belge yükleyelim ve yeniden bir başvuru yapalım denebiliyor. Aslında her iki yol da dosyanın durumuna göre doğru olabilir, yanlış da olabilir. Bu nedenle dosyanın durumuna bakmadan hemen doğrudan bizim itiraz yapılması daha doğrudur ya da yeni bir başvuru yapılması daha doğrudur dememiz mümkün değil. Schengen vizesi özellikle kısa süreli seyahatler bakımından çok sık karşılaştığımız vize türlerinden birisi. Genellikle turistik gezi amaçlı, aile veya arkadaş ziyareti olarak yapılıyor. Yine iş toplantıları bakımından Schengen vizeleri çok fazla kullanılıyor. Yine kısa süreli eğitim programları ya da tedavi amacıyla yapılan seyahatlerde Schengen vizeleri oldukça gündeme geliyor. Yani kişi Schengen bölgesinde yer alan bir ülkeye kısa süreli olarak gitmek istediğinde çoğu zaman bu vize türüne başvuru yapacaktır. Ancak burada çok önemli bir noktayı vurgulayalım. Schengen vizesi başvurusu yalnızca pasaportun, uçak biletinin ya da otel rezervasyonunun sunulmasıyla otomatik olarak olumlu sonuç doğuran bir işlem değil. Konsolosluk veya ilgili vize birimi başvuruyu değerlendirirken dosyaya bir bütün olarak bakacaktır. Seyahatin amacına değerlendirecek, inceleyecek. Yine başvuru sahibinin bu seyahatin masraflarını karşılayabilecek durumda olmadığını inceleyecek. Yine Türkiye'deki veya yaşadığı ülkedeki sosyal ve ekonomik aile bağları yeterince güçlü mü gibi durumlara da aslında bakılıyor. Bunlar birazcık garip geliyor aslında. Örneğin yurt dışına Almanya'ya gideceğim bir akrabamdan bir davet mektubu geliyor. Ve kişiler gerçekten akrabalık bağları güçlü mü değil mi gibi bir incelemeler bile yapılabiliyor. Bunlar çok uç noktalarda, yani tüm işlemler tamamlandıktan sonra eğer başvuru merceği tarafından bir çelişki görülüyorsa, bir problem görülüyorsa bu tür durumlarda tabii ki bu tür bağlarında yeterli mi, yeterince güçlü mü değil mi diye bakıldığını görebiliyoruz. Yine vize süresi dolduğunda geri döneceğine dair makul bir kanaat oluşuyor mu? Bu da önemli. Yine sunulan belgeler tutarlı mı? Örneğin ben otel rezervasyonu yapmışım ancak kalacağım tarihle otel planlamam uyuşmuyor birbirine. Bu gibi durumlarda da tabii ki bu gibi hususların birçok başvuruda değerlendirmeye alındığını söyleyebiliriz. Bu nedenle Schengen vizesi reddi halinde her zaman tek bir belge eksikliğinden ya da basit bir evrak eksikliğinden kaynaklandığını söylemiyoruz. Biz elbette bazen yapılan başvurularda dosyada açıkça eksik bir belge olduğu görülebiliyor. Fakat uygulamada sıkça gördüğümüz üzere bazı durumlarda

başvuru sahibinin hayatındaki bağlardan dolayı dosyaya yeterince bu hususu gösterilemediğini de görebiliyoruz. Örneğin kişi çalışıyor ancak çalışma durumunu, gelirini veya izinli olduğunu gösteren belgeler yeterince açık değil. Yine banka hesaplarında para bulunabilir. Bazen Schengen başvurularına gidilecek ülkeye göre bu da önem arz ediyor. Kişilerin evet banka hesaplarında para bulunabiliyor. Ancak bu paranın düzenli bir gelirle mi oluştuğu, yoksa başvuru öncesinde başvuruyu aslında onaylatmak için 2 gün öncesinden mi ya da 1 gün öncesinden mi hesaba koyulduğu gibi hususlarda bunlar da incelemeye tabi oluyor. Yine dediğimiz gibi davetiye sunulmuş olabiliyor Schengen ülkesinde yaşayan kişiler tarafından. Ancak davet eden kişiyle başvuruyu yapan kişi arasındaki ilişkinin niteliği, konaklama planları veya seyahatin günlük akışı yeterince net olmadığı durumlarda başvurularda problem yaşandığını görüyoruz. Yine bazı dosyalarda belge vardır fakat belgeler arasında tutarsızlık bulunabilir. Az önce de söylemiştim. Seyahat tarihleriyle otel rezervasyonları uyuşmayabilir. Başvuru yapılan ülkeyle asıl kalınacak ülke farklı görünebilir. Ya da seyahatin amacı dosyada yeterince ikna edici bir şekilde anlatılmamış olabilir. Bazen de başvuru sahibi aslında doğru belgelerle başvurmuştur. Ancak konsolosu bu belgeleri farklı yorumlamış veya başvurunun genelinden geri dönme niyeti konusunda yeterli bir kanaate ulaşılmamış olabiliyor. İşte tam olarak da bu noktalarda Schengen vizesi reddedildiyse itiraz mı edilmeli, yoksa yeniden yeni belgelerle başvuru mu yapılmalı sorusunun cevabı önem kazanacaktır. Çünkü her zaman red kararı aynı değildir. Eğer red gerekçesi dosyada aslında mevcut olan belgelerin yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanıyorsa bu durumda tabii ki itiraz yolu daha anlamlı olacaktır. Ancak red kararı gerçekten eksik, zayıf veya yetersiz hazırlanmış bir dosyadan kaynaklanıyorsa aynı belgelerle yeniden itiraz etmek çoğu zaman beklenen sonucu doğurmayacaktır. Kişiler için hatta zaman kaybı doğuracaktır. Böyle bir durumda eksikliklerin giderildiği daha güçlü ve daha açıklayıcı yeni bir belgelerle başvuru yapılması daha doğru olacaktır. Dolayısıyla Schengen vizesi reddiyle karşı karşıya kalan vatandaşlarımız red kararını dikkatli bir şekilde incelemeli ve gerekçenin neye dayandığını doğru şekilde tespit etmeli. Çünkü doğru strateji ancak red sebebi doğru anlaşıldığında ortaya çıkacaktır. Yine halk arasında bazen çok fazla duyuyoruz. Eğer bir kere Schengen'den red alındıysa artık Schengen vizesi verilmeyecektir gibi. Bu cümle doğru değil. Bir red ömür boyu tabii ki yasak anlamına gelmemeli. Ancak aynı zamanda red önemli değil. Ertesi gün başka bir ülkeyle denerim ve Schengen vizesi alırım demek de doğru değil. Çünkü Schengen sistemlerinde başvurular ve kararlar görünüyor. Yani örneğin bir ülkede almış olduğunuz red, o kanaat eğer şüphe giderilmediği takdirde yeniden farklı bir ülkede yapmış olduğunuz Schengen başvurusu, iki ülke arasındaki bağlantılar kurulacağı için oradaki sebep yeni alacağınız Schengen vizesinde de karşınıza çıkacaktır. O yüzden Schengen reddi geldiğinde yapılacak ilk iş red mektubunu sakin bir biçimde okumak. Red formunda genellikle işaretlenmiş gerekçeler yer alacaktır. Bunlar çoğu zaman kısa ifadelerden oluşuyor zaten. Seyahat amacı yeterince kanıtlanmamıştır. Ya da geçim kaynakları yeterli görülmemiştir. Ya da dönüş niyeti konusunda şüphe vardır. Ya da sunulan belgelerin güvenilirliği konusunda tereddüt oluşmuştur gibi. Ya da seyahat sağlık sigortası uygun değildir gibi gerekçelerle yapılan başvuruların reddi halinde ona göre bir strateji belirlemek çok doğru olacaktır. Bu form bazen başvuru sahibine evet benim dosyam aslında tam. Yeni bir başvuru da yapsam, itiraz etsem de zaten yeni bir olumlu bir sonuç alamayacağım gibi düşüncelere de kapılmalarına yol açabilir. Ancak tabii ki bu gibi durumlarda eğer gitme niyetinde olan vatandaşlarımız varsa itiraz veya yeni bir başvuru yoluyla aslında bu tam olarak gördükleri dosyayı yenilemelerini biz talep ediyoruz. Çünkü bazen dediğimiz gibi dosyada her evrak olabilir, tüm evraklar tam olabilir ama bunu inceleyen kurum tarafından göz ardı edilmiş ya da o an dikkat edilmemiş evraklar söz konusu olabilir. Bu nedenle eğer bu dosyayla bile bana bir başvuru verilmiyorsa, başvurum kabul edilmiyorsa hiçbir şekilde kabul edilmez deyip pasif kalmamak gerekiyor. Aktif kalarak ya itiraz ya da dediğimiz gibi yeni başvuru yollarını kullanmaları gerekiyor. Söylemiş olduğumuz gibi örneğin çok fazla görüyoruz. Bir kişinin banka hesabında para bulunabiliyor. Ancak bu para başvurudan 2 gün önce toplu bir şekilde yatırılmış oluyor. Böyle bir durumda da konsolosluk tarafından bu düzenli bir gelir olarak görünmediği için kişi hakkında Schengen vizeleri reddedilmiş olabiliyor. Bu nedenle söylemiş olduğumuz gibi red mektubu kişiye geldiğinde bu red mektubu aslında bir yol haritası
olacaktır kişiler için. Bazı durumlarda itiraz, bazı durumlarda yeni başvuru yolunu açacaktır. Peki ne zaman itiraz daha mantıklı? Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. İtiraz özellikle dosyada aslında gerekli belgeler vardır ama karar bunları görmemiş veya yanlış değerlendirmişse mantıklı bir yoldur. Red gerekçesi dosyanın gerçeğiyle açıkça çelişiyorsa tabii

0: çok mantıklı bir yol olacaktır itiraz yeni bir başvuruya göre. Başvuru sahibine sahte bir belgeyle başvuru yapmışsın ya da güvenlik riski taşıyorsun gibi eğer gerekçeler yöneltilmişse başvuru sahibi bu durumu itiraz yolunu kullanarak değiştirecektir. Çünkü başvuru sahibi aynı şartlarla yeniden yeni bir belge eklemeden aynı belgelerle başvuru yaptığında muhtemelen yine aynı sonuçla karşı karşıya kalacağı için öncelikle bu şüphenin temizlenmiş olması yeni bir ret durumuyla karşı karşıya gelmesini engellemiş olması gerekecektir. Somut bir örnek verelim. Bir kişi Almanya'da oturum sahibi mesela. Düzenli işi var, kira sözleşmesi var, ailesiyle birlikte yaşıyor. Fransa'ya da 3 günlük bir iş fuarı başvurusu için gitmiş. Dosyasında işveren yazısı, fuar kaydı, otel ve uçak rezervasyonları mevcut. Bakıldığı zaman süreler, fuar tarihleri, otel rezervasyonları, uçak rezervasyonları hepsi birbiriyle bir bütün halinde tutarlılık içeriyor. Buna rağmen ret gerekçesinde seyahat amacı kanıtlanamadı gibi bir ifade kullanılabiliyor. Şablon bir cümle olarak. Böyle bir durumda tabii ki dosya yeterlilik içeriyor. Birbiri içerisindeki evraklar içerisinde bir bütünlük arz ettiği için burada kişinin tabii ki yeni bir başvurudan ziyade itiraz yapması daha mantıklı olacaktır. Çünkü bu kişinin seyahat amacı belgelendirilmiş. Fuar kaydıyla işveren yazısı, diğer tarihler, otel kayıtları, uçak rezervasyonları birbiriyle bir bütünlük arz ettiği için buradaki bu durumdaki vatandaşlarımız için biz yeni bir başvurudan ziyade itiraz yolunu öngörüyoruz. Peki ne zaman yeni başvuru daha mantıklı olacaktır, daha doğru olacaktır? Yeni başvuruda önceki dosyaya aynen tekrar vermek değil tabii ki. Yeni başvuru ret sebebini okuyup dosyayı güçlendirerek yeniden başvurmaktır. Eğer ret daha çok belge eksikliğinden, ikna zayıflığından, seyahat planının belirsizliğinden veya finansal durumun yeterince açıklanmamasından kaynaklanıyorsa çoğu zaman yeni başvuru yapılması, eldeki belgelerin güncellenmesi daha doğru olacaktır. Örneğin kişi turistik gezi için başvurmuş olabilir ama sadece uçak rezervasyonu ve otel çıktısı vardır. Çalıştığı iş yerinden almış olduğu bir izin yazısı yoktur, maaş bordrosu yoktur, banka hareketleri düzensizdir ya da yaşadığı ülkedeki oturum kartının süresi yaklaşmıştır. Ret gerekçesi de geçim kaynakları ve dönüş niyeti yeterince kanıtlanmadı şeklinde olacaktır. Bu dosyaya itiraz etmek yerine eksiklikleri tamamlayıp yeni bir başvuru yapılması daha sağlıklı olacaktır. Çünkü sorun kararın hukuki hatasından çok dosyanın ikna gücünün zayıflığından kaynaklanıyor. Yeni başvuruda yapılması gereken şey söylemiş olduğumuz gibi daha fazla belge koymak değil. Çünkü çok belge de her zaman iyi bir dosya demek değil. İyi dosya açık ve tutarlı belgeler içeren dosyadır. Bu nedenle seyahat amacı kısa bir dilekçeyle anlatılmalı, tarihlerin birbirinin tutması sağlanmalı, davetiye, otel, ulaşım, sigorta, gelir ve dönüş bağları birbirleriyle uyumlu olmalı. Başvuru sahibinin yaşadığı ülkedeki düzeni, işi, okulu, ailesi, kira sözleşmesi, oturum belgesi bunlar ne varsa her şey düzgün bir biçimde gösterilmeli. Yeni başvuruda önemli bir nokta daha var. Ret aldım, bu ülke vermedi. O zaman başka bir Schengen ülkesinden başvurayım. Aslında yaklaşımı da tehlikeli. Çünkü başvuru nereye yapılacaksa gerçek ana seyahat amacı orası olmalıdır. En uzun kalınacak ülke hangisi ise oraya. Kalış süreleri eşitse ilk gidiş ülkesine olmalı. En uzun kalınacak ülke neresi ise orası. Kalış süreleri dediğimiz gibi eğer eşitse de ilk giriş ülkesine başvuru yapılmalı. Buna özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Gerçek plan Fransa ise sadece daha kolay randevu alınıyor diye farklı bir Schengen ülkesine başvuru yapmak doğru olmayacaktır. Bu uygulamada halk arasında vize alışverişi olarak geçiyor. Bu nedenle söylemiş olduğumuz gibi eğer başvuru plan Fransa ise Fransa'ya bir başvuru yapılmalı. Fransa'dan alamadım, Almanya'da deneyeyim denmemeli. Ya da gerekçe olarak öncesinde sağlık gerekçesi gösterilmiş, daha sonra turizm gerekçesi olarak değiştirilmemeli. Eğer ana sebep, ana gerekçe gidilecek sebep neyse onun söylenmiş olması daha doğru olacaktır. Çünkü nitekim bu gibi durumlarda ortada bir kargaşa, bir sorun yaratacağı için ileride dosyayı daha da zorlaştıracaktır, bir çıkmazı
1: Evet. Peki
0: sokacaktır.
1: Sayın Yiğit, EES yani giriş çıkış sistemi sonrası 90-180 gün kuralı nasıl takip edilecek?
2: Evet. Avrupa Birliği'ne yeni giriş çıkış sistemine baktığımızda en başta şunu söyleyebilirim. 90-180 gün kuralını hiçbir şekilde bu yeni gelen sistem değiştirmedi. Kuralımız burada yine aynı. Schengen bölgesinde kısa süreli kalış yapan bir kişi herhangi bir 180 günlük hareketli dönem içerisinde toplam en fazla 90 gün kalabiliyor. Yani dediğimiz gibi sistem burada kuralı değiştirmiyor. Burada değişen şey aslında bu hesabın artık pasaporttaki mühürlere bakılarak değil de dijital giriş çıkış kayıtlarıyla çok daha görünür bir şekilde takip ediliyor olması. Bu da özellikle tabii ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için oldukça önemli. Çünkü herkesin durumu aynı değil tabii ki. Yani Londra'da yaşayan bir bordo pasaportlu bir vatandaşımız olabilir. Almanya'da oturum kartıyla olan bir vatandaşımız olabilir. Ya da yeşil pasaporta seyahat eden bir vatandaşımızın durumu oldukça birbirinden farklıdır. Yani yeni gelen sistemi şöyle düşünebiliyoruz aslında. Eskiden pasaportunuzda giriş damgası evet basılıyordu. Yine çıkışta da bir damga daha oluyordu. Sonra siz ya da sınır polisi bu damgalardan yine gün hesabı yapıyordu. Artık Schengen dış sınırında yani örneğin İstanbul'dan Paris'e uçtuğumuzda, yani Londra'dan Amsterdam'a geçtiğinizde ya da Dublin'den Frankfurt'a indiğinizde sistem girişinizi ve çıkışınızı elektronik olarak kaydediyor yeni gelen sistemde. Yüz görüntüsü, pasaport bilgisi, bazı yolcular için de parmak izi, giriş çıkış tarihi ve sınır noktası dijital dosyaya işlenmiş oluyor. Burada aslında kritik noktası şu bu sistemin. Burada benim vizem var demek yine 90 gün istediğim gibi kullanırım anlamına gelmiyor. Vizenin de üzerinde yine sizin vizeniz 30 günse eğer 30 gün kullanabiliyorsunuz. 45 günlük bir vizeniz varsa 45 gün kullanabiliyorsunuz. Burada çok girişli ya da bir yıllık Schengen'iniz ya da daha uzun süreli bir Schengen'iniz olsa bile tek başına burada sınırsız kalış hakkı vermeyecektir. Yine burada bizim Schengen bölgelerindeki ziyaretlerimizde ana kuralımız ya 90-180 gün tavanı olacaktır. Yani bu kuralı her halükarda sistem değişmiş olsa bile kuralın geçerliliği hala devam ediyor. Yine burada 180 gün meselesinde de bu 180 gün meselesi bir takvim yıl değil. Yani Ocak, Haziran, Temmuz, Aralık gibi kendisi sıfırlanmıyor. Her gün dediğimiz gibi o günden geriye doğru bir 180 günlük bir hesap söz konusu. Yani sizin Schengen bölgesinde örneğin Almanya'da 20 gün kalmışsınızdır, Hollanda'da 15 gün kalmışsınızdır ya da İspanya'da 25 gün kalmışsınızdır. Her kaldığınız ülkede bu sistem sıfırlanmıyor. 180 günü bütün Schengen ülkelerinde toplam şekilde hesaplıyor sistem ve bu da artık elektronik şekilde hesaplandığı için hesaplanması artık daha kolay diyebiliyoruz. Yine burada sistemde yeni sisteme geçildiğinde pratikte bir takip nasıl yapılacağı da zaten şu anki yeni bir sistem olduğu için merak konusu olan bir husus. Burada aslında birinci takip kısmı sistem giriş ve çıkışları kendisi kaydedecek. İkinci kısımda sınır görevlileri yine sizin kalan buradaki sürenizi görebilecek. Üçüncü kısımda yine ne kadar kalabilirim aracından ya da sınırdaki cihazlardan da kalan sürenizi siz de kontrol edebileceksiniz artık. Bu sadece dediğim gibi pasaportlarda artık sınırdan giriş çıkışlarda hesaplanan bir şey olmayacak. Siz de elektronik bir şekilde bunları görebiliyor olacaksınız. Fakat burada yine uyarmak istediğim dinleyicilerimize bir husus var. Evet burada dijital araçlar var ama bunlara güvenmek de bazı noktalarda sıkıntı olabilir. Şu noktada sıkıntı olabilir. Bu size yeni gelen bir sistem. Yani sistem aslında çok uzun yıllarda var olan bir sistem değil. Bu sistem öncesinde sizin aynı yıl içerisinde daha önce giriş çıkışınız olabilir Schengen bölgesine. Sistemden sonra yine giriş çıkış yaptığımızda buradaki veriler işlenmemiş olabilir vesaire. Bu gibi sıkıntılarla karşılaşmamak adına yine kayıtların takip ediliyor olması oldukça önemli. Bu sistem nezdinde aslında bizim vatandaşlarımızı gruplandırdığımız 3 gruba ayırıyoruz aslında. Birinci grubumuz da burada Schengen dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bir grup. Burada örneğin İngiltere'de, İrlanda'da ya da Amerika'dan ya da Kanada'da yaşıyor olabilir burada vatandaşlarımız ve burada pasaport sahibi olabilirler. Bu kişilerin de yine Schengen'e girişi kural olarak yine Schengen vizesine bağlı. İngiltere'de bir oturum olması, İrlanda'da bir oturum olması ya da Amerika'da bir oturum olması vatandaşlarımızın Schengen vizesi yerine geçmeyecektir. Yine Schengen vizeniz varsa burada yine giriş çıkış sistemi sizi burada kısa kalış yolcusu olarak kaydedecek ve gün hesabı sizin giriş yaptığınız günden itibaren başlayacak. Eğer İngiltere vatandaşlığı da aldıysanız ya da İngiliz pasaportuyla seyahat ediyorsanız vizesiz kısa kalış hakkınız olabilir. Evet ama yine dediğim gibi en başta söylemiş olduğum gibi 90-180 gün kuralı hiçbir şekilde değişmiyor. Bu kural aynı şekilde işlemeye devam edecektir. Bizim yine vatandaşlarımıza baktığımız ikinci grupta yeşil, gri ya da diplomatik pasaportla seyahat eden vatandaşlarımız. Bu kişilerin bazı Schengen ülkelerine kısa süreli seyahatlerinde vize muafiyeti evet var. Fakat bu muafiyet yine de 180 gün içerisinde 90 gün sınırına bağlı bir muafiyet. Yani kesinlikle burada vizesiz olan bu ziyaretleri tamamıyla kuralsız şekilde değerlendirmemek gerekiyor. Bunda dikkat ediliyor olması oldukça önemli. Üçüncü grup buradaki vatandaşlarımıza baktığımızda ise yine Almanya, Hollanda, Fransa gibi Schengen ülkelerinde oturum izni olan vatandaşlarımız. Bu kişilerin Türkiye'ye gidip Schengen'deki oturum ülkelerine döndüklerinden sonra turist gibi değerlendirilmiyorlar kendileri. Ama oturum kartlarını pasaportla birlikte göstermeleri gerekiyor kendilerine. Fakat başka bir Schengen ülkesinde kısa kalış konusu olduğu zaman yine aynı şekilde hem oturum izniyle hem de bununla alakalı yine aynı başvuru şeyleri devam edecek. yaşadıkları süreçlere devam edecektir. Yani Hollanda'da oturumumuz vardır. Hollanda'da sizin yaşadığınız ülke evet, ama başka Schengen ülkelerinde yine genel olarak 180 gün içerisindeki burada 90 gün kalış süresine kesinlikle dikkat ediyor olmak lazım.

0: Evet, Sayın Yaman, Cascade vizede uzun süreli vize hakkı nasıl kazanılır veya kaybedilir?
1: Öncelikle Cascade nedir oradan başlayayım. Cascade kelime anlamı olarak basamak basamak ilerleme anlamına gelir. Schengen vizesi uygulamasında ise bu kavram önceki vizelerini doğru ve kurallarına uygun kullanan kişilere sonraki başvurularda kademeli olarak daha uzun süreli ve çok girişli vize verilmesini ifade eder. Başka bir deyişle kişi daha önce aldığı Schengen vizelerinde vize sürelerini aşmamışsa, seyahat amacına uygun davranmışsa, gittiği ülkeden zamanında dönmüşse ve belgelerinde güven sorunu, güven problemi oluşmamışsa konsolosluk bu kişiyi daha düşük riskli olarak görecektir ve Cascade sistemiyle aslında daha iyi bir şekilde vize alması, vize uzun süreli vize almasına olanak sağlayacaktır.
0: Ödüllendirme gibi değil mi
1: Evet, öyle
0: aslında?
1: öyle diyebiliriz. Böyle bir durumda da sonraki vizelerde dediğimiz gibi geçerlilik süresi çok daha uzun olacaktır. Bu şekilde uzun süreli girişler mümkün olacaktır. Ancak bu sisteme bir hak olarak görmeyelim. Genellikle vatandaşlarımız Schengen vizelerini alıyorlar. Evet, sürelerini aşmıyorlar. Seyahat amaçlarına uygun davranıyorlar ve gittikleri ülkeden zamanında dönüyorlar. Bu kesin verilmiş bir vaat değil aslında, bir hak da değil kişiler için. Konsolosluk her başvuru ayrı olarak inceler. Genellikle bizim sistemde gördüğümüz, evet, bir problem yoksa, kişiler seyahat amaçlarını gerçekten uygun davranmışlar, belgeleri konusunda bir problem yoksa, bu gibi durumlarda evet konsolosluklar Cascade sistemiyle kişilere hak verebiliyorlar. Önemli nokta burada şu: seyahat geçmişi değerlendirilirken yalnızca aynı ülkenin verdiği vizeler değil, diğer Schengen ülkelerinden alınmış vizeler de dikkate alınıyor. Örneğin daha önce İtalya, Fransa veya Almanya'dan alınan Schengen vizeleri doğru kullanılmışsa, bunlar da kişinin aslında sicilinde, vize sicilinde olumlu bir etki olacaktır. Olumlu seyahat geçmişinin parçası sayılacaktır. Kısacası Cascade sistemi, Schengen vizeleri kurallarına uygun kullanan kişilerin zaman içerisinde daha uzun süreli, çok girişli vize almaları ihtimalini artıran kademeli bir uygulama. Aslında bir dediğimiz gibi bir mükafat gibi de bir şey diyebiliriz bu aşamada. Yine yeni tarihli sayılacak 2025 tarihli Türkiye'de özel bir düzenlemeden bahsedeyim. Türkiye'de ikamet eden ve Türkiye'deki Schengen temsilciliklerinde kısa süreli vizeye başvuran Türk vatandaşları için daha elverişli bir Cascade sistemi öngörülmektedir. Mesleki kapasite açısından burada başvuran kişiler eğer kamyon veya tır şoförleri ise bu özel kuralın dışında tutulmuş. Diğer kişiler için bu sistem öngörülmüş. Bu sistemin mantığı şu şekilde, bir merdiven gibi anlatabiliriz bunu. İlk vize çoğu zaman planlanan seyahati karşılayacak şekilde verilir. Öncelikle vize hukuka uygun kullanıldıysa yeni başvuruda 6 aylık çok girişli bir vize basamağı gündeme gelecektir. 6 aylık vize doğru kullanıldığı takdirde ve süresinde yeniden başvuru yapıldıktan sonra 1 yıllık vize. Bu 1 yıllık vize de doğru kullanıldıktan sonra 3 yıllık vize. 3 yıllık vize de doğru kullanıldıktan sonra 5 yıllık vize basamağı gündeme gelecektir. Bu basamaklarda tabii ki pasaport süresi çok önemli. Pasaportun eğer süresi tabii ki yetmiyorsa, kişi teorik olarak 5 yıllık vizeye uygun görülse dahi burada tabii ki ona 5 yıllık vize verilmeyecek. Genel mantık burada şu: vize süresi seyahat belgelerinin süresini aşamaz ve çoğu durumda pasaport bitiminden 3 ay önce sona erecek bir şekilde kısaltılır. Bu yüzden uzun vize hedefleyen kişinin pasaport geçerliliğinde tabii ki önceden planlıyor olması gerekiyor bu başvuruları yaparken. Burada ancak bu bahsetmiş olduğumuz özel düzenleme Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları için, yurt dışında yaşayan Türkler için bu konuda bir düzenlemenin onlar lehine olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bir Türk vatandaşı Türkiye dışındaysa, yani yurt dışında yaşıyorsa, Birleşik Krallık'ta, Amerika'da, Kanada'da, Balkan ülkelerinde veya Schengen dışı başka bir ülkede yasal olarak yaşıyorsa, başvurusunu genellikle o yasal ikamet ülkesindeki yetkili konsolosluk üzerinden yapacaktır. Türkiye'ye özel bu 2025 tarihli Cascade düzenlemesi ise Türkiye'de ikamet eden ve Türkiye'den başvuran Türk vatandaşı vatandaşlarına yönelik olduğunu söyleyelim. Bu ne demek? Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı bu başvuruyu yapamıyor. Evet, çünkü başvuru dediğimiz gibi başvuru yerleri burada Türkiye'deki bir konsolosluktan yapılacağını söylüyoruz. Ancak yurt dışında yaşayan bir Türk bulunduğu ülkede, yasal olarak ikamet ettiği bir ülkede ki konsolosluğa başvuru yapacağı için bu haktan yararlanamayacağını söyleyebiliriz. Son olarak kısaca şunu söyleyebilirim: Cascade sistemi önceki vizelerini doğru kullanan kişiler için uzun süreli ve çok girişli vize alma ihtimalini artıran bir uygulamadır. Ancak bu güvenin korunması tabii ki gerekecektir. Süre aşımı yapmamak, seyahat amacına aykırı davranmamak, yanlış ülkeye başvurmak, sahte veya yanıltıcı belge sunmak gibi durumlarda tabii ki bu güven ortamı zedeleneceği için kişiler bu kasket sisteminden yararlanamayacaklar. Ancak eğer bir problem yoksa, seyahat amacına aykırı davranılmamışsa, geri dönüş bağları yeterince ona hassasiyet gösterilmişse, güvenlik kaydı oluşturulmuşsa, kişi hakkında olumsuz bir kanaat oluşmamışsa, yine bu bir hak, bir kesin bir vaat olarak değil. Kişilerin böyle bir hakkı vardır, ancak bu hakkı kullanmaları kesinlikle olumlu sonuç verecek de diyemeyiz. Yine vatandaşlarımız eğer gerçekten bu saymış olduğumuz sebepler kendilerinde mevcutsa, seyahat planlamaları bir güven ortamı içerisinde olmuşsa, bu gibi durumlarda bu başvuruları yapmaları kendileri için sağlıklı olacaktır.
0: Evet, son sorumuz Sayın Yiğit'e olsun. Eksik sigorta, sahte rezervasyon veya çelişkili evrak vizeyi nasıl etkiliyor?
2: Birçok kişi bu seyahat sağlık sigortasını sonradan tamamlanabilen bir aşama olarak gözüküyor aslında. Oysa Schengen dosyasında sigorta yardımcı bir kağıt olarak değerlendirmiyor. Doğrudan aranan şartlardan biridir. Yani standart bir Schengen red formunda da yine açıkça geçerli ve yeterli bir seyahat sağlık sigortası sunulmadığı şeklinde bir gerekçe zaten var. Bundan dolayı da aslında bunun bir yan unsur değil de bir ana unsur olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yine aynı formda seyahat amacı ve şartlarının kanıtlanmaması, sunulan bilgilerin güvenilir bulunmaması ve yine kişinin Schengen bölgesinden ayrılma niyetinin tespit edilememesi gibi yine ayrı ret gerekçeleri olduğunu da söyleyelim. Sigorta sisteminde aslında sık yapılan hata şu: seyahat 10 gün görünüyor ama sigorta 7 günlük. Uçuş tarihi 3 Mayıs diyelim, sigorta 4 Mayıs'ta başlıyor. Ya da poliçe sadece yaşanan ülkeyi kapsıyor. Schengen alanında geçerli bir poliçe değil. Avrupa Birliği'nin de yine burada seyahat sağlık sigortası kriterlerinde poliçenin tüm kalış süresini kapsıyor olması, acil tıbbi müdahale, hastane tedavisi, tıbbi nedenlerle geri gönderilme ya da ölüm halinde bir nakil gibi riskleri de karşılaması bekleniyor buradaki sağlık sigortasının. Yani sorun sadece sigortam var mı yok mu değil de bu sigorta bu seyahat planıyla birebir uyumlu mu? Bütün riskleri içinde koruma sağlıyor mu vesaire? Bunları değerlendirdiğimiz söyleyebiliriz. Burada sigortadan daha da riskli olarak Schengen başvurularını reddine sebebiyet veren bir diğer husus da sahte rezervasyonlar. Burada önemli ayrım da şu: iptal edilebilir bir otel rezervasyonu yapmak sahtecilik demek değil. Yani burada sahte bir rezervasyon şeklinde değerlendirilmiyor. Yine gerçek, sistemde doğrulanabilir, başvuru gününde geçerli ve seyahat planınızla uyumlu bir rezervasyon sunmak oldukça önemli. Yine burada başvuru sahiplerinde gerçek otel ve uçuş rezervasyonları sunmaları, bunların gerçek seyahat planı ile uyumlu olması ve iptal edilebilir ya da değiştirilebilir rezervasyon oranında tercih edilebileceğini söyleyebiliriz bu başvuru sürecinde. Yine bununla alakalı yaşanan bir örnek var. Danimarka'nın Dubai Başkonsolosluğu tarafından bir açıklama yapıldı bu sahte rezervasyonla alakalı. Kendileri Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yapılan Schengen bölgesine yapılan başvuruların sahte rezervasyonla yapılan başvuruların gerçek başvurulardan çok daha fazla olduğunu tespit etmişler ve bununla alakalı bir açıklama yapma zorunluluğu hissetmişler. Bunun aynısında hem Schengen başvurusunun reddine hem de idari para cezası şeklinde yaptırımların olduğunu da hatırlatmışlar. Yani dediğim gibi bu aslında uygulamada sıklıkla karşılaştığımız bir husus. Yine bununla alakalı da bir diğer husus da çelişkili evraklar. Yani sizin formunuzda Fransa'ya bir turistik gezi yazıyor olabilir ama otel rezervasyonunuz Almanya'da. Davetiyeniz Hollanda'dan geliyor ama uçuşunuz İtalya'ya alınıyor vesaire. Bununla alakalı da şeyler yaşanıyor olabilir. Burada da gerçekten planınızla uyumlu bir şekilde seyahat yapılıyor olması oldukça önemli. Burada yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için özel bir parantez açmak istiyorum. Diyelim ki Almanya'da, İngiltere'de yaşıyor vatandaşımız ve vize memuru burada sizin sadece Türkiye'deki bağınızı değil de yaşadığınız ülkedeki geri dönme ihtimalinizi de görmek isteyecek. Oturumunuz geçerli mi? Çalışma izniniz var mı? Vesaire. Bunların hepsi de değerlendirme altına alınacak. Yine bununla alakalı İngiltere mahkemeleri tarafından verilmiş olan bir karar var. Burada başvurucu olan kişi kendisi ailesinin yanına gitmek için bir başvuru yapıyor ama kendisini bekar olarak tanıtıyor. Sonrasında vize sürecinde kendisi bir dini nikah yapıyor. Kendi ülkesine geçerli bir nikah yapıyor aslında. Ama bunu vize sürecinde vize memurlarına iletmiyor. Akabinde bu tespit edildikten sonra kendisi İngiltere'ye geliyor ama sonrasında bu tespit ediliyor ve kendisinin buradaki başvurusunun uygun bulunmadığını ve başvurusunun sonradan reddedildiğini söylüyor mahkeme. Ve burada samimi beyan olmadığını şeklinde maddi gerçeğe aykırı bir şekilde beyan ettiğini söylüyor. Dediğimiz gibi burada sizin hem evet başvurularınız Otel rezervasyonunuz, uçak biletiniz evet oldukça önemli. Ama gerçekten medeni haliniz, ailenizle aranızdaki ilişkiler vesaire oldukça önemli. Schengen bölgelerindeki buradaki başvurularda hepsinin tamamıyla birlikte değerlendirildiğini açıkça söyleyebiliriz.
0: Evet, bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Sayın Yaman ve Sayın Yiğit, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen, ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Bu hafta kanun ne diyor da Schengen vizesi.

0: meselesini konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Kanun ne diyor?

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Efendim ne güzel söylemiş. Yatırma kötüyü göğsün üstüne diyor. Kötüden hayır gelmez. Şimdi efendim geçen hafta ufak bir rahatsızlık geçirmiştim ama şimdi bomba gibi zımba gibi karşınızdayım. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldin Umut'cum.
2: Eyvallah.
1: Şimdi çok güzel oldu ilk türküde. Bugün aramızda değerli misafirlerimiz var. Eskişehir'den geldiler. Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu. Şöyle bir...
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz diyelim. Ve tüm misafirlerimize armağan olsun ilk türkümüz.
0: Efendim zamane yine bomba gibi hem türküleriyle hem de konuklarıyla karşınızda. Öncelikle bize her zaman eşlik eden ve gücümüze güç katan orkestraya şöyle bir kocaman alkış almak istiyorum.
1: Tabii bugün aramızda çok değerli bir ustamız var. İsmini siz biliyorsunuz ama ben araya bir küçük bir türküyle gireceğim. Ondan sonra ustamızı anons edeceğiz efendim. Değerli ustam, bir 5 dakika daha bekleteceğiz. Size teşekkür ediyoruz. Şimdiki türkümüz Antalya Akseki bölgesinden, İbradı'dan gelecek efendim. Sami Demircioğlu var. O bölgedeki kaynak kişi ustalarımızdan ve Gülaydir'i var. Ben onlardan duydum, öğrendim. İki ustamıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Şöyle sevgilerimizi, alkışlarımızı. O bölgede de Gülaydir ablamız şöyle delbekle, tefle çalıp söylüyor bu türküyü. Ben de önce teflerle Şakir ve Berat abimiz şöyle tefimsi bir şekilde girecekler. Ben de üstüne okuyacağım. Sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım neler olacak. Buyurun.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler. Sağ olun efendim.
2: Yaşa koca yürük.
1: Vallahi eskiden köylü kızlarında demek ki öyle makyaj kaş göz yokmuş. Böyle kaş göz mü olur köylü kızında diyor. Şimdi bütün köyler köylü kızında kaş göz var. Bütün köylü kızlarına selam olsun efendim. Sağ olun.
2: Evet efendim. Sıra geldi değerli konuğumuza. Bizlerin gerçekten Türk halk müziğinde köşe taşı dediğimiz insanlar vardır. Bugünkü konuklarımızdan biri de saygıdeğer Kamil Abalıoğlu. Gerçekten Orta Anadolu müziğinde Orta Anadolu müziğinde köşe taşı insanlardan bir tanesi, şahsına münhasır bir tavrıyla ve aynı zamanda da geleneği sürdürmesiyle gerçekten çok çok büyük bir örnek. Üstadım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Şeref
3: hoş
2: verdiniz.
3: Hoş çok geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden böyle sizin güzel türkülerinizden bir eserle başlayalım.
3: Tabii ki efendim.
2: Hangi türküyle başlayacağız siz söylemek
3: istersiniz? Haber sal sevgilim hemen gelirim bizim kavuşmamız.
2: Bilmez miyiz?

0: Yaşa üstadım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Harika. Şimdi Kamil Ustam, aslında seni dinleyince senin de tahmin ediyorum kendine idol olarak aldığın bir kişi Refik Başaran Usta'yı çok duyuyoruz senin sesini. Doğru mu yani? Katılır mısın buna?
3: Tam anlayamadım efendim.
2: Şimdi Refik Başaran Usta'yı, Ürgüplü Refik Başaran Usta'nın tadını duyuyoruz avazında, gırtlağında. Onu örnek aldın mı diyorum böyle çok dinle.
3: Aldım efendim, aldım, ilham aldım, evet.
2: Ne güzel bir ağız, ne güzel bir tavır.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ olun efendim. Her meyvenin bir tadı var, çok teşekkür ediyorum.
2: Senin dadın
3: sağ olun, var olun.
0: Sazında sözüne sağlık üstadım.
2: Eyvallah. Şimdi biraz da Çorum meyvesinden dadalım o zaman.
0: Şimdi
3: çok teşekkür ederim.
0: Ben Deniz'de kendi memleketime gitmek istiyorum. Bir başka ustadan, Şekip Şahdoğru'ndan bir eser seslendirmeye çalışayım.

0: çok güldüm.
1: Eyvallah. Teşekkür
2: ağzına
1: ediyorum.
2: Sağlık Mutçum.
1: Ellerinize sağlık usta.
2: Eyvallah.
3: Ustam, Umut şöyle kalbimizi hüzünle doldurdu. Sen de kalbimizi şöyle güleyle bakalım. Sırada ne var? Kendi sözün ve müziği sana ait olan bir eser değil mi? O zaman biz çalalım. Sen de çal. Söyle.
4: İnşallah, inşallah efendim.

Yaşa üstadım. Sesine, sazına sağlık.

0: Teşekkür ediyoruz üstadım.
1: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Eyvallah.
2: Ben de şöyle sizin Kırıkkale'nin Türkmen diyarlarından alıp şöyle Silifke'ye doğru sizi götüreyim mi ustam?
1: Evet, evet.
2: Silifke'nin Türkmenlerine selam olsun efendim. Şöyle Silifke'ye doğru gideceğiz. Mersin'den Mutfak Silifke'ye selamlar olsun. Musa Eroğlu üstadımıza selamlar olsun. Alkışlarım için gelsin. Kemal'i de çalışacak. Evet. Silifke'nin en bilinen eserlerinden birisi diye düşünüyorum. Silifke'nin? Evet. Ayran da yapabilirsiniz yani. İlla yoğurt yapmanıza gerek yok. Önce ritimler her zamanki gibi.

0: Teşekkürler.
1: Sağ olun. Güzel türkü ama çabuk bitti ya. Olsun, böyle türküler de lazım. Teşekkür ediyoruz. Ustam, nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ediyorum efendim.
1: Şimdi aramızda Kırıkkaleliler var mı şöyle? Evet, Kamil Abaloğlu'nu desteklemeye gelenler.
3: Efendim.
1: Adam anons etmeden geldi. Dur, anons edeceğiz ya.
3: En önemli.
1: Geri git. Anons edeceğiz. Tekrar gel. Evet.
3: Geldi artık.
1: Sondur Ustam. O tarafa doğru git. Anons edeceğiz. Yine gel. Anons edeceğiz.
3: Uğur.
1: Peki tamam. Uğur. Anonsa gerek yokmuş, tamam. Senin gibi adam anonsa gerek olmaz mı?
3: Anonsa ihtiyacı yok bir kere.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın

0: bizlere mirası Sondur Taşan. Efendim, rahmetli Kırıkkale Keskinli üstadımız Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan aramızda. Ve vallahi de Sondur ha, başka da yok.
1: Evet.
0: Son çocuğu oğlu kaldı. Yani çocukları var tabii ki de, son oğlu kaldı. Bu geleneği devam ettiren ustalarımızdan birisi. Ne demek istiyorsun? Şöyle bir selam yolla.
2: Bütün izleyicilerimize buradan saygılarımı sunuyorum. Ekran başında izleyen bütün arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
0: Keskin'e de çok selam gönderelim değil mi? Akordum gayet tavatır, hiç sıkıntı yok. Şimdi güzel bir halay istiyoruz, ağır halay ama. Değirmenin bendine olabilir. Bu bandan.

0: Taşan.
1: Bravo. Sondur Ustam. Şu Sevdan Ateşten Gömlek var ya. Sevdan Ateşten Gömlek. Onu da yapabilir miyiz? Haydi bakalım.
2: Haydi bakalım.
1: O da çok güzel beste.
2: Sevdan Ateşten bir gömlek diyecek Sondur Taşan. Bakalım.

0: Yaşam. Yaşa.
1: Yaşa üstadım.
2: Efendim, alkışlarla Sondur Taşan'ı şöyle uğurluyoruz.
1: Teşekkür
2: buradan
1: ediyoruz kendisine.
2: Onun nezdinde tüm Kırıkkale'ye, Keskin'e.
1: Bizden selam götür Sondur
2: mikrofonu
1: abi.
2: Mikrofona.
0: Duymadın mı?
2: Duymadım.
0: Adamın kralısın.
2: Sağ olasın. Adamın kralları burada. Hepsi
0: tamam,
2: adamın kralı.
0: Sen de öylesin. Allah sen de öylesin. Orkestramızda da şöyle bir alışkanalım arkadaşlar.
2: Valla Sondur abi, muhabbet o kadar güzel ki insan yanına ayırası gelmiyor. Seninle insan yaşlanmaz dedim. Yaşlanmaz yani. Seninle insan yaşlanmaz diyorum. Muhabbetin çok güzel, alkışlarla uğurluyoruz seni.
0: Tamam, iki tane kaldı. Biri Kamil Abalaoğlu abimiz kaldı, bir de ben kaldım. Ne yapalım, nereye de geleceksen Kamil abi kaldık. İkimiz kaldık sadece.
1: Bizden aşirete selam gönder.
0: Yok, siz gençsiniz, size olmaz. Biz ihtiyarladık.
3: Tamam.
2: Teşekkür ediyorum. Sen de 35'sin ya, ne ihtiyar? 35'sin sen daha.
0: Neyse lan, 2 sene mi kalıyorum ben valla? Az kaldı, az. Bilmiyor musun fazla yaşamadığımızı?
2: O zaman seni alkışlarla uğurluyoruz ama öbür tarafa değil. Eve doğru uğurlayalım, haydi bakalım. Haydi. Sondur abi, teşekkür ediyoruz. Program bitireceğiz şimdi Kamil Ustam'la. Ha git, tamam, görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bir dahaki düğüne görüşürüz, hadi bakalım, kendine iyi bak.
3: Eyvallah. Üstadımızı uğurluyoruz.
2: Bugün de diyor ki, arkasına sürekli bakıyor. Buradan düşmem de ama diyor. Arkaya kadar da eğiliyor hani. Orayı da yokluyor. Allah'tan düşmedi, sıkıntı yok. Kamil Ustam. Mercimek kile kile. Zamanı geldi.
4: Tamam efendim.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde kısa dalga radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

Müzik Kervanı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan bizleri dinleyen herkese merhaba. Programımıza Seçil Heper'den dinleyeceğimiz Alaaddin Şensoy'a ait bir şarkıyla başlıyoruz. Biliyorsun, bir zamanlar seni ne çok seviyordum. Kederinle üzülüyor, sevincinle gülüyordum.

Söyle Nazmı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Yusuf Nalkese'nin Kürdili Cazkar eserini Melihat Gülses söylüyor.

Ne olur anla beni, koma bu canla beni. Hüseyini makamındaki bu şarkıyı sevgi ve rahmetle andığımız sanat güneşimiz Zeki Müren'den dinliyoruz.

keder, mihnet gölüyüm. Yaşayan bir ölüm, keremet sağlar.

0: keremet sağla
1: beni. Gönlümün içindedir Gözden Irak sevgilim. Saadettin Kaynak imzalı besteyi Funda Arar yorumluyor.

Gel gitme, kalmasın gözüm yollarda. Kaptanizade Ali Rıza Bey'in Segah eserini Selim Öztaş okuyor. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın sevgili dinleyenlerimiz.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, sedef kakma sanatı, ahşap üzerinde çeşitli formlarda açılan yuvalara sedef parçalarının kakılmasıyla yapılan bir ahşap bezeme sanatı olarak tanımlanıyor. Ustasına da sedefkar deniyor. 2023 yılında Türkiye ve Azerbaycan adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiş. Biz de bu ve gelecek programımızı bu kadim sanata ayırdık. Bu bölümde sedef kakma sanatının tarihsel arka planını, teknik ve estetik boyutunu, günümüzdeki durumunu ele alıyoruz. Konuğumuz Isparta Yalvaç Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Aktaş. Yüksek lisans tezi, somut olmayan kültürel miras kapsamında sedef kalkma, Gaziantep örneği. Neden bu konuda tez hazırladığını sorduk, kendisinden dinleyelim.
2: Ben kendim zaten geleneksel el sanatları, teslif ana sanat dalından mezunum. Aynı zamanda

0: Anda Çin'i ana sanat dalından da mezun. Yani gelenekseli bir ilgim var. O yüzden somut olmayan kültürel miras da beni içine çeken bir konuydu açıkçası. O dönemde de Gaziantep'te yaşıyorduk. Öğretmenlik yapıyorum ben. Orada çalışıyordum. Orada görmüştüm. Bakırcılar Çarşısı'nda gezerken karşılaşmıştım. Çok merakımı çekmişti. Yüksek lisansım da tam tez aşamasındaydım. Hocamla konuştuk, danışmanımla. Bu konuyu çalışmak istediğimi söyledim. Literatür aramaları yaptık. Bu konunun bir eksik olduğunu fark ettik. En son 2002 yılında bir tez çalışması yapılmış. Ondan başka bir çalışma olmayınca, böyle bir eksik de görünce biz çalışmak istedik ve ben çok mutlu oldum bu konuyu çalıştığıma. Ben severek, isteyerek çalıştım. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Gaziantep'in geleneksel el sanatları arasında önemli bir yer tutan sedef kakma sanatı. Sadece bir zanaat olmanın ötesinde estetik anlayışı ve kültürel mirasımızı da temsil etmekte. Tez çalışmamda da geleneksel sanatlarımızın korunması ve yaşatılması amacıyla somut olmayan kültürel miras unsurlarının sürdürülebilirliği açısından farkındalık oluşturmasını hedefledim. Alan araştırması yaparak bakanlık tarafından bakanlık sanatçısı unvanı verilen 10 tane usta ile görüşmeler yaptım ve onları Gaziantep'te atölyelerinde ziyaretlerde bulundum.
1: Sinem Aktaş öğretmenimize sedef nedir, nereden elde ediliyor, onu eşsiz malzemelerden biri kılan hangi özellikleridir diye sorduk.
0: Sedef, içinden inci çıkan istiridye kabuğu, başta olmak üzere denizde yaşayan midye gibi yumuşakçaların kabuklarından elde edilen parlak ve renkli görünüme sahip organik bir maddedir. Sıcak denizlerin akıntılı sularında kireç, tuz, fosfordan oluşan kalker yapıda meydana geliyor aslında sedef. Daha çok Tahiti, Gambier Adaları, Avustralya'nın kuzeyi ve doğusu, Meksika'nın Büyük Okyanus kıyıları ile Madagaskar, sedefin yoğun olarak bulunduğu başlıca bölgelerdir. Sedefi eşsiz kılan en önemli özellikler ise ışığa göre renk değiştiren yapısı, doğal parlaklığı, estetik değeri, işlenebilir olmasına rağmen dayanıklı oluşu ve her parçanın aslında kendine özgü olmasıdır. Yani yaptığınız bir sedef ürünün bir benzeri daha yok. Aynısını yapmak isteseniz de benzer olarak yapabiliyorsunuz ama sedeflerin doğasından kaynaklı bir benzeri daha yapmak imkansız. Yani elinizdeki sedef eser sizin için biricik ve tek oluyor. Sedef Türkiye'de tatlı sulardan çıkıyor, elde ediliyor. Ama renkli arusek sedef dediğimiz sedefler daha çok Büyük Okyanus'tan, Kızıldeniz'den çıkıyor. Maliyeti yüksek olduğu için ve çıkarılan ülkelerde sedefin çıkarılması yasak olduğu için çok fazla kullanılmıyor. Çalışmaların ana göbek noktalarında kullanılıyor. Özel üretim istenilen çalışmalarda kullanılıyor. Yani bir sandalye yapmak istediğinizde, bir sandalye takımı yapmak istediğinizde bunu baştan aşağı renkli sedeflerle yapmanız imkansız gibi bir şey yani. Çok fazla bir maliyet ortaya çıkıyor. Bunun yerine belli başlı ana noktalara, orta göbeklere parçalayarak kullanılabiliyor. Özel işlerde kullanıyorlar zaten daha çok. Renkli sedefleri kullanmayı daha çok seviyoruz ama Türkiye'deki sedef kakmalarda beyaz gördüğümüz, renkli görmediğimiz sedeflerin hepsi aslında tatlı sulardan çıkan midyelerden oluşan sedefler.
1: Sinem Aktaş öğretmenimizin vurguladığı gibi sedef işçiliğinin oldukça eski bir tarihi var. Osmanlı'da ise en gelişmiş formuna ulaşmış. Tarihsel sürece dair değerlendirmelerini paylaşalım.
0: Tarihsel verilere göre sedef işçiliğinin en eski örnekleri M.Ö. 4000 yılına kadar uzanmakta, Sümer mezar taşlarında da karşımıza çıkmakta. Ham maddesinin sıcak denizlerden elde edilmesi nedeniyle doğudan başladığı Çin, Hindistan, Siyam gibi uzak doğu ülkelerinde gelişti. Orta Asya Türkleri aracılığıyla da Anadolu'ya taşındığı düşünülmektedir aslında sanatı. Anadolu'ya gelişinden bahsedecek olursam da Selçuklu döneminde rastlanıyor Anadolu'da da. Ancak asıl gelişimini Osmanlı döneminde gösteriyor. Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda saray sanatı haline gelerek en olgun seviyesine ulaşıyor. Evet. Osmanlı dönemine ait örneklerden birisi Edirne'deki 2. Beyazıt Camii'nin kapı kanatlarındaki sedef işçiliğidir. Bu eser sanatın

15. yüzyıl sonlarında gelişmeye başladığını ve 16. yüzyılda olgunlaştığını bize göstermektedir. Sedef kalkma, kapı kanatları, minberler ve pencere kapakları gibi mimari unsurlarda olduğu kadar rahleler, sandıklar, çekmeceler ve mücevher kutuları gibi taşınır eşyalarda da yaygın olarak kullanılıyor. 1640 tarihli Nahr defterlerinde de bu sanatın ne kadar yüksek seviyelere ulaştığını belgeleyen önemli kaynaklar da bulunmakta. Osmanlı'daki saray atölyeleri, yani Ehli Hiref Teşkilatı, sedefkarlığın gelişiminde büyük rol oynamıştır aslında. Topkapı Sarayı'nda kurulan bu atölyelerde dönemin sanatkarları marangozluk, geometri ve sedef işçiliği alanında eğitim almıştır. 3. Murat döneminde sedefçi esnaf sayısı çok fazla artıyor ve 1. Ahmet döneminde ise bu sayı 500'lere kadar ulaşıyor. 19. yüzyıla geldiğimizde de hem bir gerileme hem de bir yeniden canlanma dönemlerini bir arada barındırıyor. Yüzyılın ilk yarısında Batı etkisinin artmasıyla ve devlet desteğinin azalması nedeniyle de sedefkarlıkta kalite düşüşü yaşanıyor. Ancak Sultan 2. Abdülhamit tahta çıkmasıyla birlikte bu sanata yeniden önem kazandırıyor. 2. Abdülhamit Yıldız Sarayı'nda bir sedefhane kurdurtuyor. Yerli ve yabancı, özellikle Avrupa ve Japonya'dan getirilen 300'e yakın marangozluk aletiyle bizzat kendisi çalışıyor. Mobilya üretimine katılıyor. Saray bünyesindeki kendi özel marangoz atölyelerinde çalışıyor. Ve bu dönemde en dikkat çekici eserlerinden birisi de şu an Yıldız Sarayı'nda sergilenen, yer alan sedefli takımdır. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit bu çalışmaların hepsinde bulunmuştur. Sedef kalkma süslemeli bu 3 yemek masası, birisi tamamen sedef kaplamalıdır. Yemek sandalyeleri,

0: koltuklar, tabureler, küstüm koltuğu ve ara parçalardan oluşmaktadır. İnce marangozcuk işçiliği ile sedef kalkmanın birleştiği bu mobilyalar hem Osmanlı klasik üslubunun hem de Batı etkisinin birlikte görüldüğü nadir eserlerden birisi.
1: Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde gerileme sürecine giren sedefkarlık, Cumhuriyet döneminde yeniden canlandırma çabalarıyla varlığını sürdürecektir. Sinem Aktaş öğretmenimizin değerlendirmelerini paylaşalım.
0: 1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nin Şark Tezyinatı Şubesi bünyesinde sedefkarlık kürsüsü kurulmuş ve bu kürsünün başına öğretim üyeliğine Vasıf Sedef Bey getiriliyor. Vasıf Hoca 20. yüzyılın ortalarına kadar bu sanatın yaşatılması ve öğretilmesi için birçok çalışmalar yapıyor. Aynı yüzyılın son sedefkarlarından biri olarak kabul edilen Nerses Semercioğlu ise 1982 yılında vefatına kadar geleneksel sedefkarlık teknikleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Günümüzde ise bu sanatı üst düzeyde icra eden sadece belirli illerimizde, belirli şehirlerimizde bulunan sedef ustalarımız sürdürmekte. Bugün sedef kalkma sanatı en yoğun olarak Gaziantep başta olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa ve Mardin gibi şehirlerde yaşatılmakta. Bu şehirler köklü el sanatları geleneği ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkmaktadır. Gaziantep'in bu alanda öne çıkmasının temelinde tarihsel birikimi yatmaktadır. Osmanlı döneminden bu yana önemli bir zanaat merkezi olan şehirde usta çırak geleneği kesintisiz olarak devam etmiştir. Ayrıca sedef kalkma ustalarının büyük bir kısmının burada yetişmesi ve yerel halkın bu sanata sahip çıkması da etkili olmuştur. Gaziantep'te sedef kalkmacılığının başlangıcı ise 1963 yılına dayandığı söylenilmektedir. Yaşayan kaynakların aktardığına göre bu tarihte Gaziantep'e gelen bir İngiliz turist, çevre illerden topladığı ağızdan dolma eski bir tabancayı tamir ettirmek amacıyla marangoz Hanefi Çetin Usta'ya götürmüştür. Usta tabancanın kabzasındaki sedef işçiliğini fark ederek benzerini yapmaya karar vermiş ve ürettiği eserleri İstanbul'daki antikacılara satmaya başlamış. Bu gelişmenin ardından da Arif ve Fikret Demir kardeşler Gaziantep'te ilk sedef atölyesini kurarak bu sanatı bölgede geliştirmişlerdir.
1: Sedef kalkma sanatına dair Sinem Aktaş'ın değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyoruz.
0: Temel malzemeler sedef ve ceviz ağacıdır. Bunun yanı sıra kadife kumaş, gümüş ya da pirinç teller de yardımcı maddeler olarak yer almaktadır. Sedefin büyük bir kısmı yurt içinden temin edilirken, renkli sedefler genellikle Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Pasifik bölgelerinden getirilmektedir. Başlıca teknikler ise ahşaba sedef kakma, sedef kaplama, macunlama olarak 3 farklı teknikte icra ediliyor. Stil, motif ve uygulama bakımından ise eseri İstanbul, Kudüs işi, Viyana işi ve Şam işi olmak üzere 4 ana ekol üzerinden sınıflandırabiliriz. Gaziantep'te yapılan sedef kalkma işleri Şam işine daha yakın olduğu düşünülüyor. Telkari'den dolayı, etrafına tel çevrildiğinden dolayı. Osmanlı döneminde eskiden Şam Osmanlı vilayeti olduğu için Şam'dan geldiği, Şam'dan öğrenildiği düşünülüyor aslında biraz da telkarinin. Telkari ince metal tellerle desen oluşturulmaktır. Teller hem motiflerin çevresini belirginleştirmek hem de sedef parçalarını ahşap yüzeye sağlam bir şekilde sabitlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bahsettiğim ekollerin hiçbirisinde Şam işi hariç, Viyana işi, Kudüs işi ve Eser İstanbul işlerinde telkari, tel işi asla kullanılmamaktadır. Sadece Şam işinde kullanılmaktadır. Bu da Şam işinin en ayırıcı özelliklerinden birisidir. Çakma, oyulan yüzeye sedef parçalarının yerleştirilmesine deniyor. Bağ altın sedefte bağının altına altın varak uygulanarak kullanılması, sedef yerine uygulanması olarak kabul edebiliriz. Sedef kalkmada kullanılan motifler büyük ölçüde Selçuklu ve Osmanlı'dan gelen geleneksel Türk motifleridir. Geometrik şekillerin yanı sıra stilize bitkisel motifler de yaygın olarak kullanılmıştır. Karanfil, gül, bu çiçekler de kullanılmıştır. Bu motifler yalnızca süsleme unsuru olarak değil, aynı zamanda kültürel ve estetik bir anlam da taşımaktadır. Ustalar bu motifleri yeniden yorumlayarak özgün eserler de ortaya koymaktadır.

0: farklıdırlar ama benim yaptığım alan araştırmalarında ustalarda şunu fark ettim. Motiflerin sadece Selçuklu ve Osmanlı'dan geldiğini bilmekte, ancak isimleriyle ilgili bilgileri olmadığını söylüyorlar. Kullandıkları motifler geleneksel sanatlarda kullandığımız Rumi, Penç ve Hatay motifleridir. Sedefkarlar Rumi motifini badem, Penç motifini gül ve Hatay motifini de çiçek olarak bilmektedirler.
1: Sedef kalkma zahmetli ve çok aşamalı bir iş. Malzemenin hazırlanmasından son cilaya kadar süreç nasıl işliyor? Sinem Aktaş öğretmeninizden dinleyelim.
0: Genel hatlarıyla şu şekilde ilerliyor. Öncelikle çalışacağımız ürünü belirliyoruz. Ahşabı seçmekle başlıyoruz. Bu aşamada genellikle ceviz ağacı veya gürgen ağacını tercih ediyoruz. Çünkü işlemesi ve sonuç alması bakımından en çok zevk veren ürünlerden birisi bunlar. Ardından uygulanacak olan deseni ve motifleri belirliyoruz. Belirlediğimiz yüzeyin üzerine bunu çiziyoruz. Deseni çizdikten sonra keski denilen bir el aletiyle oyuyoruz. Yüzeyde gerekli boşluklar oluşturuyoruz. Bu aşamayı motifleri belirginleştiren pirinç tel işlemesi takip ediyor. Tel kalkma dediğimiz işlem. Daha sonra sedefler yerleşecek alanlar freze makinesi denilen bir makinayla 0,5 mm derinliğinde oyuluyor. Sedef parçaları da aynı şekilde o oluşturulan derinliğe uyacak şekilde polisaj makinalarında şekil veriliyor, yuvarlak, badem şeklinde. Bu yuvalara uygun hale getiriliyor ve dikkatlice yuvalara yerleştiriliyor. Ama hiçbir yapıştırma işlemi yapılmıyor burada. Yerleştirme işlemi yapılıyor. Yapıldıktan sonra tek tek çıkartılarak sedef parçalar ahşap macunu yardımıyla çıkarılıp yerine yenisi yapıştırılıyor ve devam bu şekilde bütün sedef parçalar tek tek yerlerinden tamamlanıyor, yapıştırılıyor. Bunun ardından da yüzey önce kalın bir zımpara yapılıyor. Sonrasında geleneksel uygulamalardan biri olan kezzap aşaması var. Kezzap sürülüyor. Ve ardından pürmüzle yakma işlemi gerçekleştiriyor. Kezzap sürülmesinin nedeni de pürmüzle ahşabın renginin yanarken istenilen şekli, istenilen görüntüyü almasından kaynaklı. Bu da geleneksel bir yöntem. Bu işlemler hem yüzeyin karakterini ortaya çıkarıyor hem de renk tonunu derinleştiriyor. Devamında yüzeye zeytinyağı sürülüyor. Ardından tekrardan bir zımpara işlemi yapılıyor. Sonrasında parlatma işlemi yapılıyor. Eserin parçaları varsa montajı yapılıyor. Bu bir kutuysa, bir sandıksa, bir sandalye ise. En son olarak da yüzeye koruyucu ve estetik bir görünüm kazandıran gomalak cila, kendine has yine kullanılan gomalak cila uygulanıyor. Tüm bu aşamalarda sedef kalkma sanatının bize neden sabır, ustalık ve dikkat gerektiren bir zanaat olduğunu aslında açıkça ortaya koyuyor. Çok uzun süren bir işlem. Ama Antep'te gidip gördüğüm atölyelerde bu işlemlerin hepsini sadece bir kişi yapmıyor. Tel kalkmada bir usta, motifleri belirlemede yerlerinin çukurlarını, oyuklarını açmada bir usta, sedefleri polisaj makinesinde şekil veren bir usta. Yani hepsinin farklı farklı görevleri var. Tabii ki de çok hızlı ilerleyen bir iş değil. Ama bir kompleks halinde çalışılınca hızlı biten bir iş olarak görebiliriz. Tabii bu hız bir haftaya falan yayılabilir. Yani o hızdan kastım bu aslında.
1: Akademik eğitim mi yoksa geleneksel el verme mi baskın? Geleneksel çıraklık sistemi devam ediyor mu? Sinem Aktaş öğretmenimize günümüzde bu sanatın aktarımı nasıl yapılıyor diye sorduk.
0: Sedef kalkma sanatı önemli ölçüde usta çırak ilişkisi çerçevesinde sürdürülüyor aslında. Ancak genç kuşakların mesleğe yeterince ilgisinin olmadığını görebiliyoruz. Alan araştırmalarımızda küçük yaş grubunda çok fazla çırak olmadığını gözlemledim ben. Yaş aralığı çok yüksekti. Günümüzde ise geleneksel aktarım modeli tamamen ortadan kalkmış değil. Yerini kısmen akademik kurumlarıyla paylaşan bir yapıya bırakmış. Özellikle Gaziantep gibi merkezlerde usta çırak ilişkisi hala canlılığını koruyor. Ama bunun yanı sıra üniversitelerde ve meslek eğitim kurumlarında da, halk eğitim kurumlarında da bu sanatın teorik ve uygulamalı öğretimine de katkı sağlanıyor. Devam ediliyor yani öğretim vermeye. Günümüzde sedef kalkma sanatının öğrenilmesi farklı eğitim kanalları aracılığıyla mümkün hale gelmiştir. halk eğitim merkezleri, meslek liseleri ve güzel sanatlar fakülteleri bu alanda temel ve orta düzeyde eğitim sunar. Ama geleneksel anlamda da ustalaşma süreci genellikle atölyede pratiklik kazanmakla oluyor. Bu bağlamda akademik eğitim bireye tasarım bilgisi, sanat tarihi perspektifi ve teknik altyapıyı kazandırırken, usta yanında geçirilen uzun süreli pratik süreç, el becerisi, malzeme hakimiyet ve incelikli işçilik gibi unsurların gelişmesini de sağlıyor. Sedef kakma sanatında gerçek anlamda ustalaşma süreci genellikle 5 ila 10 yıl arasında değişmekte oluyor. Bu süre tabii ki bireyin kendi çalışma disiplini, deneyim doğrultusunda azmiyle birlikte şekillenebiliyor, değişiklik gösteriyor.
1: Sevgili dinleyiciler, malzeme çeşitliliğindeki artış, teknik uygulamalardaki makineleşme haliyle sedef kakma sanatını da etkilemiş. Artısı eksisiyle.
0: Sanayi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan makine üretimi, sedef kakma taklitleri, geleneksel el işçiliğine dayalı üretim üzerinde önemli bir rekabet baskısı oluşturmuştur. Lazer kesim ve seri üretim teknikleri sayesinde daha hızlı ve düşük maliyetli ürünler piyasaya sunulabilmekte. Bu durum özellikle ekonomi açısından el emeği ürünlerin dezavantajlı konuma düşmesine neden olmakta. Çünkü bir lazer makine çok seri bir şekilde o boşlukları açarken el emeğiyle belki bir boşluğa usta zaten yarım saat uğraşmakta. Bu çok hızlı bir süreç. Ancak el işçiliğiyle üretilen sedef kakma eserler özgünlük, estetik derinlik ve sanatsal değer açısından makine üretim ürünlerinden belirgin biçimde ayrılıyor. Her bir el yapımı eserin kendine has özellikler taşıması, bu ürünlerin yalnızca birer süs eşyası olmaktan çıkararak kültürel mirasın somut temsilcileri haline de getiriyor. Bu rekabet ortamında sedef kakma ustaları da üretim stratejilerini yeniden şekillendirmek durumunda kalıyorlar. Seri üretimle doğrudan rekabet etmek yerine daha çok özgün tasarım yapıyorlar, kişiye özel üretim yapıyorlar ve yüksek sanat değeri taşıyan eserler üretmeye yöneliyorlar. Bunun yanı sıra turistik pazarlara açılma, atölye deneyimi ve uygulamalı eğitim faaliyetleri düzenleme gibi yöntemlerle hem ekonomik sürdürülebilirlik sağlanmakta hem de sanatın tanıtımı gerçekleştirilmekte. Uluslararası fuarlara katıldıklarını ustalar belirtmişlerdi. Bu stratejik dönüşüm geleneksel sanatların günümüz koşullarına uyum sağlayarak varlığını sürdürmesi açısından önemli bir örnek. Makine üretimi ile el işçiliği arasındaki farkın anlaşılmasında tabii ki de belirli bir gözlem kriterine dayanıyor. Makine üretimi ürünlerde kusursuz simetri, standartlaşmış yüzeyler dikkat çekerken el işçiliği ürünlerde küçük farklılıklar, yüzeyde doğal geçişler ve daha derin bir işçilik hissi gözlemleniyor. Ayrıca gerçek sedefin ışıkla kurduğu etkileşim el işçiliğinde daha canlı ve çok katmanlı bir görünüm sunmakta. Bu farklılıklar deneyimli gözler tarafından kolaylıkla ayırt edilebiliyor ancak genel daha önce hiç alışveriş yapmamış, sedef kakma görmemiş insanlar için bunu ayırt edebilmek biraz zor olabiliyor. Çünkü birebirini de ayıramıyorsunuz ama kullanım aşamasında farklılıkları görmeye başlıyorsunuz. Çünkü makineler tek düze bir şerit açtığı için, belirli bir ölçüde açtığı için ama el işçiliğinde milim de olsa kaymalar oluyor. Teli ve sedefi koydukları alanlarda belli bir süre sonra atmalar meydana geliyor. Ve sedefiniz belli bir süre sonra bozuluyor, kullanılamaz hale geliyor. Ama el işçiliğinde o oyulan oyuklar sedefin malzemeye, ahşap yüzeye daha iyi tutunmasını ve mukavemetini artırıyor. Çünkü araya bir macun sürülüyor. Bu macunun daha iyi tırtıklı yapısından dolayı daha iyi mukavemet sağlamasına da yardımcı oluyor. Bunu ayırabilmek biraz zor.
1: Sedef kakma sanatına dair Sinem Aktaş öğretmenimizin son değerlendirmelerini paylaşalım.
0: Sedef kakma sanatının sürdürülebilirliği yalnızca korunmasıyla değil tabii ki. Günümüz koşullarına uyum sağlayacak yeniden üretilmesiyle mümkün. Bu doğrultuda somut olmayan kültürel miras kapsamında usta-çırak ilişkisinin desteklenmesi, eğitim kurumlarında yer verilmesi, akademik çalışmalarda belgelenmesi de önem taşımakta. Bunun yanı sıra sanatın çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanması, dijital platformlarda tanıtılması ve turizmle ilişkilendirilmesi hem görünürlüğünü artıracak hem de ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bu çok yönlü yaklaşım, sedef kalkma sanatının gelecek

0: nesillere aktarılmasını etkili bir strateji sunacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Sevgili dinleyiciler, Sedef Kalkma Sanatı'nı farklı boyutlarıyla ele aldığımız programımızın sonuna geldik. Isparta Yalvaç Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Zondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı derlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Bir dakika. Ayın çekim gücüyle denizlerde oluşan dev dalgalar, dünyamızın üzerinde gidip geldikçe yaşamı var eden maddeler birbiriyle karıştı. O olmasaydı dünyamızda yaşamı oluşturan koşullar gerçekleşmeyebilirdi. Ayın oluşumunu açıklayan dev çarpma kuramı bilim insanları tarafından sıklıkla kabul görür. Buna göre 4,5 milyar yıl önce Güneş sistemimizde dünyamızla beraber yüzlerce gezegen oluşmuştu. Mars büyüklüğünde bir gezegense dünyamıza doğru hızla yaklaşıyordu. Kaçınılmaz çarpışma çok şiddetli oldu. Gezegen tamamen parçalanırken dünyamızdan da büyük bir kütle kopardı. Dünyamız uzaya saçılan tonlarca enkazı çekim gücüyle kendi yörüngesinde toplamayı başardı. Bilim insanlarına göre uzayda toz parçaları birleşerek taşları, taşlar kayaları, kayalar da gök cisimleri ve uyduları oluşturur. Dünyamızdan kopan parçalar da bir araya gelerek uydumuz Ay'ı oluşturdu. Ay'dan getirilen taş örneklerinin yer kabuğundakileri olan benzerliği büyük çarpışma kuramını destekler.
2: Bir dakika.

Müzik aşkına. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Müzik aşkına adlı programımıza başlıyoruz. İlk olarak düzenlemesi kendisine ait olan şarkıyı Mustafa Ceceli'den dinliyoruz. Dön.

0: saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksımdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün, çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma.
1: Sözü ve bestesi Celal Sevencan'a ait olan türküyle Orhan Akalmaz geliyor şimdi de mikrofonumuza. Aşığım ben Türkiye'min.

özledim galiba seni.

Programımız Alaaddin Yavaşça'ya ait caz bir eserle devam ediyor. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Sanatçımız Emel Sayın sizlerle.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanan programımız Kırşehir yöresine ait Kırık Hava ile devam ediyor. Emel Taşçıoğlu söylüyor. Kesik çayır biçilir mi?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. CHP Grup Başkanı Özel yeni bir parti için bu kez tarih verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlıkçılara müjde vererek personel alımı için 2026'nın sonunu işaret etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yılın 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Washington-Tahran hattındaki mutabakatın sahada uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar ele alındı. MGK sonrası yapılan yazılı açıklamada İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin kalıcı barış için çabalarını sürdüreceği vurgulandı. Açıklamada Gazze'deki ateşkes ihlallerini, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü ve Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ettiği belirtildi. Uluslararası toplumun İsrail karşısında ilk geri bir tutum sergilemesi gerektiği kaydedildi. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu da vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Erdoğan Kurtulmuş'la en son 1 Nisan'da mecliste gerçekleştirilen Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısının ardından görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, enerji arzı ve rekabet gücündeki önemine dikkati çekti.
2: Bugün Avrupa'nın güvenliği, enerji arzı, rekabet gücü ve bölgesel istikrarı bakımından Türkiye'nin taşıdığı stratejik değer çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış durumdadır. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin ortak değerler, karşılıklı yarar, diyalog ve işbirliği temelinde ve uzun vadeli bir perspektifle ele alınması gerektiğine inanıyoruz.
1: Cevdet Yılmaz, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde de kürsüdeydi. İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptığını söyledi.
3: Gazze'de bu zulümleri yapanlar gayet iyi eğitim almış insanlar. Ama buna rağmen insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptılar. Soykırım suçunu işlediler. Demek ki sadece bilgi, teknoloji yetmiyor. Bunu ahlakla, adaletle, merhametle, hukukla buluşturmamız gerekiyor. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez. Dolayısıyla bizim moralimizi yüksek tutarak kendimizi farklı bir dünyaya da hazırlamamız lazım. Ben güçlüysem istediğim her şeyi yapabilirim zihniyetine hiçbir şekilde prim vermememiz lazım. Hem güçlü olmamız lazım hem haklı olmamız lazım.
1: Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu metro hattının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı.
4: Yarın inşallah

0: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracak 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının son etabı Halkalı Arnavutköy kesimini hizmete sunarak İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamanın inşallah gururunu yaşayacağız.
1: Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu test sürüşü sırasında metroya ilişkin detayları da paylaştı. Metronun saatte 120 kilometre hıza ulaşabildiğine dikkati çekti. Sürücüsüz metronun yolculuğu 30 dakikaya düşüreceğini belirtti. Hattın tamamlanmasıyla Marmaray dahil metro hatlarının birleşeceğini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin durumunu görüşmek için toplandı. Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin yaptığı itiraz değerlendirildi. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı ancak disiplin süreci devam edecek. Günaydın CHP üyeliğinden kaynaklanan haklarını kullanamadığı için tedbir kararına itiraz etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın Grup Başkan Vekili unvanları meclis internet sitesinden kaldırılmıştı. Tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte Günaydın'ın Grup Başkan Vekilliği görevine devam etmesi öngörülüyor. Diğer 8 milletvekili içinse tedbir kararı kaldırılmadı. Onlar için disiplin süreci bu karar doğrultusunda ilerleyecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 9 milletvekilinin İhraç durumunu bir sonraki toplantısında ele alacak, isteyen milletvekilleri savunma yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni bir parti için planın hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Bu kez tarihte verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi.
2: Her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, Z planı lazım. O planlar da hazır.
3: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
2: Olabilir. Milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz. Öbür taraftan da hazır durmak lazım. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Hı hı. Ha, o partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız. Hukuki süreçleri tüketeceğiz. Yargıtay'ın kararını önemsiyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor partide. Mutlak buttan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tugay, mutlak buttan kararının partisinde zarara yol açtığını, üst üste alınan ihraç kararlarının endişe verici olduğunu belirtti. Cemil Tugay partisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve görevden almaları gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tugay bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Bola satın alma gücünün de 11. sıraya çıktığını vurguladı.
4: Dünya ekonomisinde büyüklük olarak bir basamak daha atladık. 17. sıradan 16. sıraya yükseldik. Satın alma gücü paritesine göre ise 12. sıradan 11. sıraya yükseldik. Bu şekilde halkımızın da refah ve satın alma gücünü arttıran çalışmalarımız da daha da devam edecek. Dış ticaretteki savaşlar, korumacılık karşısında Türkiye bölgede ve dünyada bir yıldız gibi parlıyor. Dış politikamızdaki başarılı yönetimle, güçlü ekonomimizle, güçlü askerimiz ve ordumuz, savunma sanayimizle vatandaşlarımızın tırnağına zarar gelmeden bu tehlikeleri bertaraf ediyoruz.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlıkçılara müjdeyi verdi. Personel alımı için 2026'nın sonunu işaret etti. Bakan Memişoğlu, en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu, 27 şehir hastanesinde yaklaşık 40 bin nitelikli yatak kapasitesiyle modern sağlık hizmeti sunduklarını söyledi. 11 yeni şehir

Hastanesi'nin ise yolda olduğunu belirtti. NATO Savunma Bakanları Ankara Zirvesi'nden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Toplantıda ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin Avrupa'daki askeri varlığını yeniden değerlendireceğini açıkladı. Avrupa'nın kendi savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın yeni döneme hazırlanmak için kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Güler, Brüksel'de Fransa Ordular Bakanı Catherine Vautrin'le görüştü. Ardından Hollandalı mevkidaşıyla da heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da katılan Bakan Güler, müttefik ülke savunma bakanlarıyla ayaküstü görüşmeler gerçekleştirdi. NATO ülkelerinin savunma bakanları toplantıda 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi'nin hazırlıklarını ve ittifakın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik adımları ele alıyor. Türkiye her türlü tehdide karşı hava ve füze savunma sistemlerini güçlendirmeye devam ediyor. İtalya'ya ait bir SAMP/T hava savunma sistemi 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çelik Kubbe'nin de tüm katmanlarının tahkim edildiği bildirildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 53. oturum sona erdi. Mahkeme heyeti oturumda sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin incelemede bulundu. Mahkeme 9 sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu 59 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Hafta sonu YKS'ye girecek 2.425.628 aday için hazırlıklar tamamlandı. Sınav güvenliği için yaklaşık 45.000 polis görev yapacak. Nüfus müdürlükleri kimlik kartını kaybeden adaylar için açık olacak. Ankara'da sınava giren adaylarla veliler ve görevli öğretmenlerin EGO'nun toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanabileceği bildirildi. Öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için ülke genelinde okul çevrelerinde korna çalmama kararı alındı. ABD Başkan Yardımcısı James Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında nihai barış için 60 günlük takvimin başladığını belirtti. Görüşmelerin bu hafta sonu yapılacağını, teknik görüşmelerde Amerikan heyetine kendisinin başkanlık edeceğini kaydetti. J.D. Vance, mutabakat zaftının imzalanmasıyla birlikte 12 milyon 500 bin varil petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini, bunun daha da artacağını söyledi. İran'ın petrol satmasına izin vereceklerini belirten Vance karşılığında Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açacağını ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, anlaşma sebebiyle Trump'ı eleştiren İsrailli bazı kabine üyelerine tepki gösterdi. İsrail'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmayı baltalamaya çalışan İsrail, Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkladı. Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgeleri gösteren yeni harita paylaştı. Ateşkesi ihlal eden İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesi hiçe sayan soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yoğun İHA saldırısı düzenledi, bir petrol rafinerisi vuruldu. Havalimanlarında uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Rusya'nın Moskova bölge valisi Andrei Vorobyov, saldırılarda 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 1000 kadar İHA ile 4 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna'nın yakıt ve enerji tesisi serine vurduklarını belirtti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. CHP Grup Başkanı Özel yeni bir parti için bu kez tarih verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu sağlıkçılara müjde vererek personel alımı için 2026'nın sonunu işaret etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. Spor. 2026 Dünya Kupası A grubunda Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da finallerdeki ilk puanlarını almış oldu. 22'de başlayan mücadelede ise B grubunda İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. Maç TRT1'den naklen yayınlanıyor. Bu gece Meksika Güney Kore saat 1'de, Kanada Katar ise 4'te karşı karşıya gelecek. Maçlar TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muriç sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Fransa'yı 3-0

0: 7-13 Ekim tarihlerinde oynayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 15, İstanbul, Diyarbakır ve Samsun 19, İzmir 21, Bursa 16, Adana ve Antalya 22, Kayseri 12, Bolu ve Kastamonu 13, Trabzon 20, Malatya 17, Mardin 24, Erzurum 10 ve Kars 9 derece.
1: Yol durumu.
0: İstanbul-Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çalışma süresince trafik güvenliği için Şahbazköy yoluna giriş çıkışlar kapalı olduğu için ulaşım alternatif devlet ve imar yollarından sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun ilk 1 kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde kısa dalga radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
3: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Direnişin Ustaları 1. Bölüm. Yazan Süleyman Bahat Argün, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Lütfü Usta Alpay İzbırak, Şefik Cem Emüler, Selim Murat Atak, Cemal Nezih Işıtan, Şükrü Hoca Bülent Türkmen.

0: Çalışkandır, beceriklidir benim oğlum. Biraz dik kafalıdır yalnız. Hiç dayak yemedi, belki de ondandır.
1: Benden dayak yiyecek Şükrü kardeş. Darılmak, gücenmek yok. Dayak yemeden ekmek yenmiyor ne yazık ki.
0: Eki senin, kemiği benim diyeceğimi sanıyorsan aldanıyorsun Lütfü Usta. Dayak yok. Sana bir saygısızlık yaparsa haberim olsun.
1: Ya senin oğlan aksilik edip çalışmazsa?
0: Meslek altın bilezik. Senin gibi ustayı da bulmuş. Öğrenmem derse kendi bilir. Gücü yerinde gider hamallık yapar.
1: Hamallık yapmasına razısın. Yeter ki dayak yemesin diyorsun, öyle mi?
0: Öyle.
1: Vallahi pe.

0: Fes, billahi fes. Yaman adamsın doğrusu. Seni sınadım, kusura bakma. Çocuğu nasıl eğittiğini anlamak için. Ben dövdüm, sen de posasını çıkar deseydin, al götür diyecektin. Çünkü hayır gelmez ezilmiş çocuktan. Bir şeyler öğretirsin. Mahalleye tenekeci olur belki. Ama benim de emeğime yazık olur. Kendim gibi bileği bükülmez ustalar yetiştiririm ben. Onun için de seçerken ince eleyip sık dokurum. Sen sınavı geçtin. Çocuk da geçerse 10-15 seneye kalmaz iyi bir usta olur. Ne güldünüz edepsizler? Ben daha ne ustalar yetiştireceğim? Çok yaşayacağım daha ben, çok.
1: Allah uzun ömürler versin ustacığım. Sana güler miyiz hiç? Sen 10-15 sene deyince Şükrü Hoca çok şaşırdı da.
2: Şaşırdım, ne yalan söyleyeyim. 3-5 senede meslek sahibi olur sanıyordum.
0: 3-5 senede meslek sahibi olur elbette. Merak etme. Akıllıysa bir seneye kalmaz eve ekmek getirmeye de başlar. Öyle. Ama iyi bir usta olmak için 10-15 sene benim yanımda ter dökecek. Anlaşıldı mı delikanlı?
3: Anlaşıldı usta.
0: İyice anlaşıldı mı?
3: İyice anlaşıldı usta.
0: Adın ne bakalım senin taze çırak?
3: Adım Cemal usta.
0: Bakın bakın. Şimdiden kendine usta diyor bu. Adı Cemal ustaymış. Senin yolun açık olsun Şükrü Hoca. Bizi tutma da işimize bakalım.
2: Allah senden razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin.
0: Etmesin, etmesin. Ekmeğimi altın ederse karnımı neyle doyuracağım sonra? Hadi gözün arkada kalmasın hocam. Güle güle git.
2: Sağlıcakla kalın.
1: Selametle, selametle.
0: Benim aslanlardan biri o yanda oturuyor. Akşama gelmene gerek yok. Getirir çocuğu kapınıza.
2: Sağ ol.
0: Gözün bende olsun Cemal usta. Kafamı bile kaşısam gözünü ayırmam. Mutlaka öğrenecek bir şey vardır. Bak, eğiyi tutuşuna dikkat et. Bak, dümdüz götürüp getiriyorum. Ha? Görüyor musun? Ha? Parçanın tüm yüzüne değiyor. Anladın mı?
3: Anladım usta.
0: Ne anladın?
3: Dümdüz gidip gelmezse parçanın bir yerine değer bir yerine değmez.
0: Ne olur o zaman?
3: Parçanın yüzü düz olmaz usta.
4: Usta, çırağı gönder de şu talaşı çeksin.
0: Ben gelir çekerim. Bir dakika sabret.
4: Estağfurullah usta. O ne demek?
0: Elimde bir elmas parçası var Şefik. Diyorsun ki ver şu elması da. Biraz kelimi kaşıyım.
1: çocuk şımaracak usta.
0: Bu çocuk şımarırsa ben ellerimi torna eder, bacaklarımı da frezeye bağlarım. Cemal usta, niçin baban seni kendi eğitip de hoca yapmıyor?
3: Yapacaktı usta, ben istemedim. Usta olmak istiyorum. Şımarmam, merak etmeyin.
0: Hepinizi geçecek. Bir yılda hepinizi geçecek. Beni de geçecek Cemal usta. Ustacığım aramıza hoş geldin.
3: Hoş bulduk ustacığım. Sağ ol. Müsaadenle gidip Şefik ustamın talaşını çekeyim.
0: Dur. Talaş çekmek kolay bir iş gibi görünür ama çok tehlikelidir. Bak gel. Bak bükülmüş iplik gibi gördüğüm bu talaş hem jilet kadar keskin hem de ateş kadar sıcaktır. Asla fazla yaklaşmayacaksın. Şu teli al da onunla çek. Fazla da sıkı tutma. Acele etme. Makine ne kadar talaş kaldırıyorsa sen de o kadar çek. Fazla çekersen kopar.
3: Tamam usta.

0: Sağ ol Lütfü Usta. Zahmet etmiş buralara kadar gelmişsin haber vermek için. Allah Allah. Demek ilgisiz ha?
1: Yalnız ilgisiz değil. Hiçbir şeye eli yatmıyor ki. 10 gündür ne eğe tutmasını öğretebildim ne de çekiç sallamasını canım.
0: Sağ ol. O kadar uğraştın. Gitsin hamallık yapsın da görsün gününü.
1: Kim?
0: Cemal. Gitsin hamallık yapsın öyle hissediyorum.
1: Yazık olur.
0: Olmaz olmaz. Yazık falan olmaz. Sürsün burnunu.
1: Sen ne diyorsun Şükrü Hoca? Kimin burnu sürtülüyor?
0: Ustacığım, eğlenme benimle. Zaten canım sıkılıyor.
1: Canın sıkılıyorsa ben sana ilacını söyleyeyim. Cemal'i benim oradan al. İyi bir mektebe ver. Bu çocuğa yazık etmeyelim.
0: Mektebe mi vereyim? Ne diyorsun Lütfü Usta?
1: Seninle biraz eğlendim be hocam. Diyorum ki Cemal okursa çok başarılı olur. Yeni yeni mektepler açılıyor. Götür sınavlarına sok. Bu çocuktan hekim de olur, katip de olur, muallim de, zabit bile olur. Bakarsın ileride saraya girer.
0: Allah Allah. O kadar akıllı mı yani Cemal?
1: Akıllı ne demek? 2 günde kumpas kullanmayı öğrendi. Bu ne demek biliyor musun sen?
0: Varımı yoğumu veririm okursa. Sen ne dersin? Hangi mektebe götüreyim?
1: Ben olsam askeri rüştiyeye veririm. Sonra da idadiye.
0: Askerlik tehlikeli be Lütfü Usta. Baksana 4 yanımız savaş. Balkanlar kaynıyor. Osmanlı ordusunun hali berbat.
1: Duyacaklar.
0: Duyan duysun. Ben doğru bildiğimi söylerim. Hep yeniliyoruz. Tarihten haberin var mı tarihten? İmparatorluğumuz hiç bu kadar kötü bir duruma düşmedi bugüne dek. Yaralı bir devden farkımız yok. Balkanlar kaynıyor. Savaş çıktı çıkacak. İtalya'da Trablusgarp'a saldırmak için uygun zamanı bekliyor. Anlayacağın akbabalar tepemizde dönüyor Lütfü Usta.
1: Ya içimizdeki çakal sürüleri? Onlara ne diyorsun? Daha dün meşrutiyeti yıkmak için ayaklanan yobazlar bugün devletin daha zayıf düşeceği günü bekliyorlar.
0: Ne diyeceğim? Hainler diyorum. Hürriyet yanlısı zabitlerden korkmasalar bir gün bile beklemezler.
1: Nereden biliyorsun bunları hocam? Devlet sırrı bunlar.
0: Nasıl devlet sırrıysa? Artık herkes biliyor, herkes konuşuyor. Kimsenin padişahtan falan korkusu kalmadı.
1: Halifemiz ama hocam.
0: Bak halifelik makamına bir sözüm yok. Benim sözüm memleketi bu hale düşüren yeteneksiz, bencil, korkak padişaha.
1: Hocam öyleyse askeri mektep tam senin çocuğuna göre.
0: Seni dinlerim Lütfü Usta. Hemen bugün gidip sorayım. Bakalım ne zamanmış sınavlara.

0: Cemal'im, çok yakışıklı oldun aslan oğlum.
1: Sağ ol baba.
0: Şöyle dimdik yürü. Üniformanın hakkını ver.
1: Veriyorum baba.
0: Daha dik yürü. Başını şöyle havaya kaldır.
1: Bunları zaten okulda öğretiyorlarmış. Sen hiç yorulma.
0: Tutamıyorum çenemi. Sevinçten, heyecandan tutamıyorum. Sen bana aldırma.
1: Şu sokaktan baba. Çok kestirme.
0: Senelerdir gelip giderim. Bu ara sokaktan geçmedim hiç. Koşma, koşma.
1: Geldik baba.
0: Koşma Cemal. Düşersin, üniforman rezil olur.
1: Bak, işte çıktık bile.
0: Bekle oğlum. Elini öp Lütfü ustanın. Sayende ustacığım de.
1: Derim baba.
0: Dimdik dur karşısında. Asker gibi. Kimse yok mu?
2: Buyurun, buyurun, buradayız.
3: Oo, ağır konuklarımız var efendiler. Hoş geldin Cemal.
1: Hoş bulduk ustacığım, öpeyim.
2: Ne kadar yakışmış üniforma Cemal.
3: Hoş geldin Şükrü hocam. Gidiyor ha?
0: Gidiyor Lütfü usta. Sayende Rüştiye'ye başlıyor.
1: Sayende ustacığım.
3: Benim sayemde falan değil, boş ver. Kim olsa fark ederdi sendeki cevheri.
4: Ara sıra uğra Cemal.
0: Uğrar Selim, uğramaz mı?
3: Kapımız her zaman açık oğlum. Sen bizimsin artık.
1: Sağ ol ustacığım.
0: İzninle Lütfü usta. Daha çok yolumuz var.
3: İzin sizin Şükrü hocam.
0: Öp ustanın elini de gidelim Cemal.
1: Öpeyim ustacığım.
3: El öpenlerin çok olsun oğlum. Allah zihin açıklığı versin.
1: Öpeyim Selim usta.
4: Güle güle git Cemal.
2: Vay vay vay. Bizim de bir yakınımız subay olacak ha. Allah yolunu açık etsin.
1: Sağ ol Şefik usta.
3: Gitmeden son bir söz daha Cemal. Hocalarını iyi dinle, iyi öğren ama ezberleme. Bilgiyi özümle, sonra da değerlendir.
0: Şimdi bunları anlamaz Lütfü usta. Biraz daha büyüsün hele.
1: Anlıyorum baba.
3: Ben anladığını biliyorum oğlum. Hadi yolun açık olsun. Sağ ol.

0: Durum umutsuz arkadaş. Artık hiç kimse yarınından emin değil.
1: Umudunu yitirme Şefik Usta. Dünya değişiyor. Dünya ta temelinden değişiyor. Bizim ülkemizde de bir şeyler olacak.
0: Göreceksin. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Her gün daha kötüye gidiyor. Baksana.
2: Ne o? Yine yeni hükümetler mi kuruyorsunuz?
1: Bu adam çok umutsuz ustacığım.
2: Ha? Ne olmuş o adama?
1: Ne olacak böyle diyor. Hep kötüye gidiyormuşuz. Usta, senin kulaklar da kötüye gidiyor galiba.
2: Ha? Asıl dizlerim kötüye gidiyor, dizlerim. Of, yürüyemiyorum. Hele merdiven çıkarken canım da çıkıyor ya, sanki.
0: Boşuna üşüyorsun burada be ustacığım. Yürütüyoruz işleri işte.
1: Çok iş var da zaten.
2: Evde oturursam bir seneye kalmaz ölür giderim ben.
0: Allah gecinden versin ustacığım.
2: Bu yaşta hayattaysam çalıştığım için hayattayım ben.
0: Yine miting var galiba.
1: Olacağı buydu işte.
2: Ne olmuş Selim? Ha?
0: Sakın söyleme. Ölür kederinden.
1: Miting varmış ustacığım. Sen otur da biz bir gidelim.
2: Ben de geliyorum.
0: Dükkanda kal usta.
1: Ustacığım dükkanı boş bırakmayalım. Ne olur ne olmaz değil mi?
2: İyi iyi. Hadi koşun öyleyse.
1: Kapıları kapat usta.
2: Tamam tamam. Kapatırım. Ey büyük Allah'ım. Nedir bu memleketin hali? Akıllı bir Osmanlı kalmadı mı başa geçecek?

bilsem ki bu acılar bir gün gelip dinecek ve bu gözyaşlarımı o ellerin silecek. Bilsem ki döneceksin bir gün sen yine bana. Yıllarca usanmadan beklerdim, beklerdim. İnan, inan, inan.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Sesimiz bütün dünyayı kucaklıyor. Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Ahmet Öztürk'le çalışıyoruz teknik masada. Nilay Yazarkan Keleş programımızın yapım sorumlusu ve ben spikeriniz Yasemin Pamukçu. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 numaralarındayız. Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden dinleyebilirsiniz ve elbette televizyonunuzun radyo seçeneklerinde de yine TRT TSR ile buluşmanız mümkün. Eğer cep telefonunuzda TRT dinle mobil uygulaması varsa zaten işiniz çok daha kolay olacaktır. Bugün işimiz aslında konuşacağımız konular ve dünya tatlısı konuğumuzla birlikte bizim çok kolay. Ama bir taraftan zor yanları da var. Çünkü muhteşem ve çok ağır eserler icra edilecek bugün TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Derya Özer Bildir konuğumuz. Hoş geldin Derya'cığım.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Yasemin Hanım. Kıymetli davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel bir programda şarkı söyleyecek olmak benim için çok güzel.
0: Çok seni tanımak çok güzel.
1: Ay,
0: Seninle
1: teşekkür
0: ilgili
1: ederim.
0: okuduğum her şeyde çok büyük bir heyecan duydum. Bunu itiraf ediyorum.
1: Ne mutlu
0: Çok
1: bana.
0: büyük bir hayranlıkla takip ettiğim bir sanatçısınız ama bunun yanı sıra o alt yapının sağlam olması tabii sizi çok çok daha yücelten bir unsur. Şimdi
1: Çok
0: Deryacığım
1: teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: bugün için evet seni konuşacağız ama bir taraftan da ayın 14'ü 14 Haziran 2008'de İzmir'de hayatı sonlanan Avni Anıl'ı da analım dedim.
1: Evet.
0: Ve senin de sevdiğin bir bestekar
1: Çok,
0: bildiğim
1: çok severim
0: kadarıyla.
1: hakikaten. O yüzden repertuarımız bolca Avni Anıl şarkılarıyla dolu.
0: Ezeli olacak değil
1: İnşallah
0: mi?
1: kendisi de hisseder bu şarkıları okuduğumuzu.
0: Evet. Çünkü hani bize bunların bu eserlerin hepsi bize emanet ve ancak insanlar böylesi hani yayın da öyle bir şey zaten suya yazı yazmak gibi sizin gibi ama kalıcı bir şeyler bırakabilmek bu hayatta çok
1: En
0: değerli. İşte ünlü
1: kıymetlisi.
0: bestekarlarımız, değerli bestekarlarımıza bunu yapmışlar. Sevgili dinleyenlerimiz elbette Derya Özer Bildir'e eşlik edecek olanlar kemanda Ersan Gündiğer. Hoş geldin Ersancığım. Ve kanunda Sinan Altınbaş. Merhaba Sinan, iyi yayınlar sana da ve Alper Taş bizimle birlikte ut sanatçımız. Evet, zamanı fazla böyle sohbete mutlaka yayacağız ama müzikle buluşmayı hiç ihmal etmeyelim derim. Ne dersin?
1: Bence de.
0: Başlayalım mı?
1: Aynı
0: Hadi
1: fikirdeyim.
0: bakalım. Sevgili dinleyenlerimiz Derya Özer Bildir ilk eseri seslendirecekler. Nihavend makamında bir Avni Anıl bestesi eserin güftesini Ülkü Aker yazmış. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi. Bakışın eski günleri arar gibi. Ben sana her şeyini geri vermedim mi? Öyleyse neden kalbin hala yanar gibi?

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan yükselen

0: Derya Özer Bildir. Çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bir Avni Anıl şarkısı dinledik. Derya Özer Bildir'in o güzel sesinden, ama sadece güzel demek istemiyorum, o ödüllü sesinden. Hani güzellik yarışmaları vardır. Evet,
1: Evet.
0: güzellik yarışmalarında kişiler ödül alırlar, güzelliğiyle alırlar. Şimdi bir taraftan sen hem çok güzelsin,
1: Ay çok
0: hem de o
1: teşekkür ederim.
0: güzellerin bu kadar güzel sesi yoktur ki.
1: Peki bunu bu kadar güzel birinden duymak?
0: Çok güzel.
1: Her şey çok güzel o zaman şu anda.
0: Deryacığım, her şeyden önce senin için sen gencecik bir sesin. 1996 doğumlu Derya. Nerede doğmuştun Deryacığım?
1: Ben Cizre'de doğdum. Şırnak
0: Ha,
1: Cizre'de.
0: evet.
1: Aslında Cizre'nin bir köyü diyebiliriz. Yani
0: Babanın
1: Cizre'ye
0: görev
1: bağlı bir köy.
0: yaptığı bir yer miydi yoksa oralı
1: Evet. Benim
0: mısınız?
1: babam güvenlik
0: Tamam.
1: korucusuydu biz küçükken. Yani askerimizle birlikte.
0: Ve
1: O da çalıştı
0: 1996'da yine
1: yıllarca.
0: memleketimizde
1: Evet.
0: tatsız zamanların yaşandığı bir
1: Evet, biraz
0: sürede
1: zorlu
0: sen,
1: süreçlerde. Şükürler olsun. Hepsi geride kaldı. Benim
0: evet.
1: babam da mesleğini icra ederken bizler de o zamanlar
0: Dünyaya
1: işte küçücüktük.
0: gelmişsiniz. Evet,
1: Evet,
0: Cizre'de
1: geldik
0: dünyaya gel.
1: dünyaya, çok
0: Ve
1: şükür.
0: sevgili dinleyenlerimiz, Derya Özerbildir 2009 yılında Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirmiş. Yine oradaki branşında ses üzerine, müzik üzerineydi herhalde,
1: Tabii
0: değil mi?
1: tabii müzik
0: Mutlaka.
1: öğretmenliği bölümündeydim, müzik bölümündeydim. Çok güzel senelerdi, çok güzel zamanlardı.
0: Ve o zamanlar seni oradaki başlangıç aslında müzikle ta Gazi Üniversitesi'ne kadar getirmiş
1: Getirdi.
0: seni.
1: Şükürler olsun. Yolum çok güzel yerlere geldi hakikaten. Çok güzel insanlarla rastlaştım. O yüzden hep şükrediyorum bu konuda. Ne mutlu bana.
0: Deryacığım, peki senin Marmara Üniversitesi ile de bir bağın var.
1: Var var evet.
0: O şey biraz bana anlatabilir misin? Marmara Üniversitesi müzik bölümünde Farabi öğrenimi görmek nedir?
1: Evet. Aslında şöyle ben Erasmus'a çok benzetiyorum. Neredeyse aynısı, sadece bunun yurt içindeki hali gibi düşünebiliriz. Yani kendi üniversitelerimiz arasında bir program değişimi gibi bir senelik bir eğitim gördüm ben. Gazi Üniversitesi'nde okurken ikinci sınıfı Marmara'da okudum yani. Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünde. Daha sonra tekrar kendi üniversiteme dönüp
0: Dönüp.
1: oradan mezun oldum. Yani aslında sadece bir seneliğine gidip gelmiş oldum.
0: Peki o bir yıl senin hayatında ne kadar kıymetliydi? Neler kattı sana Farabi?
1: Aslında şöyle, tabii Gazi Üniversitesi çok köklü bir okul ve ben daha lisedeyken hocalarım bana her zaman Gazi Üniversitesi'ne gitmemi söylemişlerdi. O dünyanın, daha doğrusu Ankara'daki
0: Doğru ama.
1: en iyi
0: Müzik
1: müzik
0: öğretmenliği
1: okulu, evet,
0: bölümü.
1: öğretmenlik anlamında özellikle. Sonra tabii benim hayalim İstanbul'da da yaşamak da aynı zamanda. Acaba hangisine gitsem diye bir kafam karışıktı o zamanlar, ama iyi
0: Anladım.
1: ki Ankara'yı seçmişim diyorum. Bir senelik hayatıma şöyle

0: bir katkısı oldu. Farklı hocalar tanıdım, güzel arkadaşlıklar edindim. Yine eğitim anlamında bana çok şey kattı. İstanbul bir kere zaten oraya gidip gelmek bile insana hakikaten hayatta çok
1: Ama
0: şey
1: orada
0: katıyor.
1: yaşamaktan
0: Çok
1: vazgeçirecek kadar
0: zor.
1: da senin
0: Evet,
1: için
0: aynen
1: etkili bir yıl
0: öyle.
1: olmuş ki
0: Şu an
1: Ankara'dasın
0: iyi ki
1: hala.
0: döndüm diyorum. Ankara bambaşka yani. İstanbul sadece gezmek için güzel.
1: Biz Ankara'da olmayı seviyoruz. Evet
0: Kesinlikle.
1: sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Avni Anıl'ın bir başka şarkısını dinleyeceğiz ama Avni Anıl'ın 23 Nisan gibi özel bir günde 1928'de İstanbul'da doğduğunun bir altını çizelim isterim. 14 Haziran 2008'de de İzmir'de hayatı sonlandı. İzmir'de Paşa Kapısı Ortaokulu, özür dilerim, İstanbul'da Paşa Kapısı Ortaokulu'nda başlıyor, Selimiye'de ve sonrasında da Haydarpaşa Lisesi'nde okumuş ve ilginç bir şekilde polis enstitüsüne de girmiş ve 91 yılında da polisken ayrılmış ve başka bir kapı aralanmış hayatında, gazetecilik. 3 yıl Akşam Gazetesi'nin sanat sayfasını yönetmiş Anıl ve 1955 ve 67 yılları arasında da İstanbul Radyosu'nda haber servisinde çalışmışlığı var ve dolu dolu bir hayat onunkisi. 67 yılında Anıl Yayın Ajansı'nı kuruyor, yayıncılıkla da ilgili Musiki ve Nota dergisini çıkarmış ve şunu da açıkçası bilmiyorum, sen Derya'cığım bunu biliyor muydun, ama ben bu sözlüğe ulaşmayı çok istiyorum. Nereden ulaşılır bilmiyorum ama dikkatimi çekti. Musiki Sözlüğü adında 4 ciltlik bir eseri var
0: Ay, ben
1: Avni
0: bu
1: Anıl'ın.
0: bilgiyi bilmiyordum doğrusu.
1: Evet, buna bir araştırıp bakmamız lazım.
0: Bakmak
1: Gerçekten
0: gerekiyor
1: hani
0: hakikaten.
1: satılan bir şey. Musiki sözlüğü önemli. Özellikle sizin gibi
0: Bizim için
1: müzisyenlerin
0: çok kıymetli,
1: mutlaka
0: evet.
1: olması gerekiyor. Evet, devam edeceğiz yine sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi değer değer özel bildirden bir Nihavend şarkı dinleyeceksiniz. Bu eserin güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'ın, çok etkili sözler ve Avni Anıl'ın o kadar çok kalbine işlemiş ki işte bu besteyi yapmış. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. İnanma gözlerine, ben ben değilim. Beni sevdiğin zaman o benim işte.

0: teşekkür ederiz Deryacığım.
1: Ben de
0: O
1: çok teşekkür
0: ipeksi, o tül
1: ediyorum.
0: gibi sesinle ne güzeldi, böyle ruhumuza dokunuyor. Peki
1: Mutlu
0: Derya,
1: oldum.
0: ses çok karakteristik bir şeydir. Hani
1: Evet.
0: insan dinleyerek başkalarını kimi zaman şunu söyleyebilir: ay keşke benim sesimin de şöyle bir kıvrımı olsa. Şimdi ödüllü bir ses olup da hala ya şu şöyle olsaydı dediğim var mı?
1: Ya tabii biz insanız yani sonuç olarak ve kendimizde her türlü beğenmediğimiz şeyler olabiliyor. Yani ben sesimi çok hani şöyle insanın kendini övmesi de şey
0: Yo, hayır,
1: olmaz tabii.
0: zaten sen övülmüş, zaten
1: Ay çok teşekkür
0: taçlandırılmışsın. Senin
1: ediyorum. Çok
0: söylemen yani
1: sağ
0: hiçbir
1: olun.
0: şey ifade etmez. Zaten herkes onu
1: Ay çok
0: söylüyor.
1: sağ olun. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Öyle diyeyim. Öyle tarif edeyim. Ama tabii ki böyle küçüklüğümden beri hep kendime rol model aldığım isimler bulmaya çalıştım. Zaten ben halk müziğiyle başladım doğrusu. Türk halk müziğiyle başladım. Daha sonra klasik Türk müziğiyle tanıştım ben. Ve kendimi orada buldum. Tabii orada da böyle çok severek dinlediğim sesler keşfettim. Özellikle benim çok çok beğendiğim bir ses eski
0: Kimdir?
1: seslerden Sabite Turgül Erman'ı ben çok beğenerek dinlerim. Hala da bir şarkı çalışırken özellikle kendisinin kaydı varsa YouTube'da ilk dinlediğim isimlerden biridir. Tabii başka çok güzel isimler saysak saysak bitsek bitmez yani
0: Bitmez.
1: burada şu anda ama benim kendime rol model aldığım bir isim. O yüzden böyle ne bileyim mesleğimde de hep böyle iyi bir yerde olmaya çalışıyorum. Onlar gibi yol almaya
0: Güzel.
1: çalışıyorum. İnşallah tabii ki hatalarımız oluyordur ama inşallah böyle güzel yol alabiliriz diyeyim. Ne
0: Çok
1: diyeyim?
0: güzel.
1: Şarkı söylemeyi seviyorum. Öyle söyleyeyim.
0: Bence kutlu bir yolculuk bu. Yani
1: Çok şükür.
0: çünkü bir hedef var ve
1: Evet.
0: bir emanet var. O emanete en sadık kalacak şekilde o icraları yapmak ve iz bırakabilmek bence kutlu bir yolculuktur.
1: Çok şükür.
0: Evet,
1: İnşallah
0: sevgili
1: layık
0: dinleyen.
1: olabiliriz.
0: Olmaz mı? Olacaksınız tabii. Niyet çok önemli.
1: Doğru.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi bugün için de özel bir gün. Avni Anıl'ın 14 Haziran'da vefat ettiğini söyledik ama bugün aramızdan ayrılmış olan çok kıymetli bir bestekarımız var. Dramalı Hasan Asgüler. O 1896 yılında Yunanistan'ın Doğu Makedonya beldesinde, o dönemde Drama şehrinde dünyaya gelmiş ve o zamanlar Osmanlı toprağıymış tabii bu yerler. Ve sonrasında da göçler olmuş hayatında ama ne olursa olsun o ut çalarak başlamış sanata. Daha çok cümbüş çaldığını biliyoruz ve ilk beste çalışmalarını zamanın modasına uyarak yapmış. Rumbalar, foxtrotlar ve kantoya benzer. Bu arada foxtrot dedim, yani siz belki diyeceksiniz ki ben de merak ettim, araştırdım. Hadi bugün de bir şey öğrenmiş olalım diyeyim. Foxtrot neymiş? Dört tempolu bir dansmış ve bunu ben bilmiyordum. Ve sonrasında benzer eserlerle bestelere başlamış. O dönemde yadırganmış ama sonrasında çok sevilen eserleri olmuş ve bazı eserleri çok çok beğenilmiş. Çoğu da plaklara okunan eserlerden aslında. Ondan bir örnek olsun istiyoruz. Dramalı Hasan Hasgüler'i de anacağız. Ama bu eserde bir değişiklik yapıyoruz. Bir rol
1: Evet.
0: değişikliği yapıyoruz. Ben mikrofona gidiyorum ve
1: Evet.
0: sevgili Derya bize sözleri okuyor. Ben de onun üzerine.
1: Aa.
0: Evet, hadi bakalım.
1: Peki
0: Sözler
1: sizden sonra
0: Derya'dan.
1: okunur mu
0: Ben senden
1: bilmiyorum.
0: sonra şarkı okudum. Onu da ben hiç bilmiyorum.
1: Ay çok tatlısınız. O zaman ben böyle küçücük bir yerini okuyayım. Sizin o
0: Tamam.
1: güzel sesinize şimdi
0: Tamam.
1: şey
0: Estağfurullah.
1: olmaz
0: Olur mu?
1: yani.
0: Estağfurullah.
1: Evet. Gelmez oldu hiç sesin. Söyle canım neredesin? Uzaklara mı gittin? Hangi gizli yerdesin?
0: Hayır.

0: Teşekkür ederim.
1: Ama şimdi ben bir şey söylemek istiyorum o zaman.
0: Hadi, açık şimdi mikrofon. Size,
1: evet, mikrofon açık. Sizin bana ilk söylediğiniz şeyi söylemek istiyorum. Hem bu kadar güzel olup, hem bu kadar güzel konuşup, nasıl bu kadar güzel şarkı söyleyebiliyorsunuz?
2: Teşekkür ederim.
1: Vallahi ağzınıza sağlık. Ben çok güzel söylediniz.
2: Çok teşekkür ederim. Konuşmakla ilgili iltifatını alıyorum ve kabul ediyorum. Ama söylemekle ilgili olanını sadece ben kendi sesime uygun olan eserleri seçtiğim zaman söyleyebiliyorum. Gayet de böyle serahaten cevap verdim, değil mi?
1: Vallahi ben çok beğendim. Eminim dinleyicilerimiz de aynı fikirdedir.
2: Teşekkür ederim Derya'cığım. Evet, Draman Hasan Asküler'den bahsediyorduk sevgili dinleyenlerimiz ve... hiç çok acı ve hiç beklenmedik bir son belki. Diyeceksiniz ki böyle bir ameliyatın sonunda böyle bir şey olabilir mi? Son yıllarını sıkıntı içinde geçirmiş bu sanatkarımız ve Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Hastanesi'nde Derya bir fıtık ameliyatı sonucu 18 Haziran'da vefat etmiş.
1: Gerçekten.
2: Evet, yani kimi zaman böyle insanlar hani bazıları vardı ben ameliyat olmak istemiyorum diye diretirler ya.
1: Evet.
2: Bazen de diyorsun ki yani vardır bir sebebi. Hani bir fobi oluşabiliyor insanlarda.
1: Evet.
2: Hiç beklenmedik bir şekilde bir hastane mikrobu. O zaman adı neydi onu bilmiyoruz ama fıtık ameliyatı yani. Şu anda çok basit görünen bir şey değil mi?
1: Evet, çok basit bir şey aslında. Herkesin neredeyse günde bir günde belki
2: yaşayabileceği bir şey.
1: Binlerce insanın olduğu ameliyat ve böyle sonuçlandı.
2: Bazen kader deyip geçiyoruz mecburen.
1: Göçecekmiş
2: evet,
1: dünyada.
2: Öyle görünüyor.
1: Evet canım.
2: Evet. Ve sevgili dinleyenlerimiz bize muhteşem eserler bırakmış Dramalı. Nihavent eser, gözlerin o gözlerin kadar kara ve çok tatlıdır. Bunu dinlemenizi öneririm. Biz bugün söylemiyoruz ama Felekten Saadet Çalınmaz Cicim. Kendi sesinden dinlerseniz de çok zevk alacağınızı düşünüyorum ben. Bambaşka makamlarda eserler ama her biri farklı olduğunu, onun imzası, onun nasıl söyleyeyim, karakteristik bir özelliği var herhalde. Hani az evvel söyledim ya Derya'cığım, başladığında işte rumbalar, foxtrotlar, kantolar, o kokunun o sindiği eserler tümü farklılık yaratmış tüm bestelerinde.
1: Evet,
2: sevgili dinleyenlerimiz, devam ediyoruz Şiir Perisi'nde. Derya Özer Bildirin o güzel sesiyle buluşacağız yine. Yine bir Avni Anıl bestesi, Şadi Kurtuluş yazmış eserin güftesini. Sevmek acı bir arzu derler, sevilmiyor seven der. Ağlayan şu gözlerim ne güldü ne de gülecekler. Hayat böyle, bu yoldan daha kimler geçecek? Ağlayan şu gözlerim ne güldü ne de gülecekler.

0: Teşekkür ederiz Derya'cığım. Ağzınıza sağlık. Çok güzel, çok güzel bir yorumdu. Evet, örneğin senin bir makam tercihin var mıdır? Kimileri der ki bana mahur dokunur. Evet. Kimisi der ki rast beni mahvediyor. Acaba Derya Özer Bildirin sevdiği veya hani bunu severim ama şunu seslendirmeyi daha çok seviyorum diye de bir ayrıma gidebilir. Nedir?
1: Ya benim o kadar net ki ben direkt söylüyorum Kürdilicaz geldi. En sevdiğim makam.
0: Evet tabii ses
1: hatta
0: demiş,
1: şöyle olunca. Benim uğurlu makamım diyorum ben.
0: O kadar.
1: Kesinlikle. Çünkü
0: ödüller
1: ben
0: onunla mı geldi?
1: Ödülü de evet Kürdilicaz bir şarkı söyleyerek birincilik aldım.
0: Hangi yıldaki ödülü?
1: 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından düzenlenmişti.
0: Evet.
1: Genç Ses Türk Müziği Ses Yarışması'nda Yorgo Bacanos'un çok güzel bir Kürdilicazkar şarkısını söylemiştim.
0: Evet.
1: Neşeyle geçen ömrümü eyvah keder ettin
0: of,
1: demiştim.
0: Of of çok güzel.
1: Ve o şarkıyla birincilik aldım. Daha sonrasında da o eserle yine Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Korosu'na ses sanatçısı olarak girdim. Şükürler
0: evet.
1: olsun.
0: Evet.
1: Ama çok seviyorum gerçekten. Hatta şey diyorum. Hacı Arif Bey biliyorsunuz buldu Kürdilicazkar makamını ve keşke diyorum böyle zamanda yolculuk olsa gidebilsem de bir ellerini öpsem. İyi ki bu makam var. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun inşallah.
0: Senin ses kaliteni de çok üste çıkaran bir makam ama.
1: Teşekkür
0: yani
1: ederim.
0: Onu taşıyabilmek de çok kıymetli. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bir başka eser, yine bir Avni Anıl şarkısı dinleyeceğiz. Yine Kürdili Hicazkar makamında şaşırdık mı? Derya Hanım'ın tercihini bak hiç şaşırmadık.
1: Bana kalsa hepsini Kürdili
0: olacak neredeyse. Evet evet. Biz de ancak rast işte bak. O gördüğün gibi ben ancak rasta kaldım mesela.
1: Çok güzel hepsi.
0: Peki. Güfte Halil Soyuer'in sevgili dinleyenlerimiz. Bu eserde yine yüreğinize dokunacaktır. Gözünüzde İstanbul'un o güzel manzarasını canlandırın. Ve bir taraftan da Kanlıca'dan İstanbul'u seyredin o zaman. Derya Özer Bildirin o ipeksi sesini dinlerken. Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da. İstanbul'un sırrına erilir Kanlıca'da. Mehtap oynar, su ile ışıklar gelir dile. Geçmiş sevdalar bile dirilir Kanlıca'da.

0: Evet, İstanbul sevenlerdendir belki. Klasik Türk müziğine gönül vermiş olan Derya Özer Bildir. Sever mi?
1: Çok.
0: Sever. Uzaktan
1: Çok
0: seviyoruz
1: severim.
0: ama değil
1: Evet,
0: mi?
1: uzaktan. Gezmeyi seviyorum.
0: Ama çok
1: Orada böyle
0: güzel.
1: konserler vermeyi, programlara gitmeyi, sevdiklerimle buluşmayı çok seviyorum.
0: Seviyoruz ama
1: Ama ben
0: yaşamak
1: Ankara'yı
0: için
1: çok
0: değil. Evet.
1: seviyorum.
0: Ankara'nın en çok neresini seviyoruz?
1: Ya Ankara'nın en çok neresini seviyorum? İş yerimi çok seviyorum ya. Evimi çok seviyorum tabii en başta.
0: Bak
1: Ondan
0: buradan
1: sonra
0: ne
1: iş
0: çıkıyor biliyor musun?
1: yerimi.
0: Bak mekan söylemedin. Sadece dedin
1: Evet.
0: ki evimi seviyorum, iş yeri. Çünkü duygusal bağların orada güçlü ve orada
1: Evet.
0: mutlusun.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani senin evinin Keçiören'de olmasının bir önemi yok veya Çankaya'da da
1: Kesinlikle.
0: olabilir, hiç fark etmez
1: Aynen
0: ama evimi
1: öyle. Ay ne
0: seviyorum.
1: güzel söylediniz
0: Evet,
1: ya.
0: bu onu
1: Kesinlikle
0: gösteriyor
1: öyle.
0: aslında. Demek iş yerinde
1: Evet.
0: mutlusun.
1: Çok şükür. Çok seviyorum çünkü hayalim de benim. Tabii yani kurumda çalışmak, sonrasında ne bileyim o ben müzik öğretmeniydim aslında bu
0: Evet,
1: arada.
0: evet.
1: Şan dersleri veriyordum, işte işitme eğitimi veriyordum. Hala da şeflik yapıyorum bu arada hani amatör seslere. Türk Sanat
0: Tabii.
1: Müziği koro derslerimiz oluyor, ders veriyorum.
0: Çok güzel,
1: Ama benim
0: tabii.
1: hayalim ses sanatçısı olmaktı küçüklüğümden beri ve
0: Ve
1: ama tabii
0: TRT'yi hayal etmiş miydin
1: hayal ettim
0: Derya?
1: tabii ki.
0: Olmadı mı?
1: Ya
0: Ya
1: şöyle
0: da sen tercih mi
1: ya
0: etmedin?
1: hayır aslında şöyle ben TRT ya da bakanlık olsun istiyordum zaten ama
0: Tamam.
1: sınav açılmıyordu bir türlü.
0: Doğru, olabilir.
1: Keşke açılsa diye hep bekledik. En sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı sınav açınca da hemen girdim. Şükürler olsun ki oldu. Zaten her
0: Evet.
1: iki kurumu da çok seviyordum.
0: Evet.
1: İkisinden biri olsun diye hayal ediyordum ama TRT'de yani benim
0: Evet.
1: çok çok sevdiğim yer.
0: Sen.
1: İkisi de eşit derecede gerçekten.
0: Demek ki
1: Radyoyu da çok
0: Kültür ve
1: hayal
0: Turizm
1: ettim.
0: Bakanlığı daha şanslıymış diyoruz
1: Ay
0: biz bu
1: çok
0: noktada.
1: teşekkür
0: Biz
1: ederim.
0: kaybetmişiz Derya'nın o güzel sesini
1: Ay.
0: ama en azından böyle yayınlarda
1: Evet.
0: bize destek olman çok değerli.
1: Gelirken bunu
0: Sesini
1: konuştuk.
0: evet.
1: Davet

0: Öyle
1: Deriniz
0: mi?
1: o kadar kıymetli ki. Çünkü
0: Teşekkür
1: dediğim
0: ederim.
1: gibi radyo, televizyon benim hayalimdi zaten.
0: Hı
1: Hatta şu anda da yani hiçbir şey bitmiş değil diye
0: hı.
1: düşünüyorum. Hani sonuçta Kültür Bakanlığı'nda çalışıyorum ama
0: Hı.
1: ara ara çok güzel programlara davetler geliyor.
0: Tabii ki
1: İnşallah
0: olmaz mı?
1: belki ileride hayallerimden biri de kendi programımı yapmak, televizyonda,
0: Çok
1: ekranda
0: güzel olur.
1: olmak.
0: Çok güzel olur. Neden
1: İnşallah bu
0: olmaz?
1: konuda dualarınızı da bekliyorum.
0: Tabii her zaman, her zaman.
1: Dinleyicilerimizden de bekliyoruz.
0: Tabii çok güzel. İnsanların
1: Teşekkür
0: hayallerinin
1: ederim.
0: gerçek olması çok değerli bence.
1: Çok.
0: Evet. Mesela ben Ersan'a döneceğim. Ersan, ben seni çok eskiden tanıyorum.
2: Evet.
0: Evet. Senin hayalin gerçek oldu mesela, değil mi? Sen o dönem çünkü
2: Dönemde
0: akitliydin. Tek tek işlere
2: akitliydim.
0: gidiyordun
2: TRT'de çok
0: TRT'de.
2: görevlerde bulunduk. Tabii eğitim de aldık tabii. TRT'de çok güzel bir eğitim vardı o zaman da hocalarımızdan.
0: Tabii.
2: Tabii
0: Evet.
2: Kültür Bakanlığı öyle bir kaderimiz tabii oraya gitti.
0: Ne güzel.
2: Nasip.
0: Çok güzel. İşte o zaman insan belki daha değer bilir oluyor. Bilmiyorum, Alper'in öyle bir hayali var mıydı? Kültür Bakanlığı'nda çalışmak gibi.
3: Hayır, biz TRT menşeiliyiz. Üçümüz de biz gençlik korusundan yetiştik.
0: Hı
3: Çok çok iyi bir eğitim aldık.
0: hı.
3: Biz girdiğimiz sınavlarda jüriden daha iyi biliyorduk diyebilirim.
0: O kadar.
3: Fakat maalesef bazı etkenler var. Mesela sazınızı çok iyi çalmanız şu burada çok büyük etken değil,
0: Olmayabiliyor, değil mi?
3: olmayabiliyor.
0: Değer bulduğunuz yerin Kültür Bakanlığı olması da çok kıymetli.
3: Nasip.
0: Çünkü her ikisi
3: Böylesin.
0: de
3: Ama
0: sanat anlamında
3: buraya
0: çok
3: her
0: üst
3: geldiğinde
0: seviyede
3: de
0: olan
3: Ankara Bursa
0: kurumlar.
3: her gittiğinde isimlendireceğiz çünkü oradan yetiştik.
0: Ha, demek ki aklın kalmış birazcık,
3: Tabii
0: anladım.
3: 2002-2003
0: Yetiştiğin yerde olmayı tercih ederdin,
3: tabii
0: anladım.
3: 7 yılda akit sanatçısı olarak çalıştım ben Ankara Radyosu'nda.
0: Evet. Zaten Sinan'ı tek kalemde geçerim. Sinan Altınbaş yani Türkiye'deki ender
2: Çok sağ ol.
0: kanun virtüozlarından. O yüzden Sinan'ın hayalini yaşadığı çok belli, sazın icra edişiyle birlikte.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, bir başka şarkıya geçiyoruz şimdi sevgili dinleyenlerimiz. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın sözleri bunlar. Onun dizeleri yine Avni Anıl'ın aklına ve gönlüne düşmüş. Bir ateşim, yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok. Fırtınalar içinde beni yalnız bırakma. Benim senden başka sığınacak limanım yok.

0: Çok güzeldi. Teşekkür ederiz Derya'cığım.
1: Teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizden bir de özür diliyorum. Çok hastaydım çünkü son bir haftadır. Arada böyle
0: Öksürük geliyor değil
1: öksürük
0: mi? Evet,
1: geliyor. Evet,
0: evet, evet.
1: Erzurum'da çok güzel bir konser verdik. O da açık havada oldu tabii.
0: Ha.
1: Tortum Şelalesi'nin o güzel havası
0: Nasıldı
1: çarptı
0: Erzurum?
1: bizi.
0: Serin miydi akşam?
1: Ya çok serindi.
0: Akşam
1: Şöyle
0: olduğunu gördün mü?
1: aslında biz Uzundere'deydik. Uzundere çok sıcaktı ama akşamları serinliyordu. Erzurum'un kendisi çok soğuktu yani. Dağlarda hala kar var. Ve biz açık havada konser verdiğimiz için biraz tabii o güzel hava, temiz havaya. Ankara biraz tabii çok seviyorum ama beton bir şehir olduğu için
0: Doğru.
1: oranın o yeşilliği de alerji gibi bir şey yaptı böyle.
0: Etkiledi değil mi?
1: Evet, etkiledi.
0: O güzel
1: Ama
0: ses
1: olsun.
0: etkilenebilir, olabilir ama biz her türlüsüne
1: Ay,
0: razıyız onun.
1: teşekkür ederim. Bu arada siz bize ne güzel eşlik ediyorsunuz.
0: Ha, benim mi?
1: Evet.
0: Becerebildiklerimi.
1: Ay
0: Hep
1: çok güzel.
0: becerebildiklerim
1: Biz
0: ben.
1: ritim almadık ama yani hiç ihtiyacımız da yokmuş.
0: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
1: Biz de
0: Yapabileceğimi
1: teşekkür
0: cesaret
1: ederiz.
0: ettiğimde hemen alıyorum bendirimi elime.
1: Vallahi
0: Şimdi
1: iyi yaptınız.
0: teşekkür ederim Derya'cığım. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz bir de Rüştü Şardağ'ın yazmış olduğu bir güfte var. Yine Avni Anıl'ın kalbine düşmüş. Hicaz makamında bestelemiş bu eseri de. Avni Anıl curcuna usulden de bahsedecek olursak. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz. Güzel bir kumral uğruna küstüm esmer beyazlara. Bu akılsız garip başa şimdi vurun, vurun biraz.

0: Harika. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben de çok
0: Sevgili
1: teşekkür ediyorum.
0: dinleyenlerimiz, Derya Özerbildir, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı bizimle birlikteydi. Teşekkür ederim bir kez daha. Ayağınıza sağlık, sesinize
1: Ben
0: sağlık.
1: de çok teşekkür ediyorum. İnanın o kadar keyifli, o kadar güzel bir programdı ki.
0: Eksik olmayın
1: Yani
0: sayenizde.
1: yorgunluk hissederiz ya normalde bir şeyler yaparken. Bırakın yorgunluğu böyle sabaha kadar sizinle
0: Ne
1: söylerim.
0: güzel.
1: Hani hasta olduğum halde söylerim yani. O
0: Çok
1: kadar
0: teşekkür ederiz
1: güzelsiniz ki.
0: Deryacığım.
1: Her şey
0: Çok
1: çok güzel
0: teşekkür
1: burada.
0: ederim.
1: Çok teşekkür ederiz
0: Eksik olmayın.
1: davetiniz için.
0: Teşekkürler. Kemal'de Ersan Gündiğer, Kanun'da Sinan Altınbaş ve Uğur'da Alper Taş'a da teşekkür ediyoruz. Nilay Yazarkan Keleş bizim yapım sorumlumuz. Tolga Gökten, Süleyman Ozan Koçak'la çalıştık ve ben sizlere şimdi bir Rast şarkı söyleyeyim. Havamız değişsin bakalım. Haydi bakalım, buyurunuz.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu. İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptığını söyledi. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez, dedi. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı. Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracağız, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin karara yaptığı itirazlar değerlendirildi. Sadece Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni bir parti için planın hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Üstelik bu kez tarihte verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir, dedi. Özel yeni partiyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü de belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

0: CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tugay açıklamasında bundan sonraki süreçte bağımsız olarak görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 53. oturum sona erdi. Mahkeme heyeti oturumda sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin incelemede bulundu. Mahkeme 9 sanığın tahliyesine karar verdi. İstanbul'da yaşayan bir iş insanı CHP'li Menderes Belediyesi'nin eski ve yeni başkanları hakkında rüşvet aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yakup Toprak, 2023 yılında dönemin Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın kendisinden otel ruhsatı karşılığında 250 bin dolar rüşvet istediğini iddia etti. Yeni gelen yönetimin de kendisinden 400 bin avro istediğini öne sürdü. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. İran anlaşmasındaki 60 günlük sürenin başladığını söyledi. İran'la mutabakatı eleştiren İsrail kabinesine tepki gösterdi. Vance, İsrail'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. ABD ile İran arasındaki anlaşmayı baltalamaya çalışan İsrail, Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkladı. Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgeleri gösteren yeni harita paylaştı. Ateşkesi ihlal eden İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesi hiçe sayan soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Son dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği savunma programına katılmasını engellemeye çalışan Yunanistan'a Avrupa Birliği'nden dikkat çekici bir mesaj geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Yunan basınına verdiği röportajda AB'nin özellikle savunma alanında Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Türkiye ile işbirliği yapmak gerçekten önemli dedi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yoğun İHA saldırısı düzenledi. Bir petrol rafinerisi vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 1000 kadar İHA'yla 4 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna'nın yakıt ve enerji tesislerine vurduklarını açıkladı. Haberleri dinlediniz.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde kısa dalga radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
2: Ekonomi Penceresi.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ekonomi Penceresi'nde bu haftada sizlerle birlikteyiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar ekonomiye, bizim ekonomimize ve dünya ekonomisine nasıl yansıyor? Ekonomi Penceresi'nde her hafta bunları değerlendiriyoruz. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi bu hafta sizlere Sefa Ak'tan ulaştırıyor ve mikrofon da speakeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca bizleri 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Evet hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz
4: programımıza. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Arzu Hanım.
3: Yine çok önemli gelişmeler.

0: Var. Ekonomi başlığında süremiz yettiğince hepsini değerlendireceğiz sizinle. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bakalım. Fed faiz kararını açıkladı. Merakla bekleniyordu bu faiz kararı. Sabit bıraktı Fed faizi. Beklenen bir karar mıydı ve piyasalara yansıması nasıl oldu?
1: Evet, tabii Kevin Warsh'ın ilk resmi toplantısı.
0: Hı.
1: Dolayısıyla Trump'ın tabii büyük ümitleri bağladığı bir başkan. Tabii merak ettiğimiz şey şu. Acaba
0: Ümitleri
1: Trump
0: kırıldı mı?
1: tabii sürekli faiz indirimine gidin şeklinde önceki başkana Powell'a sürekli telkini vardı. Ciddi anlamda işte söylemleri vardı.
0: Hı.
1: İyi olmayan söylemler. Ve bu çerçevede şimdi Kevin Warsh'ın bu ilk toplantısı önemliydi ve aslında tüm dünya küresel ekonomi bu toplantıya ilişkin beklenti içerisindeydi. Ama tabii faiz indirimi veya faiz artırımına ilişkin herhangi bir beklenti söz konusu değildi. Zaten sabit bırakılacağına ilişkin bir piyasa satın alma süreci de oluşmuştu. Dolayısıyla beklendiği gibi aylık %3,50-3,75 bandında sabit bıraktı.
0: Hı.
1: Tabii bundan sonra yıl sonuna kadar tabii bir fiyatlama var Aralık ayında faiz artırımına ilişkin. Ama tabii şu anda ABD ile İran arasında müzakere zabıta dün imzalandı.
0: Hı.
1: İşte Trump Versailles Sarayı'nda
0: Hı.
1: ABD tarafı. Pezeşkian da İran tarafını temsil eden elektronik ortamda imzaladılar. Bu çerçevede artık enflasyon sürecinin biraz daha olumlu çerçevede hareket ederek merkez bankalarının ellerini daha rahat bir şekilde hareket ettireceğini söylemek mümkün.
0: Trump pek yorum yapmadı galiba bu kararı, değil
1: Ya,
0: mi?
1: yani
0: Böyle
1: Trump
0: bir açıklama görmedim
1: yapmadı.
0: ben
1: Bir de
0: ama.
1: tabii G7 zirvesindeydi.
0: Evet,
1: Herhalde
0: ilgilenemedi.
1: tabii orada yoğunluktan dolayı
0: Hı.
1: muhtemelen bir de kendi şey olduğu için atadığı kişi ondan dolayı da henüz bir yorum yapmadı. Bundan sonra net bir şekilde göreceğiz. Tabii Merkez Bankası olayı öyle basit bir olay değil. Sonuçta o bankaların güvenilirliği olması gerekir. Özellik bir yapısının olması gerekir. Eğer müdahale ettiğiniz takdirde o
0: Hı.
1: çerçevede kararlar çıktığı takdirde saygınlığı kazanmaz. O zaman çok ciddi problemler ortaya çıkabilir.
0: Bundan sonra ne yapar başkan? Yol
1: Tabii
0: haritası
1: şimdi
0: belli mi?
1: aslında şu var, bu dün akşam Türkiye saatiyle 21'de FED bu faiz kararını açıkladı, sabit bıraktı. Ondan sonra tabii piyasalara bir takım etkileri oldu. Ancak tabii şey de beklendi, Kevin Warsh'un açıklamaları. Yani Kevin Warsh bu açıklamalarında neyi ifade edecek? Onlar basın tarafından dikkatli bir şekilde takip edildi. Ancak tabii öncelikle ona şunu ifade edeyim burada. Bu Fed'in açıklama metni var. O
0: Hı.
1: metin Powell dönemindeki metin ile bir farklılık taşıyor. Daha açık ve daha sade
0: Hı.
1: ve daha anlaşılır ve olguya dayalı. Dolayısıyla nedir? Ve ileriye dönük de herhangi bir tahmin içermiyor.
0: O
1: O
0: zaman bir
1: açıdan
0: yol haritası belli değil. Hı.
1: tabii yani ileriye dönük herhangi bir ipucu vermiyor ve Warsh'un da açıklamalarında bunu net bir şekilde gördük. Dolayısıyla farklı bir yönetim tarzı izleyeceğini söylemek mümkün. Ve Warsh özellikle burada yapmış olduğu toplantıda burada özellikle ileriye dönük beklentilerin yönlendirmelerin artık metinde yer almayacağını ifade ediyor. Bunun yanında üyelerin ekonomiye ilişkin bir takım projeksiyonlar yaptığını, tahminlerde bulunduğunu ama kendisinin hiçbir şekilde bu tür ekonomik projeksiyonlarda tahminlerde bulunmadığını da ifade etti dün akşamki toplantıda. Burada özellikle bu para politikasının yürütülmesi noktasında bir çalışma grubu oluşturacak
0: Hı
1: FED.
0: hı.
1: ve burada 5 çalışma grubunun oluşturulma durumu söz konusu. Ve bu çalışma grubunun üyelerine baktığımız takdirde FED'in içerisinden ve dışarıdan, paydaşlardan oluşan üyelerden müteşekkil bir grup olarak değerlendirmek mümkün. Ve bu grubun amacına baktığımız takdirde mevcut uygulamaları sorgulamak, alternatif

0: değerlendirmek ve politika yapıcılara da öneri sunmak. Dolayısıyla bu çerçevede çalışma grupları herhangi bir şekilde rapor hazırladıkları takdirde politika yapıcıların önüne geldiği zaman işte bu konudaki önerimiz şudur. Bu çerçevede politika karar alıcıların daha rahat bir şekilde karar almasını temin etmiş olacak. Peki bu gruplar neler? İletişim faaliyetleri grubu, bilanço politikaları grubu, mevcut veri kaynaklarının grubu, enflasyon grubu, bir de dönüşüm çağında verimlilik ve istihdam grubu. Dolayısıyla bu beş grup kendi içerisinde çalışıp sürekli rapor oluşturarak politika karar alıcılarına önüne raporları götürerek onların daha rahat bir şekilde karar almasını temin etmiş olacak. Tabii bu dün akşam Türkiye saatiyle 21'de işte sabit bırakılmasına ilişkin faizin karar alındığını gördük. Tabi burada 12.0. Yani ne indirime ilişkin ne de artışa ilişkin herhangi bir şekilde üyelerin beyanda bulunmadığını gördük. Ama daha önceki toplantılarda, Powell'ın önceki başkanlığın toplantılarında artışa ilişkin her ne kadar üyelerin nedir işte artıralım demeseler dahi o yönlü bir takım imalarda bulunduğunu ve Trump'ın atadığı üyenin de sürekli indirim yapılsın şeklinde bir takım görüşler ifade ettiğini biliyoruz. Ama dün akşam bu tür bir indirim yönünde veya artış yönünde bir görüş bildirilmediğini söylemek
1: Herkes
0: mümkün.
1: aynı görüşte yani.
0: Tabii, tabii. Dolayısıyla bu önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor. Tabii yapay zeka ve verimlilik kararları da önemli ki şu anda tabii yapay zeka konusu önemli. Burada işte rekabetin oluşumu noktasında bu çerçevede yapay zekanın etkin bir şekilde, verimli bir şekilde kullanımı önemli. Ve bunun tabii dezavantajları var, avantajları var. Bireyler açısından, ülkeler açısından. Tabii bunlar da topyekun bir şekilde değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu da toplantı konusu arasında yer almış durumda. Tabii 6 hafta sonra Fed tekrar toplanacak ve yine bir karar verecek. Ama tabii şimdiden şunu görmek mümkün. Yine sabit bırakacağına ilişkin bir piyasa beklentisi oluştuğunu söyleyebiliriz.
1: Peki İngiltere'ye bakalım. İngiltere'de Mayıs ayı enflasyon rakamları verileri de açıklandı. Yıllık bazda %2,8 ile sabit kaldı İngiltere'de. Mayıs enflasyonu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, yani İngiltere'de enflasyon oranı %2,8 oranında sabit kaldı. Dolayısıyla bir yükseliş trendi söz konusu değil. Ama Avrupa bölgesine bakıldığı takdirde bu Mayıs ayına ilişkin olarak yıllık bazda 2023'ten beri en yüksek enflasyon ile
1: Öyle
0: karşı
1: mi?
0: karşıya. Tabii %3,2 ve hatta geçen hafta hatırlarsanız basında da yer aldı. Avrupa Merkez Bankası 25 faiz oranını artırdı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla özellikle enerji fiyatlarındaki artış orada enflasyonun artışında en önemli bir aktör
1: Yaşanan
0: olarak
1: savaşın
0: yer
1: etkisi,
0: alıyor.
1: değil mi?
0: Tabii bir de şunu ifade etmek lazım. Bu Fed'i az önce anlatmıştık. Fed'in kararının yayınlanmasından sonra piyasada oluşan bir takım durumlar söz konusu. Tabii burada Walsh'un açıklaması sonrası Şahin Fed fiyatlaması ortaya çıktı. Bu Şahin mesajlar ve faiz artışı beklentisi sonucunda işte Standard & Poor's 500 endeksinin %1,2 düştüğünü, Nasdaq'ın %1 düştüğünü, vadeli işlemlerde ABD'de yukarı yönlü, Avrupa'da ise satıcı yönlü işlemler yapıldığını, Brent petrol varil fiyatının %2 civarında düşüş göstererek 78 dolarlara indiğini, 10 yıllık ABD hazine tahvil faizinin bu Fed kararının açıklandığı andan itibaren 5 baz puan yükseldiğini ama daha sonra normalleşerek 4 baz puanın düştüğünü ama bunun yanında Avustralya

0: TL civarında seyrediyordu Türkiye'de. Bu çerçevede ciddi anlamda altın yatırımcısını kaybettirmiştim ve biz güvenli liman olarak değerlendirmiştik. Ama şu anda artık enflasyonun kontrol altına alınabileceğine ilişkin, bunun yanında bu faiz artışına gidilmeyeceğine ilişkin beklentiler altının yatırım yapılabilir bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesini ortaya koydu. Ve bu çerçevede artık bireylerin, kurumların, merkez bankalarının altına yatırım yaptığını ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ha, bir de şunu ifade edeyim yine faiz konusuna ilişkin. İşte Filipinler'de, Endonezya'da bugün merkez bankaları faiz artışına gitti. Tabii oraların faiz artışına gitmesinin en önemli sebebi de tamamen bu körfezde ortaya çıkan enerji maliyetlerindeki artış. Dolayısıyla o enerji maliyetleri yani tüm Türkiye tüm küresel ekonomide olduğu gibi Filipinler ve Endonezya'da da söz konusu oldu ve onlar da faiz artışına gitti.
1: Japonya Merkez Bankası politika faizini %1'e yükseltti. Ekonomistlerin de beklentileri doğrultusunda bu artış politika faizinin 31 yılın zirvesine çıkmasını sağladı. Japonya'daki bu adıma Merkez Bankası'nın bu kararını nasıl
0: Tabii
1: değerlendirirsiniz?
0: 1995'ten beri en yüksek seviye ve Japonya'daki enflasyon artışı dolayısıyla özellikle bu Hürmüz Boğazı'nın kapatılma sürecinde enerji maliyetlerindeki artış Japonya'yı da çok ciddi anlamda etkiledi. Ve bu çerçevede enflasyon artışı söz konusu olduğu için 25 baz puanlık bir artış ile 0,75'ten aylık %1'e faiz oranını yükseltti. Ve baktığımız zaman Mayıs ayı enflasyonu Japonya'da yıllık %6 ile son 3 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Dolayısıyla Merkez Bankası burada Japon ya Merkez Bankası bir an önce hamle yaparak enflasyonun gidişatını olumlu yöne çevirme gereğini hissetti ve bu çerçevede faiz oranlarını orada artırdı.
1: Peki hocam, gelelim G7 zirvesine. G7 ülkeleri Fransa'da toplandı. Dün de bir ortak bildiri yayınladılar ve toplantı sona erdi. Bu zirveyi tabii ekonomi dünyası açısından nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii G7 ülkeleri dünyanın en büyük gelişmiş ekonomilerini ve liberal dinamiklerini bir araya getiren gayri resmi bir siyasi ve ekonomik forum. İtalya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan bir grup. Ama bunun yanında davetli ülkeler de var. Mesela baktığınız takdirde, değil mi, onu görebilirsiniz. İşte Zelenski vardı. Mısır Devlet Başkanı Sisi vardı. Bizim görebildiklerimiz. Onun haricinde muhtemelen başkaları da vardır.
1: Hindistan.
0: Tabii Hindistan da vardı. Mondi de vardı. Evet, hatta görüntü falan verdi fotoğraf çekiminde. Onu da gördük. Dolayısıyla davetli olanlar var. Tabii bakıldığı takdirde işte 16-17 Haziran'da Fransa'da toplanan bu forum aslında yani küresel ölçekteki ekonomik durumları ortaya koyan, işte onların sorunların çözümüne ilişkin bir takım çözüm önerileri getiren bir forum olarak değerlendirmek mümkün. Tabii bakıldığı takdirde bu sene işte Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, Çin, ondan sonra yapay zeka konularının yoğun bir şekilde konuşulduğunu görebiliyoruz. Tabii özellikle Ukrayna-Rusya savaşı noktasında şu karar çıktı. Ukrayna'ya daha fazla silah sevkiyatının yapılması ve Rusya'nın da artık daha fazla ekonomik olarak baskı altına alınması. Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapatılma sürecinde özellikle petrol talebinin karşılanabilmesi için Rus petrolüne olan ambargo hafifletilmişti ve bu çerçevede de Rusya ciddi kazanç sağlamıştı. Ama şimdi artık Hürmüz Boğazı'na ilişkin problemler yavaş yavaş ortadan kalkma sürecine girdiği için bu G7 zirvesinde Rusya'ya ilişkin bu tür bir karar alındığını tabii ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.

0: Ya bunun yanında yine Orta Doğu'da bu işte İran, Körfez ülkeleri bu işte Hürmüz Boğazı'nın kapatılma sürecine ilişkin ortaya çıkan ekonomik etkilerinde bu toplantıda konuşulduğunu söylemek mümkün. Tabii en önemli konulardan bir tanesi de Çin. Yani derinden sessiz olarak giden bir ülke. Hatta orada ilginç bir şey var. İşte bu nedir? İşte çevre kirliliği, çevreye duyarlı bir yapı çerçevesinde bir üretim mekanizmalarının oluşturulması ve buna ilişkin olarak da açıklamaya bakıldığı takdirde işte fakir ülkelerin bundan çok ciddi anlamda zarar gördüğü ifade ediliyor. Çok diplomatik bir dil kullanılmış. Halbuki orada asıl hedef Çin. Yani orada uymayan, kurallara uymayan Çin işte orada ciddi anlamda üretim yapıyor. İşte emisyon, karbon emisyonunu işte atmosfere salıyor. Ve buna ilişkin önlemlerin alınması, na ilişkin görüşmelerin, konuşmaların yapıldığını görüyoruz. Ve az gelişmiş fakir ülkeler üzerinden gidiliyor Çin'in üzerine. Ama aslında asıl hedefin orada Çin olduğunu görebiliyoruz. Tabii bir diğer konu da yapay zeka. Tabii yapay zekada özellikle şu anda ABD'nin, Çin'in önemli atılımlar olduğunu, işte Anthropic, işte OpenAI gibi yapay zeka firmalarının CEO'larının da dün G7 zirvesinde işte liderlerle toplantı yaptığını ve gidişatın ne yönde olduğunu ortaya koyan bir takım görüşmeler yapıldı. Ve baktığınız zaman gerçekten yapay zeka çok farklı yöne gidiyor. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Mesela şeye girdiğiniz takdirde Claude yani gerçekten mükemmel bir yapay zeka aracı. Bazı şeylerin üst versiyonların sadece ABD'de açık olduğunu görebilirsiniz. Yani diğer ülkelere kapalı. VPN ile acaba açabilir miyim diye düşündüm. Yani yok.
1: Hayır.
0: O da açılmıyor. Yani
1: Yani bu konuda tekelleşmeye çalışıyor o zaman, öyle
0: tabii
1: mi Amerika?
0: tekelleşmeye çalışıyor ve sadece ABD kullanacak, diğer ülkeleri kullanamayacak. Rekabet açısından da
1: Öne
0: ciddi
1: geçmeye
0: anlamda tabii
1: çalışıyor.
0: öne geçiriyor. Bu da olumsuz bir durum. Onların da bu G7 zirvesinde konuşulduğunu ve buna ilişkin olarak ortak bir açıklamada beyan edildiğini söylemek mümkün.
1: Tabii hep baştan beri konuştuğumuz her başlıkta Amerika Birleşik Devletleri, İran, yapılan müzakereler, bu müzakerelerin başarıyla sonuçlanması ve tabii dünya ekonomisine olumlu katkıları, bunu konuştuk. 14 Haziran'da dijital ortamda imzalar atıldı. G7 zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da imzaladı mutabakat zaptını. İran'da da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın imzasını görüyoruz. Şimdi yarın da bir imza atılması bekleniyor. Böyle bir beklenti var. Ama şöyle bir geriye dönüp baktığımızda hocam, bu savaşın sonucunda kim ne kazandı, kim ne kaybetti?
0: Yani ilginç bir savaş gerçekten de. Yani başlangıç noktasına baktığımız takdirde işte İran'a yoğun bir İsrail tarafından, ABD tarafından bombardıman yapıldı. Ve İran'ın liderinin, dini liderinin işte öldüğünü bu şeyi bombalama sonucunda ve üst kademelerin kaybedildiğini bu noktada görüyoruz. Ama o zaman da yorum yapmıştık. Yani İran kolay bir ülke değil. Coğrafi açısından da kültür açısından da idari açısından da kolay bir ülke değil. Bunu o zaman söylemiştik. Osmanlı dahi Kasr-ı Şirin'den itibaren hiçbir şekilde İran'la mücadele etmemiş. Hatta Birinci Dünya Savaşı sırasında orada İngilizlerin bir hakimiyeti var. İngilizler dahi oradan hemen çekilmiş. Çünkü farklı bir coğrafya ile karşı karşıyasınız. Hatta tamam bombardıman yaptınız. Daha sonra kara harekat yapacağınız takdirde o coğrafyaya girdiğiniz zaman o coğrafyada kaybolursunuz. Yani hiçbir şekilde başarılı olma şansınız yok. Bunu o zaman söylemiştik. Niye? ABD o bölgeyi tanımıyor. İsrail o bölgeyi tanımıyor. Dolayısıyla başarılı olma şansı yok. Şimdi tabii İran'ın büyük baskılara ve yıkıma uğramasına rağmen barış masasına oturduğunu görüyoruz. Gerçekten bu büyük bir başarı. Yani önemli bir siyasi aktör olarak gördüğünü olduğunu görüyoruz.
1: Yani siyasi açıdan İran kendini
0: Gayet tabii gösterdi.
1: Kanıtlamış oldu.
0: Tabii. Tamam, ekonomik açıdan, asgari açıdan gerçekten ciddi sıkıntıya uğradı. İşte ciddi kayıplar verdi. İnsani olarak, fiziki olarak, maddi olarak ama siyasi olarak güçlenmiş bir yapı olduğunu gördük. Tabii Hürmüz Boğazı var. Hürmüz sadece petrol tankerlerini değil, küresel güç dengesini de etkileyen bir unsur. Düşünün işte nedir? Dünya petrolünün ve doğal gazının %20-25'ine tedarik edildiği bir bölge. İşte Körfez bölgesi ve orayı kapatıyorsunuz. Aslında normalde böyle bir problem yok ama bu bombardıman sonucunda öyle bir problemin oluştuğunu ve küresel ekonomide her şeyi alt üst ettiğini görüyoruz. İşte bahsettik, enflasyon arttı, faiz artışlarına gidildi, değil mi?
1: Evet.
0: İşte fiyatlar ciddi anlamda arttı. Dolayısıyla bunun temel kaynağı bu Hürmüz Boğazı'nın kapatılması.
1: Evet.
0: Ve ciddi anlamda ekonomik unsurları, dengeleri etkileyen bir unsur. Tabii burada sorun şu an kim daha fazla siyasi, ekonomik ve stratejik kazanç elde etti, ona bakmak lazım.
1: Evet.
0: Şimdi İran'a baktığımız takdirde evet, askeri baskı, yaptırımlar ve ekonomik maliyetler sebebiyle İran ağır bedel ödedi. Ciddi ambargo ile karşı karşıya. Siz bir yerden bir yere para göndereceksiniz, yurt dışına para göndereceksiniz, dolar gönderemiyorsunuz. Euro göndereceksiniz, gönderemiyorsunuz. İşte Halkbank davası vardı, değil mi? Kapandı şu anda. Halkbank davası tamamen ona dönük bir uygulamaydı. İran ile Türkiye arasındaki ticarette ve bu çerçevede İran hiçbir şekilde o parasal transferleri sağlayamayarak ciddi sıkıntılar yaşadım. Mesela şunu biliyoruz. Diyelim ki yurt dışında yaşayan bir çocuğu varsa, kişinin yurt dışında okuyorsa, ona para gönderemiyor, dolar gönderemiyor. Nedir? Geleneksel yöntemlerle ne yapıyorsunuz? O sorunları çözmeye çalışıyorsunuz. Tabi bunun yanında uçaklar, sivil uçaklar düşüyor. Niye? Yani ciddi bir ambargo var. İşte bu çerçevede siz yedek parça temin edemiyorsunuz. Yani eski uçaklarla uçmaya çalışıyorsunuz ve sivil havacılıkta kayıpların olduğunu görmek mümkün.
1: Şimdi bu ambargolar kalktı mı hocam?
0: Tabii artık bu süreçte onlar da kalkacak, hafifleyecek. Ciddi bir hafifleme durumu söz konusu olacak. İşte müzakere zaptı imzalandı. 60 günlük bir anlaşma süresi var. Nihayetinde Güvenlik Konseyi o anlaşmayı imzalayacak, onaylayacak. Bu çerçevede İran'ın çok ciddi anlamda nedir? Bir getiri sağlayacağını görüyoruz. Tabii bu 19 Haziran'da yani yarın İsviçre'de tabi elektronik ortamda imzalar atıldı. Yarın İsviçre'de protokol itibariyle bir tören yapılacak. O protokol olarak da işlemler yapıldığı takdirde tabi artık İran'ın petrol ihraç edebilir pozisyona geleceğini, ekonomik baskıların hafifleyeceğini, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılabileceğini göreceğiz. Ve sonuç olarak İran askeri ve ekonomik olarak zor duruma girse dahi, sıkıntıya girse dahi siyasi olarak önemli bir aktör olduğunu bu çerçevede görüyoruz. ABD'ye baktığımız zaman ABD gerçekten kaybetmiş bir ülke pozisyonda. Kriz boyunca ABD tüm gelişmeleri istediği şekilde yönlendiremedi. İran özellikle Körfez bölgesini bombaladı ve çok ciddi kayıplar verdi ve bu çerçeve Hürmüz'ü kapattı. Avrupa bundan ciddi sıkıntı yaşadı. İşte Hürmüz açılsın şeklinde. Bu Körfez'deki ülkeler o bombalamalar engellensin şeklinde bir takım beklentiler içerisinde girdi. Ama ABD hiçbir şekilde bunları yönlendiremedi, çözüm üretemedi. Ve böyle bir durumda da hem dışarıda hem de içeride ABD'nin ciddi anlamda bir itibar kaybına uğradığını görebiliyoruz.
1: Avrupa artık, ülkelerinden yardım istedi, gelmedi
0: tabii,
1: o yardım.
0: Artık yani Avrupa Birliği temkinli bakıyor. Körfez ülkeleri temkinli bakıyor. O kurmuş olduğu üsler yıkıldı. Dolayısıyla demek ki yani siz milyarlarca para aktarmış olsanız dahi o üslerin hiçbir anlamının olmadığı net bir şekilde görüldü. Bu tabii dış unsurlar. Bir de iç unsurlar açısından bakıldığı takdirde gerek işte ABD ham petrol fiyatlarının artması, gerek Brent petrol

0: varil fiyatlarının artması ABD halkı açısından da ciddi anlamda bir olumsuzluk oluşturdu. Enflasyonu artırdı. Enerji maliyetlerinin artışı. Dolayısıyla bu Trump'ın bu uygulaması içeride de bir itibar kaybına uğramış oldu. Sonuç olarak askeri olmasa da siyasi itibar ve küresel algı açısından ciddi bir kayıp olduğunu görüyoruz. İsrail'e baktığımız takdirde İran'ın etkisini sınırlandırmayı amaçladı. Ancak sonuçta İran güçlenerek çıktı. Bazı askeri kazanımları elde etmiş olsa dahi uzun vadeli siyasi amacına ulaşamadığını görüyoruz. Ama Rusya'ya baktığımız zaman Rusya ekonomik anlamda kazanan bir ülke. Çünkü petrol fiyatlarında çok ciddi bir artış oldu. Brent petrol varil fiyatının 65 dolardan 120 dolarlara çıktığında ve doğalgaz fiyatlarının artması dolayısıyla Rusya'nın ambargosunun da hafifletilmesi Rusya'ya çok ciddi anlamda bir ekonomik kazanç sağladı. Çin Körfez'den karşılayamadığı petrolü Rusya'dan sağladı. Hindistan aynı şekilde Rusya'dan sağlamaya çalıştı ve petrol ihraç gelirinin ciddi anlamda arttığını gördüm. Ve böyle bir durumda Rusya'nın ciddi anlamda ekonomik kazanç sağladığını ama müzakereden sonra petrol varil fiyatlarının düşmesi, bunun yanında az önce ifade ettik G7 zirvesinde Rusya'ya olan ambargonun ağırlaştırılması kararının alınması tekrar Rusya'nın eski pozisyonuna düşeceğini söylemek mümkün. Tabii burada özellikle Çin önemli. Çin'in sessiz ve derinden giden bir ülke olduğunu her zaman söylüyoruz. Hürmüz'e hem bağımlı bir ülke, ciddi enerji güvenliği riski var. Ama bu savaş özellikle Çin'e şunu gösterdi. Enerji tedarik yollarını çeşitlendirme, alternatif ticaret koridorlarını geliştirme ve ABD merkezli güvenlik düzenine alternatif üretmeye ilişkin adımlar attı. Özellikle yenilenebilir enerjiye ilişkin güneş enerjisi noktasında Çin'in kendisini geliştirdiğini ve tüm ülkelerin artık Çin'den ekipmanları tedarik ettiğini söylemek mümkün ve Çin'in de enerji ihtiyacını bu şekilde karşıladığını söylemek gerekir. Bir diğer durum şu, Avrupa kaybedenler ülkesi. Kaybedenler ülkesi. Bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı, diğer tarafta İran-ABD savaşı. Rusya-Ukrayna savaşına zaten doğalgaz akışınız durmuş. Dolayısıyla maliyetler artmış, enflasyon artmış. Şimdi bir de burada İran-ABD savaşı petrol krizi ortaya çıkarmış, petrol fiyatları artmış, doğal gaz tedarik edemiyorsunuz, ciddi fiyatlara tedarik ediyorsunuz, maliyetleri artırmış. Dolayısıyla bu da enflasyonun açısından olumsuz bir durum. Dolayısıyla şimdi Ukrayna varken İran da ortaya çıkınca Avrupa'nın çok ciddi anlamda kaybettiğini görebiliyoruz. Son olarak Türkiye açısından olaya baktığımız takdirde, tabii Türkiye açısından özellikle enerji fiyatlarındaki artış ekonomik açıdan önemli bir baskı unsuru olarak değerlendirilebilir. Petrol fiyatları maliyete yansıdı, maliyet enflasyonu artırdı, dış ticaret dengesinde olumsuzluklar ortaya çıktı. Ancak burada stratejik bir takım kazanımlarımızın da olabildiğini değerlendirmek mümkün. Enerji koridoru, lojistik merkez ve diplomatik aktör açısından Türkiye'nin önemli bir ülke olduğu burada görüldü. Hatta Trump'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ilişkin işte bir takım söylemleri var. Bu diplomatik anlamda İran ile ABD arasındaki müzakere zabtının bu aşamaya gelmesinde Cumhurbaşkanımızın da önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. O açıdan Türkiye'nin de her ne kadar ekonomik anlamda sıkıntıya girse dahi stratejik açıdan bir takım kazanımları olduğunu görebiliyoruz.
1: Evet, bir daha böyle bir savaş bölgemizde yaşanmasın diyoruz. Bu barış kalıcı olsun diyoruz. Petrol fiyatlarına da tabii olumlu yansımaları oldu. Öyle değil mi? Bu savaşın sona ermesi neredeyse 120 dolarlara çıkacaktı. Hatta bu savaş devam ederse belki 200 dolarları bulur ve o zaman büyük bir kriz olur dünya açısından deniliyordu. Neyse ki yatıştı ve 80 doların altına indi petrol.
0: Ben zaten düşünemiyorum 200 dolar olsaydı yani biz gerçekten bir yerden bir yere arabayla gidebilir miydik?
1: Korkunç. Ama bunlar konuşuldu, öyle değil mi hocam?

0: Çok ciddi anlamda konuşuldu. Ona ilişkin senaryolar vardı, projeksiyonlar vardı. Ama şu anda bakıyorsunuz Arzu Hanım, motoründe habire indirim var değil mi? Şu
1: Evet.
0: anda
1: Mesela
0: 64 TL
1: benzini
0: civarına
1: bir
0: girmiş.
1: 3 liranın üzerinde indirim geleceğini ben
0: Evet,
1: okudum.
0: o 4 TL'ye gelecek ama 1 TL yansıyacak Eşel Mobil sistemi
1: Hı.
0: çerçevesinde ve motorun ile benzin arasındaki makas daraldı.
1: Evet.
0: Yani 1-1,5 TL civarında bir rakam oluştu. O açıdan yani şükürler olsun diyoruz. Yani enerji gerçekten önemli. Şu anda 78-79 dolar bandında seyrediyor. Tabii anlaşma başarılı olursa 70-80 dolar bandında seyredeceğini ama anlaşma imzalanır, uygulamada sorun çıkarsa 80-90 bandında ama anlaşma çökerse yine eski günlere
1: Eyvah.
0: tabii
1: Öyle olmasın inşallah.
0: kalacağız ve dolayısıyla 100 dolara aşacak. Belki o bahsetmiş olduğumuz o 200 dolarlık senaryo var ya, belki o gelecek.
1: İnşallah
0: Yani
1: öyle bir şey olur.
0: Hürmüz yani yine kapalı olacak.
1: Hı.
0: O açıdan çok ciddi problemler ile karşı karşıya kalmış olacağız.
1: Yani bu 60 gün bütün dünya açısından çok önemli. Müzakerelerin, o görüşmelerin başarıyla sonuçlanması gerekiyor.
0: Tabii 60 günlük süre var ama tabii uzatma şeyler de var. O
1: Öyle
0: zapta
1: mi?
0: tabii. Yani
1: Biraz yaz boyu
0: uzatılabilir.
1: konuşacağız gibi geliyor bu
0: Tabii,
1: konuya.
0: uzatılır çünkü ABD'nin de savaşa niyeti yok.
1: Hı.
0: Çünkü savaş çok ciddi anlamda ABD'yi de yıprattı. ABD kazanan bir ülke olmadı, kaybeden bir ülke oldu.
1: Evet.
0: Burada güçlü olarak çıkan İran oldu.
1: Peki hocam, evet. Tabii ki ekonomiye çok önemli yansımaları oldu. 28 Şubat'tan bu yana süren bu durumun bir daha böyle bir şey yaşamayalım diyerek bu hafta yavaş yavaş programımızı bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hem verdiğiniz bilgiler için
0: Ben de çok
1: hem
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için inşallah haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, ekonomi penceresini sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya ekonomi penceresinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul'da Topkapı Sarayı'nı gezdiniz mi? Ayasofya Camii'ni de görmüşseniz, 3. Ahmet Çeşmesi'ni de, Sultanahmet Camii'nin ana sütunlarındaki hat sanatını da hatırlayacaksınız mutlaka. Aç besmele ile iç suyu, Han Ahmet'e eyle dua. Dünyanın en ünlü çeşmeleri arasında yer alan 3. Ahmet Çeşmesi'nde bulunan bu yazıyı, bizzat padişah celi hat ile yazmış. Ayasofya'da her biri 7,5 metre çapındaki 8 levhadaki hatlarsa dünyanın en büyük yazılarından sayılır. Camideki Allah adının elif harfi 4 insan boyu uzunluğundadır. Kendisi de bir hattat olan Sultan 3. Mustafa, Ayasofya'ya ilk Besmele-i Şerif levhasını yazan kişidir. Besmele, hayatımızın önemli bir parçası olduğu için güzel sanatlara da yansımış ve hat sanatının camilerde örneklerini gördüğümüz en önemli yazılarından biri olmuştur. Hat sözünün Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamları şöyle: çizgi, yazı, kanal, yol, sınır. Hat ayrıca elektrik akımı taşıyan tel veya kablo sistemiyle savunma veya saldırma amacıyla bir araya getirilmiş asker dizisi anlamlarına da geliyor. Yüzümüzdeki çizgi ve kırışıklıklar da birer hattır aslında. Hat, gramerde imla bilimi olarak tanınır. Osmanlıca sözlükleri taradığınız zaman, hattın saydıklarımızın dışında satır, sıra, boyut, mektup, el yazısı, ferman gibi anlamları da bulunuyor. Böylece hat kelimesinin anlam sayısı 23'e ulaşıyor. Hat ile yapılmış çok fazla söz varlığımız da var. Türk Dil Kurumu 37 söz belirlemiş. Hat bekçisi, hatta hareket, ana hat, dar hat, dış hat, faturalı hat, havai hat, hüsnü hat, iç hat, ateş hattı, boru hattı

0: bunların birkaçı. Saydıklarımın dışında Ferit Develioğlu'nun hat ile yapılmış tamlamalarını saydım. 48 çıktı. Bir kısmını söyleyeyim. Hattı bala, doruk çizgisi. Hattı celi, iri sülüs yazısı. Hattı fasıl, ayrım çizgisi. Hattı hümayun, padişahların herhangi bir iş için yazdığı yazılar. Toplam tamlama sayısı en az 85, söz varlığı sayısı ise yine de 108 olan hat kelimesinin yazıyı karşılayan anlamlarının 80'den fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bize gösteriyor ki atalarımızdan bu yana yazıya ve güzel yazmaya önem veren bir toplumuz. Hat sanatı güzel sanatların en önemli dallarından biridir. Türk hat sanatı Kur'an Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı sözüyle de anlatıldığı gibi dünya çapında haklı bir üne sahip. Camilerimizde, çeşmelerimizde, hatta mezar taşlarında bu sanatın duvarlara nakşedildiğini görürüz. Hat tamamen bizim sanatımızdır. Osmanlı döneminde biçimden biçime girerek büyük yazı yeteneklerinin yani hattatların çeşitli adlar altında karşımıza getirdiği etkili biçimlerdir. Profesör Doktor Muhittin Selin'in hat sanatını anlatan kitabından seçtiğimiz şu paragrafa bakalım. Sanat bir lisandır. Kökleri mazide olan kahramanlıkların örf, adet, inanç, müşterek duygu ve düşüncelerin lisanıdır. Sanat, benel milel değer taşımakla birlikte bir sanat eserinden daha çok aynı kültür ve aynı dine mensup insanlar zevk alır. Bir Müslümanın güzel sesli bir hafızı dinlerken veya mehabetli bir mabet karşısında duyduğu manevi sükutu, bir başka imana sahip kimsenin aynı derecede hissetmesi mümkün değildir. Çünkü sanat eserleri içinde bulundukları kültür ve inanç çevrelerini tatmin edecek şekilde vücut bulur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji Programı'na bir kez daha hoş geldiniz. Efendim bizlere çift 0-90-312-460-34-19 ve çift 0-90-312-460-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yine bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden TSR, Türkiye'nin Sesi Radyo sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Yine TRT Dinle uygulamasından da sizlerin bulunduğunuz yere konuk olmamızı sağlayabilirsiniz. Kuşkusuz haftalardır konuştuğumuz önemli bir konu var. Gündem maddesi, dünyanın gündem maddesi. İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı artık 107. gününde savaşın sona erdirilmesi amacıyla hazırlanan mutabakat muhtırasının son hali taraflar arasında elektronik olarak imzalandı. Ve dünya gözünü bundan sonraki süreçte neler olacağını çevirdi. Biz de bunları konuşacağız. Hem anlaşma metnini değerlendireceğiz, hem de önümüzdeki süreçte enerji dünyasında bunun ne gibi sonuçları olacağını ele almaya gayret göstereceğiz. Gündem Enerji'de program ortağım sevgili Barış Sağlam, Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü bize telefonla bağlanacak ve telefonla aktaracak görüşlerini bu kez. Ve stüdyoda da çok sevdiğim bir meslek büyüğüm, aynı zamanda omuz omuza görev yapma fırsatını da bulduğum gazeteci yazar Uğur Becerikli bizlerle birlikte olacak. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk.
0: Barış, beni duyabiliyor musun?
2: Elbette buradayım.
0: Sen de hoş geldin. Bu hafta uzak kaldık ama önümüzdeki haftalarda tekrar buluşacağız inşallah.
2: İnşallah.
0: Şimdi stüdyodan Uğur abiyle başlamak istiyorum. Zira anlaşma metni ortaya çıktı. Daha doğrusu mutabakat muhtırası. Bu tür şeyleri söylerken çok kolay söylüyoruz aslında ama aslında hepsi birbirinden farklı şeyler. 14 maddelik bir metin. 107. günde oluşturuldu. İçinde Trump'ın içinde yok dediği her şey hemen hemen var.
1: Yani.
0: Dikkatimizi çeken bir şekilde. Özellikle 300 milyar dolar kısmı

0: çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum ama ben önce bu mutabakatı stüdyoda senin bir değerlendirmeni istiyorum. Hem gelen süreç anlamında, çünkü son derece tecrübeli bir biçimde bunları defalarca kez defaatle takip ettim bu tür süreçleri. Nasıl okumak lazım mutabakatı?
1: Şimdi işte 107. gününde artık bir anlaşmayla, tabii anlaşma olması için daha epey bir süreç var. Yani tarafların dijital imzasından sonra ıslak bir masada oturup ıslak imzayı atması, sonra da kendi meclislerinde bunu onaylatması gerekiyor ki dün işte ABD'den gelen sesler o mecliste de işin çok kolay olmadığını aslında gösteriyor. Ancak kesin nihai anlaşma o zaman olacak ama dünya 107 günlük bir süreci tamamlamış görünüyor inşallah diyelim. Bunun maliyeti kabaca 3,5 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Devasa bir rakam. 3,5 trilyon dolarla bu dünyada Allah bilir ne kadar çok güzel şey yapılırdı. Petrolden efendim işte gıdaya, gübreden sigortaya kadar birçok maliyetin artmasına neden oldu. Çünkü Hürmüz Boğazı diye bildiğimiz işte bir kıyısı Umman, bir kıyısı İran ama daha çok İran'ın kontrolünde diye bilinen ve o işte Arap Körfezi efendim daha doğrusu Körfez ülkeleri diye bildiğimiz petrol üreticilerinin geçiş noktası olan yerde bir kriz olması dünyaya 3,5 trilyon dolarlık bir ek fatura çıkarmış görünüyor. Tabii ki inşallah bitmiştir. Çünkü bizim açımızdan da en başta tabii biz Türkiye açısından düşünüyoruz. İran'la ortalama ticaret hacmimiz 5-6 milyar dolar civarında ve bunun neredeyse tamamı demeyelim ama çok büyük bir kısmı enerji zaten. Yani enerji konuları özellikle İran gibi işte bir çok eski bir komşumuzun ve ticaret hacmimizin yüksek olduğu bir ülkenin enerjiyle ilgili herhangi bir meselesi istesek de istemesek de bizi yakından ilgilendiriyor. Nitekim Türkiye'nin bu konudaki tavrı da çok takdir edildi başından beri. Hani bu anlaşmaya girmeden önce onu da bir vurgulamak lazım. Hatta ilk günlerde işte yanlışlıkla denildi, şöyle böyle denildi. Türkiye'ye düşen füzeler bile oldu. Pardon. Ve biz ısrarla şunu söyledik. Yani bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildi en yüksek düzeyde. İran'a saldırılması haksızlık. Taraflar bir an önce diplomasiyle bunu çözsün, cephede çözemezler denilmişti. Nitekim Türkiye haklı çıktı. İşte sürece dahil olan en son Katar dahil oldu. Dahil olan ülkelerin de çabalarıyla bir orta yol bulunmuş görünüyor. Fakat orta yol derken tabii bu orta yol belki aslında yoruma göre de çok değişebilir. Çünkü 14 maddelik mutabakata baktığımız zaman çok enteresan bir tablo görüyoruz. Şimdi ABD parlamentosunun bir savaş kararı yok biliyorsunuz. Yani İran'a saldırmanın aslında yasal bir zemini de yok. Fakat işte bir takım tatbikatlı şu da bu da değişik isimlendirmelerle ABD başkanları böyle bir yetki kullanabiliyor. Yani hala tartışılan hani anayasal olup olmadığı tartışılan bir konu ama bir şekilde 107 gün önce çok büyük oranda İsrail'in isteği ve tahrikleri doğrultusunda İran'a bir saldırı başlatıldı. Fakat geldiğimiz noktada yani saldırı başlarken gerekçeler belliydi. Efendim İran nükleer silah edinmeye çalışıyor. Şimdi belki bilmeyenler vardır. Dünyada bir nükleer karşıtı anlaşma var. Buna da Türkiye'de dahil birçok ülkenin imzası var. Bu imza şunu söylüyor kabaca. Dünyada 5 ülke dışında hiç kimse nükleer silah sahibi olamaz. Fakat bunu İsrail çatır çatır yıktı. Yani elektrik üreteceğim diye Fransa'dan şeyi aldı, reaktörü aldı. Efendim ABD'den dost ülke güvenilir imajını kullanarak teknolojiyi aldı. Efendim Sovyet bloğundaki yıkılmanın ardından oralardan işte gerekli malzemeleri topladı. Şu oldu, bu oldu. Bunu efendim Kuzey Kore yapmış görünüyor. Bunu Hindistan ve Pakistan yapmış görünüyor. Bunu yapma yolunda birkaç ülke daha bahsediliyor. Neyse velhasılı kelam bu anlaşma fiilen dünyada bizzat en çok ve en kötü şekilde İsrail tarafından delinmiş görünüyor ama İran nükleer silah elde edecek diye ABD'nin en önemli gerekçelerinden bir tanesi buydu. Bir başkası efendim ülke içindeki meseleler. Çünkü zaman zaman İran'da muhalefet coşuyor, efendim ayağa kalkıyor. Efendim işte bazen göstericilere aşırı şiddet kullanıldığı yönünde eleştiriler oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Onları bahane etmişti. Efendim Hürmüz Boğazı'nın bağımsızlığı mı diyelim, efendim işte İran'ın kontrolünde olmaması mı diyelim, bu bahane edilmişti. Kabaca bunlar bahane edilmişti. Hani. Fakat 14 maddelik mutabakata baktığımızda birincisi mesela tüm cepheler

0: de çatışmanın sona ermesi
1: Lübnan'da
0: yok.
1: dahil.
0: Lübnan dahil fakat İsrail'in ısrarla Lübnan'a saldırıları devam ediyor.
1: Onu ayrıca değerlendirelim. Yani
0: Aslında başka birkaç programın konusu olabilir.
1: evet.
0: Çünkü İsrail çok enteresan. Suriye'nin önemli bir bölümünü hala işgal altında tutuyor. Lübnan'ın bir bölümünü işgal altında tutuyor. Canı sıkılırsa her yere saldırıyor. Fakat sonra dönüyor ve sanki barış güvercini gibi dünyada garip bir imajı var İsrail'in. Sonra ikinci madde, bu çok ilginç. İç işlerine saygı. Yani anladığımız kadarıyla bu İran tarafı bunu şart koşmuş. Yani benim ülkemde hani muhaliflere gaz verme demeye getirmiş. Neden? Çünkü özellikle bölgeyi bizim gibi bilmeyen bir takım gazetecilerin diyelim ya da ne bileyim kamuoyu önderlerinin şöyle bir beklentisi vardı. ABD İran'ı vurmaya başladı. Hemen İran'da içeriden büyük bir isyan çıkacak. İran yıkılacak, paramparça olacak. 3 günde teslimiyet ilan edecek. Neden? Çünkü Irak gibi efendim benzer birkaç ülkede bunları gördüler. Fakat anlamadıkları belki bilmedikleri şey şuydu. Irak işte İngilizler Orta Doğu'yu şekillendirirken kağıt üzerinde yapılmış bir ülke. Fakat İran dediğiniz ülkenin dinamikleri, yapısı, tarihi farklı.
1: Tam tersine
0: Eski
1: konsolide oldu İran toplumu.
0: tabii
1: Yani
0: ki.
1: karşı çıkan muhalifler bile yine rejimle birlikte hareket etmeye
0: Çünkü
1: başladı.
0: neden? Çünkü orada bir imparatorluk ruhu var. İran dediğiniz eski Yunan'dan daha eski bir medeniyettir. Anlatabiliyor
1: Hamini
0: muyum?
1: İmparatorluğu.
0: Yani çok tarihin eski dönemlerine kadar giden bir kültürel seviyesi var. Nitekim İran'daki herkes Pers değildir ya da bizim deyimizde Fars değildir. Buna rağmen o yapı böyle bir muhalefet üretmez. Yani düşmanla birlik olalım, Saddam'ı devirelim mi? Burada bekleyemezsiniz. Şimdi bu maddeyi koymuşlar. Üçüncü madde işte uzatılabilir takvim demişler. 60 günlük çünkü bu işlerin altından kalkmak da kolay değil. Efendim ABD'nin dördüncü madde bu önemli. Ablukayı kaldırması. Bu da yine İran'ın hani şu ana kadarki maddeler İran'ın istediği gibi görünüyor. Beşinci madde Hürmüz Boğazı denilmiş. Bağımsız geçişlere açık olacak denilmiş. Bu tüm dünyanın hani arzu ettiği bir şeydi. Neden? Çünkü önemli bir enerji koridoru ve enerji üretimdeki en önemli maliyet. Yani enerjiniz yoksa iş üretemezsiniz, hizmet üretemezsiniz, mal üretemezsiniz. Ne yapacaksınız? Enerji çok gerekli. Bunu tüm dünya zaten istiyordu. Efendim 6. madde çok çok daha enteresan. İran'ın yeniden inşası için kaynak. Yani İran'a İsrail istedi diye veya bilmediğimiz bir sebepten gittin saldırdın. Şimdi diyorsun ki İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolarlık bir kaynak bulunacak.
1: Onu da Körfez ülkelerinden alacak herhalde.
0: Evet o maddeyi koymaları enteresan olmuş. Buna ABD'ye katkı sunmayacak ya da sunmayabilir gibi bir şey söylenmiş.
1: Bir
0: Bölge
1: saniye Uğur
0: ülkeleri.
1: abi. Bir burada
0: Estağfurullah.
1: araya
0: Buyurun.
1: gireceğim çünkü burada sevgili Barış'a bir şey sormak istiyorum. Zira tam da onun gündemi ve çok yakından takip ediyor bu konuyu. Şimdi Hürmüz Boğazı açıldı işte. Bugün de geçmeye başladı gemiler. Hatta devasa 3 Çin tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Barış beni duyabiliyor musun?
2: Evet, dinliyorum.
1: Şimdi petrol fiyatlarında ciddi bir gerileme görüyoruz Barış. Hani birçok ülkenin de Körfez ülkesinin de özellikle force majeure ilan eden yani petrol doğalgaz üretmeyi donduran birçok ülkenin de en kısa süre içerisinde yeniden üretime ve bu üretimi dünyaya açmaya başlayacağını ya da başladığını görüyoruz. Nasıl etkileyecek acaba bu süreç? Yani hani altına hücum dönemi gibi böyle ülkeler milyonlarca varil petrolü hemen çekmeye başlayacak mı yoksa rezervler bir süre daha temkinli mi olacak piyasalar? Ne beklenti?
2: Şimdi birincisi zaten bugüne kadar risk primini taşıyan fiyatlar geriledi doğal olarak. Barış anlaşmasının daha doğrusu mutabakatın imzalanmasıyla ve saldırıların en azından İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki saldırıların durmasıyla birlikte fiyatlar risk priminin gündemden çıkmasıyla geriledi. Fakat uzun dönemli şöyle bir riskten de söz etmekte fayda var. Bu 60 günlük süre karşılıklı tarafların bunu hayata geçirmek için harcayacağı sürede bu gerçekten hayata geçebilir bir anlaşma mı? Her iki parlamentonun, her iki ülkenin iç siyasi yapılarının bunu pürüzsüz bir şekilde uygulamayı ve gündeme getirmeyi ve bu sürecin işlemesini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı hala bir soru işareti. Bu nedenle tüm piyasaların artık rahatladığını söyleyemeyiz. Birincisi bu. İkincisi ise artık bu bir vana değil, birçok insanın düşündüğünün aksine üretimin vanasını açtığınızda hemen milyonlarca varil petrolü üretmeye başlayamazsınız ve bunu piyasaya da sunamazsınız. sizin kapatmış olduğunuz sahaların tekrar üretime geçmesi için

0: hazırlıklar vardır. Ön hazırlıkların ardından tam kapasiteye ulaşması için gerekli bir süre vardır. Bunların tamamı minimum 30 ila 60 gün arasında değişebilen süreçler içerir. Çünkü tekrar hizmetlerin başlaması lazım. Bununla birlikte basınçların tekrar aynı seviyelere ulaşması lazım. Ve ihracata yönelik limanların ve altyapının tekrar işletilmesi lazım. Bunların tamamının bir anda piyasayı rahatlatacak arzı bu boğazlardan geçireceği anlamına gelmiyor ki bu kolay da değil, başarılabilir de değil. Tüm bu nedenlerle ilerleyen dönemde fiyatların giderek gerilemesini bekleyebiliriz. Fakat 60 günlük süre çok çok önemli. Anlaşmanın bazı maddelerinin de şüphe doğuran, mesela Amerika Birleşik Devletleri tabii ki sizler ikiniz inceleyeceksiniz orada ama ne kazandı bu anlaşmadan diye baktığımızda nükleer konularda Amerika Birleşik Devletleri bundan önceki konumunun aynısını zaten İran savunuyordu.
1: Açıkçası geriye gitti Barış. Yani hani Trump'ın ilk söylemi İran'da kesinlikle nükleer enerji olmayacak. Nükleer program tamamen sonlanacaktı. Baktığımızda Barış'ın nükleer enerjiyi de garantiye almış görünüyor İran bu sefer.
0: Ve 8. maddede de var olan, şu ana kadar var olan süreçlerin aynen işleyeceğini, zaten bugüne kadar İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah temin etmeyeceğini, bunu barışçıl amaçlarla kullanacağını söylüyordu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na gerekli tüm denetimleri yaptırdığını söylüyordu. 7. ve 8. madde Amerika'nın bu anlaşmadan ne kazandığı soru işaretini doğuruyor. İlerleyen süreçte Amerikalı politik yapılar buna nasıl bir tavır alır? Özellikle Demokrat Parti, ona da bakmak gerekir. Ama her halükarda bu anlaşma gerçekten benim için soru işaretleriyle dolu olan ve ilerleyen süreçte petrol fiyatlarının şimdilik sakinleşmesine neden olsa da tamamen yoluna, eski yoluna oturmasını sağlayacak bir anlaşma gibi durmuyor ama.
1: Bir şey daha sormak istiyorum Uğur abiye dönmeden önce sana. Özellikle bu pompaya bu savaşın bitmesinin, yani ateşkesin sağlanmasının daha doğrusu doğrudan yansıması bekleniyor. Yani herkes bunu konuşuyor açıkçası ve dünyanın her yerinde bunu konuşuyor. Bu hızlı olabilecek bir şey mi Barış?
0: Bu görece, yani fiyatların düşmesinin ardından arz aynı seviyelere gelmese bile fiyatların o risk priminin ortadan kalkmasıyla hızlıca düşüşünden dolayı evet biraz daha hızlı yansıyacak. Mesela bugün de Türkiye'de 1 liralık herhalde bir benzin indirimi gerçekleşti ya da gerçekleşecek. Tüm bu yani veriler bize fiyatların düşeceğini ama tamamen eski fiyatlara hızlıca gerileyeceğini beklememizi söylüyor. Çünkü gerçekten de her şey daha özellikle Türkiye'de mesela şunu söylemekte fayda var. Bazı fiyat artışları eşel sistemi denilen devletin vergilerinden payını almamasıyla kompanse edildi. Hı hı. Şimdi bu vergiler tekrar gündeme gelecektir ve fiyatlar eski fiyatlara dönmesini beklemek açıkçası biraz rüya görmek olur. Belirli bir ölçüde evet hızlıca inecek ama eski seviyelerine gelmeyecektir.
1: Şimdi bir konu daha var Barış. Özellikle uluslararası yayın organlarına okurken ve tararken sıkça görüyoruz. Dikkat çekici bir husus. Kaynak çeşitlendirme ve yeşil enerjiye geçiş inanılmaz derecede popüler bir hal aldı. Özellikle her ülke bunu konuşmaya başladı. Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntının ardından. Çünkü belki bugün değil ama ileride de mesela bir olası İsrail-Mısır savaşında Süveyş kanalı kapanabilir. Ya da Kuzey Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu Güney Amerika ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri çok iyi değil. Panama kanalının etkilenebileceği bir süreçte ne yaşarız? Ya da Cebel-i Tarık, İspanya ile İngiltere'nin arası hep iyi mi olacak bilmiyoruz. Şimdi bu tür krizlerin olabilmesi olanağına, olasılığına karşı daha doğrusu dünya bir kaynak çeşitlendirme trendi başlattı ülkeler. Bu kaynak çeşitlendirme ve yeşil enerjiye yönelik yatırımlar aynı şekilde devam eder mi? Bunu nasıl değerlendirmek lazım?
0: Şimdi biraz önce ikinizin gerçekten keyifle dinlediğim sohbeti esnasında savaşın maliyetinin 3,5 trilyon dolar civarlarında olduğunu söylemiştiniz. Hı hı. Şu anda kısa dönemde dünya genelinde 3,5 trilyon dolarlık bir enerji yatırımı bekleniyor. Yani bu önümüzdeki bir yıl içerisinde bunun çoğunluğu yenilenebilir enerji, şebeke ve batarya sistemleri üzerine düşünülüyor. Bu bize şunu anlatıyor. Hızlı

0: ülkelerin enerji politikalarında güvenlik meselesi olarak ele alınmaya başladı. Buna dünyanın neredeyse tüm ülkeleri dahil görüyorsunuz. Hani Suudi Arabistan bile hem ülkemizde yenilenebilir enerjisi yatırımlarında bulunuyor, hem de kendi ülkesinde güneş enerjisine dair büyük yatırımlar yapmaya başlıyor. Bunlar şaşırtıcı şeyler değil. Hem geleceği kaçırmamak adına, yani elektrifikasyonu kaçırmamak adına, ama enerji ithalatına bağımlı olan ülkelerin de kendi güvenliklerini, ulusal güvenliklerinin bir parçası olarak enerji güvenliğini sağlamak adına buraya yatırımları hızla arttıracaklar. Benim asıl tüm bu sektörü, yani enerji konusunu, enerji algısını tamamen değiştirecek şeyin batarya teknolojileri ve hızla artan yenilenebilir enerji sistemlerinin verimliliği olacağını düşünüyorum ki orada bir kırılma, teknolojideki, batarya teknolojilerindeki kırılma buraya yoğunluğu daha da fazla arttıracaktır. Ama batarya teknolojileri gelişmese bile İspanya dahil dünyanın tüm ülkeleri artık şebeke sorunlarını çözmesi gerektiğini anlayarak şebekelere de yatırım yapıyor. Hız artacak. Eğer kritik kırılma gerçekleşirse, tıpkı bilgisayar çiplerinde olduğu gibi, çok hızlı bir teknoloji dönüşümü göreceğiz diye bekleyebiliriz.
1: Yani özellikle 2027 ve 2028'in bu süreçte başat birer yatırım yılı olmasını bekliyoruz. Türkiye'de de aynı şekilde ki Uğur abi
2: hemen
1: bugün...
2: oraya bir ek yapayım ikinizin de izniyle. Türkiye'de bugün için ulaştığımız yenilenebilir enerji üretimi %59'a ulaşmış. Şimdi siz konuşurken şöyle bir rakamlara baktım. Yani Türkiye %59 oranında şey üretiyor. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiyor. İşte hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal vesaire. Bir de Barış'ın altını çizdiği konu. Hani batarya ve depolama konusunda da 2035'e kadar 7,5 gigawattlık bir kapasite hedefleniyor.
1: Ek
2: batarya
1: kapasite,
2: ve
1: evet.
2: depolama tesisi kurulması.
1: Yani çok ciddi rakamlar bunlar tabii. Tabii bir şeyin de etkisi var. Bu yıl gerçekten yağışlar çok güzel oldu. Yaz da sıcak geçecek. Güneşlenme süresi uzun. Biraz da rüzgar eserse Ege'den şöyle güzelce. Oradan da elektriğimizi de öyle rüzgardan da üretirsek Türkiye için şanslı bir yıl olacak. Çünkü
2: şahane.
1: Şöyle düşünmek lazım. İran'da bir kriz vardı ve oradan doğalgaz akışı kesilmişti. Evet, Rusya'dan geliyor ama orada bir açık vardı. Çünkü sanayideki kullanım açısından doğalgazın elinizde bol olması ve kaynak çeşitlendirmeniz önemli. Ama özellikle yaz döneminde ve bu kışki yağışlar sayesinde çok ciddi bir kar elde ettik diyelim. Cari açığı çünkü doğrudan etkiliyor. Bir de mesela şimdi Uğur abi de çalışıyor, yazdıklarından okuyorum yeşil enerji konusunu. Örneğin yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrikli şarj istasyonlarında kullanım oranı %44'e çıkmış. Bu çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir sayı. Evet, belki birazcık daha uzun sürüyor belki o istasyonlarda arabanızın şarjını doldurmak, ama böyle bir olanağınızın olduğunu bilmek de oldukça önemli. Hani bu sadece şey değil. LED değişimleri, işte güneş enerjisini depolayan elektrik direkleri, gece yol aydınlatmaları, şehir aydınlatmaları bakımından da yenilenebilir enerji yatırımlarının hani çok çok ciddi seviyelere çıkacağını söylememiz mümkün. Ben şimdi burada Lübnan konusuna birazcık değinmek istiyorum izninle Barış. Özellikle anlaşmayı konuşuyorduk. Anlaşmanın diğer maddelerine birazcık bakalım Uğur abi.
2: Yani Lübnan'dan önce olabilir şu birkaç maddemiz kaldı, ona da değinelim. Şimdi işte Barış da altını çizdi. Nükleer silah yok deniliyor. Anlaşma nükleer silah edinmeyeceksin diyor İran'a. Fakat İran ilk günden beri aynı şeyi söylüyor. Ben diyor bunu enerji üretmek için kullanacağım. Nükleer silah hedefim zaten yok diyor. Artık hangi tarafa dinlerseniz.
1: Yani tabii onu da şöyle değerlendirmemek lazım. Yani Esad'da ilaç fabrikası açmıştı daha önce. Yani hani o yüzden hani niyet okumaktan ziyade işte hani kanıtlar önemli ama orada bir kanıt yoktu. İran
2: Barış orada çok önemli bir şeyin altını çizdi. Yoktu. Yani hani zaten İran'ın söylediği şeyler buraya geçirilmiş gibi. Zaten hani İran benim bir nükleer hedefim, nükleer silah hedefim yok diyordu. Efendim işte bu yaptırımların kaldırılmasını zaten İran istiyordu. Hı hı. Şimdi anlaşmaya konulmuş işte madde 7 yaptırımların kaldırılması, madde 8 nükleer silah edinmeyecek İran diyor. Ama İran zaten bunları söylüyordu. Evet. Statükonun korunması ile ilgili maddeler var. Bir de bu çok önemli tabii. İran'ın yurt dışındaki, ülke dışındaki dondurulmuş varlıkları.
1: Bence en önemli madde ve bankacılık kısıtlarının kaldırılması konusu çok müthiş önemli.

0: Yani en büyük
1: Elbette.
0: kazanımı belki de.
1: Elbette İran bu konuda çok çok önemli bir kazanım elde etmiş görünüyor. Zaten diğer maddeler izleme ve nihai müzakereler anlamında. Tabii bunun hemen arkasından kamuoyuna yönelik bir algı çabası iki tarafın yönetiminde de görülüyor. Tabii ki İsrail bu konuya çok bozuk, çok kızgın. O İran'a saldırılmasının kendi yerine ABD kaynaklarının kullanılmasından gayet memnundu. İran'ın içerisinde bir muhalefet tabii ki bunu çok şey gibi görmüyor, zafer gibi görmüyor. Efendim işte biliyorsunuz demokratların tepkisi var. Efendim savaş karşıtlarının tepkisi var ABD'de. Fakat şey çok enteresan. Şimdi burada birkaç tane önemli noktanın altını çizmek lazım. Sözü de çok uzatmadan söyleyeyim. Bu kamuoyunda özellikle iki tarafta da bunun aşağılayıcı bir anlaşma olmadığına yönelik yönetimlerin çabaları var. İşte en son Trump'ın G7'deki konuşmaları gibi, işte
0: Evet.
1: patron benim deyip en sona gelmesi gibi. İkinci önemli nokta orada biliyorsunuz manevra alanı çok daralmış görünüyordu bir ara İran'ın. İşte İran Devrim Muhafızlar Ordusu daha çok propagandaya yönelmiş görünüyordu filan. Sanki bu İran'ın kamuoyundaki algısını da kırmıştı. Belki onu toparlayacak. Çünkü İran kendisini Orta Doğu'daki süper güç benim gibi hani tırnak içi söylüyorum. Böyle bir imaj vermeye çalışıyordu. Şahin kanatların tepkisine rağmen bir üçüncü önemli nokta da odur. Trump'ın bir şeyini gördük. Bence altı çizilmesi gereken bir noktada. Bu Trump artık barış istiyor. İşte Netanyahu da iyi adam ama çok heyecanlı falan gibi cümleler kurmaya başladı. Efendim işte burada Pakistan'ın, Türkiye'nin, en son dahil olan Katar'ın, Suudi Arabistan'ın rolleri önemliydi. Bölgesel anlaşmazlıklarla aslında bu ülkelerin çözebileceğini göstermesi açısından bu anlaşma yine önemlidir.
0: Sadece şey
1: Bir
0: değil.
1: de çok sözünü kesiyorum. Bir de şunu da
0: Estağfurullah.
1: belirtmek lazım. En son Barış'ın da altını çizdiği gibi bu bugün uyandık efendim anlaşma imzalandı. Yarın uyandık her şey güllük gülistanlık oldu değil. Bir geçiş çerçevesi olduğunu da bunun unutmamak lazım.
0: Evet, yani zaten İran'la yapılan her anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri'nde keza öyle. Mesela Osmanlı Devleti'ni ele alalım. İran'la geçiş süreci 1299'da başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar devam ediyor. Türkiye
1: Evet,
0: Cumhuriyeti
1: Hasan-Şirin anlaşmasından beri bir sorun yaşamıyoruz sınır
0: ama
1: konusunda.
0: müzakereler sürekli devam ediyor. Yani
1: Hiç
0: her konuda
1: bitmez.
0: müzakere var İran'la. Dolayısıyla Orta Doğu'nun belki süper gücü değil ama müzakereleri nasıl uzatacağını en iyi bilen ülkelerinden bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Aslında ben Lübnan konusuna da birazcık değinmek istiyordum ama o artık başka bir programa kaldı. Efendim Gündem Enerji'de konuğumuz bugün gazeteci yazar Uğur Becerikli'ydi. Çok teşekkürler abi. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Mahmut Bey.
0: Program ortağım sevgili Barış Sağlam Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü bugün bizimle birlikte telefonla uzaktan bağlantı yöntemiyle bizimle birlikte oldu. En kısa sürede kendisini de stüdyoya bekliyoruz diyelim. Efendim programımızın yapımcısı Gülşen Ayvazlı, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan sizlere sesimizin ulaşmasını sağladı. Sıcak bir Ankara gününden hepinize iyi günler dileyelim ve önümüzdeki programlarda buluşmak üzere diyelim. Teşekkür ederim.
2: Gündem Enerji.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazanan efsanevi bir isimden, Yaşar Erkan'dan söz edeceğiz. 1936 Berlin Olimpiyatları dünya siyasetinin gölgesinde çok gergin bir atmosferde geçiyordu. Türkiye ise henüz çok genç bir devlet olarak uluslararası arenada da kendini kanıtlamak istiyordu. Greko-Römen güreş 61 kilo kategorisinde mindere çıkan Yaşar Erkan, rakiplerini birer birer dize getirerek finale yükseldi.

0: geldi ve sonrasında da şampiyonluğa ulaştı. O an sadece Yaşar Erkan değil, koca bir ulus minderde devleşmişti. Bu zafer Türk spor tarihi adına bir milat oldu. Yaşar Erkan'ın bu başarısı üzerine Mustafa Kemal Atatürk kendisine şu tarihi mesajı gönderdi. Kendin küçüksün ama memleket için önemli bir iş yaptın. Artık adın Türk spor tarihine geçti. Çok yaşa Yaşar. Atatürk bu başarıyı yeni kurulan bir ülkenin her alanda spor dahil en iyisi olabileceğinin kanıtı olarak görmüş, hatta kendisine Erkan soyadını bizzat vermişti. Yaşar Erkan hızı ve tekniği harmanlayan bir ustaydı. Minder'de rakibini tartışı, o meşhur elense ve boyunduruk oyunlarıyla rakiplerine nefes aldırmazdı. Ancak asıl gücü kısıtlı imkanlara rağmen gösterdiği disiplindi. O dönemde modern salonlar veya özel beslenme programları yoktu. Fakat samimi bir yürek ve sarsılmaz bir inanç vardı. Yaşar Erkan bu inancıyla kürsüye çıktı ve kendisinden sonra gelecek tüm şampiyonlarımıza ilk yolu açtı. Bugün kazandığımız her olimpiyat madalyasında onun attığı o ilk adımın ayak izleri vardır. Genç Cumhuriyet'in bu dev yürekli sporcusunu, Yaşar Erkan'ı saygıyla, minnetle anıyoruz. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodi Rüzgarı programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı. Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracağız dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Wong, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muharrem ayının hakikatin ve insanlık onurunun yeniden hatırlandığı bir muhasebe zamanı olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, İstanbul'da düzenlenen Yas-ı Matem Oruç Buluşması'nda konuştu. Filistin, Arakan, Afrika kıtası, Doğu Türkistan ve daha pek çok yerde bir mazlumun feryadı yükseliyorsa, Kerbela'nın sesi ve Hüseyin'in adalet çağrısı orada yankılanmaktadır ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel müjdesi geldi. Bakan Memişoğlu, en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Meclis Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı'nda Emniyet Müdürü sayısını arttıracak kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi. Düzenleme ile teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim mekanizması güçlendirilecek. Yeni teklife göre internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri belirlenecek. Akaryakıt ticaretinde vergi kaybının önlenmesine yönelik de tedbir alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Cemil Tugay, partisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve görevden almaları gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tugay bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalar atıldı, mutabakat metni yürürlüğe girdi. Şimdi gözler 60 günlük müzakere sürecinde. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılabileceğini duyurdu. İran'la mutabakata eleştiren İsrail kabinesine de tepki gösterdi.